kızımın canını alan Ulu Kağan bile olsa bu obadan sağ çıkartmam.

0: Kızını benle çaşıtlık yapsın diye evlendiren hanın obasını başına yıkarım.
1: Yıktı.

olmasın. Çolpan mıydı?

halkları, dağ banlar, dağ kadınları, çocukları, hanınız ve tılsım bikiniz devletimi ihanet etmiştir. Ben de cezalarını verdim.

0: Sen bu ihanetin içinde miydin bilmem. Çolpan Büke. Kanıtım yoktur. Bu yüzden canını bağışlarım. Ama sana ve boyuna yarlığım sürgündür.
1: Gün batmadan sınırlarından göçmüş olun.
2: Alfago, biz yurdumuzu terk etmeyiz.

249 alp öldü. Savaş meydanında tek tek saydım. 249 gök alp. Onlar yalnızca alp değildiler. Analarına oğuldular, eşlerine erdiler, oğullarına babaydılar. Şimdi oğullar savaş meydanında mertçe savaşmış babalarını ağlarlar. Gök çocuklarının babaları için ağlamaları haklarıdır. Ama bir gök degeninin hain anası için ağlaması hakkı değildir. Bu yüzden Gökhan'ın olarak sana ağlamayı yasaklarım.

0: Baban olarak bilirim. Canın acır. Sen de beni anla. Benim de canım acır.
1: Cana acıyan cana kıymaz. Seninle ölene dek konuşmayacağım.
2: Seni buraya hanını anlayasın diye getirdim. Hanına düşman olasın diye değil.

0: Ben size ne dedim? Dağ kızından Gökhan'ına hatun olmaz dedim. Dağ göğün en büyük düşmanıdır dedim. Ulu Ecemiz Kuma hatunu kıskanır dediniz. Savaş biter, barış gelir dediniz. Şimdi ne oldu Danışat'a? Ne oldu şimdi?
1: Kuma hatun öldü Ulu Ece.

0: Batuga nasıl?
1: Ölünceye kadar konuşmayacakmış benimle.
0: Anası öldü. Canı yana.
2: Dokuz kutlu yasamızdan beşincisi ne der? Boyuna hain olanın boynu vurula. Törenin buyurduğuna boyun eğilir oğul.
3: Ya bir gün ikinizden biri Gökhan olacak. Bunu iyi belleyin. Değil mi danışadı?
4: Ulayacağım haklı. Gökhan'ı töreye uya, kutlanı töreye kıya, katlanı.

0: yerine getirildi mi?
1: Getirildi hanım. Saraydaki tüm dalların canı alındı.

0: Şimdi ne yapacağımızı konuşmak için söz isterim hanım.
1: İsteyen konuşsun.
0: Sarayda hiç dağlı bırakmadık. Ama bir tek Batuga sağ kalmıştır. Buyurun Zülfikar'ım.
2: Batuga mı? Batuga Tekin, hanın oğludur. Hanım, buyruk sizindir. Ama Batuga Tekin gök kanı taşır.
3: Ama dağ sütü emmiştir.
2: Kanı gök diye avunsak, sütü dağ diye dövünürüz. Etmeyesin Danışat'a, etmeyesin. Ulu Ecemiz de Rus prensesidir. Temur Tekin'imiz de, Kaya Tekin'imiz de Rus sütü emmiştir. Hal böyleyken emdiği sütten sebep Batuga Tekin neden suçlarız?
3: Lafını bilesin Saltuk. Benim oğullarım hain sütü emmemiştir. Ben gök kanlığı için canımı bile veririm. Kuma Hatun gibi ihanet etmem.
2: Ulu Ecem, Tılsım Hatun da babası Dağ Hanı da ihanetlerinin bedelini ödemişlerdir. Batuga Tekin'imiz bu çocuk haliyle ihanet edecek değil ya.
4: Batuga bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek.
0: Büyüyecek. Hem dağın hem göğün oğlu olan bir Tekin'imiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa?
3: Sarayımızda bir kere düşman besledik. Dağ göğe çolak bir Tekin doğurdu diye bir kez daha mı düşman besleyelim?
4: Ulayacağım doğru der. Batuga bizden anasının öcünü almak isteyecek.
5: Nasıl alacak? Eli yok ayağı yok.
3: Temur.
0: Öç almak için eli ayağı gerek yok ki. Akıl yeter.
4: O akıl gök hanlığının sonu olabilir. Batuga Tekin yaşar ise tahta bile yürüyebilir.
0: Yeter!
1: Batuga benim oğlum.

O senin oğlu. Ama sen baba değilsin Alpago. Sen Kaan'sın. Ya oğlun yaşayacak, ya devletin.

Öç almak için belaya gerek yok ki. Akıl yeter.

0: Batuga.
1: Batuga.
0: Oğlum.
1: Kardeşim. Aşk izini.
0: Batuga.
1: Batuga. Abim. Batuga.
0: Oğlum. En zor yalan söylemeye başladığım andı. Babam başımdaydı. Biliyordum. Ama gözlerimi açamıyordum. Daha 10 bahar yaşamıştım. Daha bir gün önce anamı yitirmiştim. Şimdi de anamın canını alan Han, ana bakarken gözlerimi açacak. Öfkelenmeyecek. Ağlamayacak. Sen de öl. Sen de öl diye bağırmayacak. Sadece boş boş bakacaktım. Tahtı kılıcıma sarıldım. Ve anamın katiline baktım. Batuga. Benim babam. Beni tanıdın mı?
2: Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın.

Babam benim aklım gelir diye bir dolunay bekledi. Gelmeyeceğine inanınca Çin'le savaşmaya gitti. Gayrı kendi elleriyle canını aldığı sevdası yoktu. Gayrı kendi elleriyle aklını aldığı oğlu yoktu. Kendini öfkeye kurban vermiş bir han vardı. Ve o hanın öfkesine kurban. Hanın bilediği kılıca kan olacak. Bir sürü alp.

0: sonraki bahara dek gelmedi savaştan. Bense...
1: Güzel Temur'um. Ayva ister misin Kaya?
0: Ben aklımı hayatımı kurban ettiğim anımı özleyip büyüyeceğim günü bekledim.
1: Al bakalım. Batı bari. Temur. Hayır. Kendisi öldü gitti. Uğursuz eksiğini bıraktı başıma.
2: Ölüm kardeşim bırak.
1: Temur. Otur.

0: Alpagu Hanım'la konuşmak istermiş.
1: Ne konuşacaksın hanımla?
2: Tılsımın öldüğü gece oğlum kucağımda can verdi.
1: Yaran sağ olsun. Soyun çoğalsın.
2: Tılsım hatuna Batuga Tengin'e ettiklerimizden sonra Gök Tengri cezamı verdi. Alpagu Han'a gidip her şeyi anlatacağım. Beni bağışlamasını dileyeceğim.
1: Sevdiği kadının karnındaki balaları öldürdün. Anasının karnına tutunmayı başaran Batuga'yı doğarken sakat bıraktın. Senin yüzünden çolak ve aksak kaldı. Sence Alpagu Han seni bağışlar mı?
2: Bu dediklerinizin hepsini siz dediniz diye yaptım. Batuga Tengin'i boğmamı isteyen de sizdiniz.
1: Doğru. Sen... Ama bunu hiç kimse bilmeyecek.

Benim anam 9 kere gebe kalmış. Ben sımsıkı tutulmuşum. Yaşamışım. Bunun için beni yaradana borcum var. Kanıma kutu bağışlamış. Bunun için yurduma borcum var. Tahta kılıca sarılıp yazgıma dayanmamı sağlamış. Yazgımın yarısına çok borcum var.

Töreye ve hana yalan söylediği için Tegin'i odasına kilitleyin. Kızı zindana atın. Töreye göre yargılanıp han yarlığını bildirene kadar ikisi de tutsaktır.

yerin sahibi. Patukayı koru. Ben koruyamadım. Sen korun.

0: borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Dinleyin hanımlar beyler.
2: Hey, düğmelere dokunma.
0: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
3: İmparatorluk çok yaşa.
2: Elindeki tüm kötüleri saf dışı bırakacağız.
4: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
2: Kemerini tak.
5: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
2: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol et. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
5: Korkuyor musun? Korkmalısın.
2: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
5: O çocuğu sevdim.
2: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
4: Harikasın.
5: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk Kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
6: Ruzi nerede?
7: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
8: Belki de göç etmiştir.
6: Ne demişler? Yemek buldun, koş, dayak tut, kaç.
9: Kül kedisi. Nerede bu kız?
5: Kül kedisi 3 dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü kül kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merlifloor'un hayranı olan kül kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
10: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
9: Prensin kafası gidecek.
11: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
12: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
13: Hey, bana ne yaptın senin sersem ağaç?
9: Evlenirsen kraliyet ailesine katılırız.
13: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.
10: Baloya çok az kaldı, hadi.
14: Prens Merlifloor. Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
15: Hırsız var.
10: Ay çabuk.
16: O kötü adı onu kaçırdı.
14: Onu kurtaracağım. Benim yakışıklı prens.
9: Büyük bir otmuş.
14: Şu anda kafam karıştı. Sanırım bu ayakkabılar sizin.
9: Sabahları ayakları hep şişer.

0: Vous êtes contente de réaliser le film?
1: Oui, je me sens très chanceuse.
2: Dram türündeki moda filmi vizyonda. Alice Weinecourt'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başroldü. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin ve Ece Mumay, sözleri Ertu Ömer ve Mumay'a, müziği Ertu Ömer'e ait Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor düetiyle dijital platformlarda ön sıradalar.

Derya Bedavacı sözleri kendisine, müziği Murat Bedavacı'ya ait Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla haftanın en fazla dinlenen isimlerinden oldu.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

0: gentlemen, the Turks are coming.
1: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Türk Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'na katılmasını garantiledikten sonra marş yazacağını açıklayarak dinleyicileri sevindirmişti. Akçıl, Türkler Geliyor adlı marşın önce nakarat kısmını, ardından tam halini dijital platformlarda yayınladı. İşte heyecanla beklenen, tribünleri coşturacak, tüyleri diken diken eden milli takım marşını dinliyoruz.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Pamukkale'nin ya da antik çağ adıyla Hierapolis'in bugün sessizliğe gömülmüş geniş ve beyaz basamakları 2000 yıl önce dünyanın en hareketli, en gizemli ve en zengin şehirlerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler

listelerinde sıklıkla yer verilen ve her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale, termal suların havayla teması sonucunda meydana gelen beyaz travertenlerin donmuş bir şelale benzeri kademeli şekiller oluşturduğu ve yer yer teras biçimli havuzlar meydana getirdiği bir doğa harikası. Yıl öncesinde Bergama Krallığı'nın inşa ettiği Hierapolis kenti bir termal sağlık merkezi gibi görev yapar ve şifalı olduğuna inanılan kaynakları binlerce yıl boyunca Anadolu'nun farklı yerlerinden gelip sağlık ve güzellik arayan kişiler tarafından ziyaret edilir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görür ve tamamen yenilenir. İkinci yüzyılda küçük bir kasaba haline gelen kent, milattan sonra 13. yüzyılda Selçukluların egemenliğine geçer ve 14. yüzyıldaki depremden sonra tamamen terk edilir. Peki, dünyanın en önemli antik kentlerinden Hierapolis'te bundan 2000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Loic History, yapay zeka ile bir zamanlar Hierapolis'i yani Pamukkale'yi canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

O bir efsane, Michael Jackson. Yaşarken de, ölümünden sonra da çok konuşuldu ve konuşulmakta. Kendine has giyim tarzı, yorumu, yaşam stili ve de ikonik dansıyla.

dünya pop müziğinin kralının en meşhur dansı olan Moonwalk, yani ay yürüyüşü ise hala sokak sanatçılarından profesyonellere kadar geniş yelpazedeki dansçılar tarafından takdir ediliyor.

1983 yılında Billie Jean performansı sırasında ikonikleşen bu hareket, dansçının geriye doğru adım atarken ileri gidiyormuş gibi görünmesini sağlayan bir göz yanılsaması tekniği.

Peki Michael Jackson'ın 1974 yapımı bir filmi izlerken etkilendiğini ve o filmdeki danstan ilham aldığını biliyor muydunuz? So any day or night, wherever you are, if you would like to take a trip to a star, the quickest transportation yet known to man is none other than us. Dünyaca ünlü koreograf ve yönetmen Bob Fosse hem yönetip hem rol aldığı Küçük Prens filminde kendine özgü figürlerle yılan dansı yapıyor. Fosse'nin ikonik tarzı, kıyafetleri, süzülen hareketleri ve jilet gibi keskin dans figürleri Jackson'ın performanslarına, özellikle de ikonik ay yürüyüşü dansına yön verdi. Son dönemde sosyal medyada da Bob Fosse'nin 1974 yılındaki bu performansı ve Michael Jackson'ın sahne tarzına esin kaynağı

Rock tarihinin 60 yıllık efsanesi Scorpions 2026 yılının en büyük stadyum konseri için İstanbul'a geliyor. Milyonlara ilham veren zamansız hitleri, kusursuz sahne enerjisi ve büyük prodüksiyonuyla Scorpions 24 Haziran akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak.

Klasik müziği farklı bir sahne yaklaşımıyla yorumlayan cellist Yodok, Yodok Cello projesiyle 1 Kasım'da AKM Opera Salonu'nda sahnede olacak. Sinematik anlatım dili ve güçlü yorumuyla öne çıkan sanatçı, performanslarında müziği yalnızca işitsel değil, aynı zamanda görsel ve duygusal bir deneyim olarak ele alıyor. Kendisinin ürettiği cello ile sahneye çıkması ise bu deneyimi daha kişisel ve özgün bir boyuta taşıyor.

Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşuyor. Wicked Game, Baby Did a Bad Bad Thing, Blue Hotel gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan platin plak sahibi Isaak, 16 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde ve 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Daha önceki yıllarda Baltazar ve Placebo gibi dünya çapında ses getiren isimleri ağırlayan festival, Blind ve Epiphone ortak organizasyonu ve %100 müzik katkılarıyla 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Blind Fest açılışı ise 2012 çıkışlı Another Love parçasıyla 3 milyara aşkın dinlenmeye ulaşan Tom Odell'le yapılacak.

İngiliz alternatif rock sahnesinin etkileyici gruplarından Wolf Alice, 15 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Brit ödüllerinde en iyi grup ödülünü kazanan Wolf Alice, turne kapsamında ülkemize geliyor. Eli Roswell'in güçlü vokali, grubun tanıdık gitar tonlarıyla birleşerek, grup size hem nostaljik hem de bugünün müzikal tonlarında bir akşam yaşatacak.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi 44. yılında sanatseverlerle buluşuyor. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi Elgiz Müzesi'nde kapılarını açtı. Küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir'in üstlendiği sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Bu yıl eşik, sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın bugün en çok tartışılan sorularına odaklanan sergiyi 31 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

Ben çırpıcı, alüminyum profil sistemlerini işlev, form ve algı arasındaki sınırları yeniden düşünmeye açan üretimlere dönüştürdükleri Profilden adlı sergileriyle sanatseverlerle Gobo Art ve Design'da buluşuyor. Sergi, ekstrüzyonla üretilmiş alüminyum profilleri merkezine alıyor ve bu anonim elemanları form, işlev ve algı arasındaki ilişkiler üzerinden yeniden okuyor. Sergi 6 Haziran tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin 7. Sultanı 2. Mehmed'i konuşacağız. Dahi komutan Fatih Sultan Mehmed Han diyeceğiz. Çok önemli bir isim. Çok önemli işler yapmış bir liderden bahsediyoruz. Nasıl bir komutan diyeceğiz. İki kez tahta geçti. Bunun sebebi neydi? Normalde Osmanlı padişahları bir sefer tahta geçmez miydi? Ama 2. Mehmed için farklı bir anekdot var, farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmed Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmed Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerinde kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ne ettiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur, olur.
0: Fatih Sultan Mehmed Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmed Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmed Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmed deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih'i Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişahlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmed. Şehzadeliğinde bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabii burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabii yetişmesinde, Fatih olmasında çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik, yani buluğ çağı öncesinde başlar o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. II. Mehmed de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor II. Mehmed. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabii resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak II. Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor.
0: Hep Akşemseddin denilirdi, o yanlış mı hocam?
1: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii, manevi hocası. motive eden hocası. Özellikle İstanbul'un kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in, yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbesi. İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşemseddin öyle değil. Hocası diyemem, manevi yönden hocası diyebiliriz.
2: Destekçisi, manevi yönden.
1: Destekçisi, İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
2: İyi bir eğitimden geçtiğini
1: kesinlikle söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağa çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
2: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
1: Tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. İkinci Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var. İzdadi yenilgisi var. Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahtta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın. Bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor. Ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor 2. Murat. Tahta yine Mehmet var.
2: O zaman 2. Murat da büyük komutan.
1: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babacı Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun

0: II. Murat hep Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye, Oğuz Han'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. II. Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. Ta Oğuz Han'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuz Han'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan II. Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar bu şekilde. II. Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, II. Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
1: o zaman II. Mehmet onun favorisi değildi.
0: Değildi.
1: Alaaddin
0: Ali'ydi. Hmm. Alaaddin Çelebi'ydi. Onun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
1: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
0: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bununla ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari. Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının geleneksel bir hastalığı var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama Nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde bilemiyorum, bakmak
0: bilemiyorum
1: lazım.
0: Tabii ki ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-ı Numaniye adlı eserinde Acem Lari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Yalnız orada bunun arkasında ise Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta Kanunname'yi Ali Osman'a hazırlatan Kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu, işte kesesine gidiyordu, bilmem devlete gelmiyordu. Onları lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var, Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam, 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya II. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta çok sultanlar tabii göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok, aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali Çelebi ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Buhran içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar II. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı,
0: yok,
1: yoksa başarısız
0: yok
1: mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız

0: bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam ve ikinci Murad'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı ikinci Murad. Aman dikkat et gibi işe yaptı. Uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin, Mehmet'in, genç çocuk padişahın lalaları var. Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen
0: İstiyorlar. Ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Anlatabildim bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne o, zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok ikinci şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek
0: örtbas için. Etmek için tabii ki. İkinci şehzadelik dönemi Fatih II. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani, tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta. Şehzade Ahmet. O da şey.
1: İkinci Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.
0: Tabii tabii.
1: Kardeşi nasıl bir bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
0: Vallahi
1: nasıl kardeşini acı
0: bir
1: hocam?
0: Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kesti.
1: Yani ikinci Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki bir eylemde
0: bir de buluyor. O şey Candaroğlu İskender'in oğlu. Yani Türk kökenli bir şey. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
1: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
0: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada şey yok, kanunname yok.
1: Sonradan
0: yok
1: olacak, çok sonra.
0: 1480'lerde, 81'lerde.
1: Zaten 81'de ölüyor.
0: Ölüyor zaten. Ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
1: Birçoğu.
0: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
1: Mantıklı mı peki o zamanki
0: döneme göre? Valla o dönem için yapılacak başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bir bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda, Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
1: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
0: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
1: O geçiş sağlansın.
0: O geçişler
1: diye
0: için. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken bir tarihte yazıyor. Behiçti tarihinde okudum. Atlar

0: yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor. Ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları yüzdürüyor. Bu nasıl olur? Boğaz atlar Boğaz'da yüzebilir
1: kim
0: mi?
1: Kim için diyor onu?
0: Bayezid Paşa için. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa Düzmece diyoruz ama Mustafa Düzmece falan değil. Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar. Uydurma diyorlar. Sahte diyorlar ama değil tabii.
1: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet. İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti? Neler yaptı?
0: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım. Çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karamanoğulları tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti. Ama Karamanoğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleşti. O sırada asker arasında bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: ikinci Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında. 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında. Onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdara yapıyor. İyi geçinmeye çalışıyor Çandarlı. O Kapıkulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. Cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar. Efendim, vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, su yapmaz verildi. Yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban askerini, sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu II. Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Karşı
0: darbe yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli.
1: Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciği Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman Bakanlar Kurulu gibi orası. Gibi.
0: Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sükut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundum. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına Boğaz kesen hisarını, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle
1: mi? Yani oraya kesinlikle hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. Ve bunun bir çılgınlık olduğunu Boğaz'ın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda Aşiyan'ın alt taraflarında biz karşıya çıktık ama bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz? Biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akır. Benim kafamda acaba hakikaten böyle bir tehlikeli bir yer mi diye bir deneme düşüncesi vardı. Öyle bir tehlike atlattık.
1: Hocam,
0: yoğun bir yer.
1: Anlamışsınız vallahi. Ama tehlikeli iş yapmışsınız.
0: Çok tehlikeli bir iş yaptık. Çünkü orada şeytan akıntısı denen akıntının hızı artar. Gemileri hisara doğru sürükler, hedef olma özelliklerini arttırır. Bunu bizzat yaşadım
1: ortaya çıkartıyor
0: ama,
1: çünkü
0: ortaya akıntı. Çıkartıyor, yaklaştırıyor. Böyle bir anımı paylaşmış olayım.
1: Evet, ama kafanızdaki o soru işareti de giderilmiş oluyor.
0: Gitti.
1: Hocam şimdi bu hazırlık evresi, İstanbul'u alma gayesi ve koca Bizans'ı yıkan, çağ açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
0: Yani Sultan-ı,
1: Büyük Sultan.
0: Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin Hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam da en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
1: İmparator mudur peki kendisi?
0: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. İmparator karşılığı olarak düşünülebilir.
1: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
0: Diyor. Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi. Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma imparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
1: Bunu kullanmış o zaman.
0: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı Fatih Sultan Mehmet.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim, devleti demiş.
1: Ama kendisi
0: Osmanlı
1: kullanmış.
0: Demiş.
1: Kendisi kullanmış.
0: Kendisi hocam. Kullanıyor.
1: Niye demeyelim diyorlar?
0: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme. Değil mi? Coğrafi keşifler
1: çok
0: yeni
1: sonra.
0: Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok. Sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
1: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
0: Yani
1: Fatih'e.
0: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı, bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik-Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir, savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
1: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
0: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi, heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada Bellini, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
1: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz.
0: Tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
1: Döneminin çok üzerinde bir lider.
0: Çok farklı.
1: Zaman.
0: Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim, Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim büyük şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender. İskender İslami...
1: Kendisini dünyada... hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir bilgi?
0: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. Ve o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta,

0: İskender, İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendernameler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla kıyaslanabilir.
1: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri, Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
0: Onu bilmem, bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir. Sana değil, soru soranlara. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş istişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi, Trabzon İmparatorluğu'nu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin. Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim, Fatih'in amacı kuru bir toprak almak değildi, cihattı, gazaydı. Bir bakıma ilahi kelimetullah'tı tabii ki. Bugün Bosna Hersek nasıl Müslüman? Arnavutluk Müslüman. O dönemlerden kalma Müslümanlar. Öyle düşünmek evet. lazım. Yalnız şu var.
1: Ortodoksları ihya ettiniz.
0: Onu diyecektim. İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks mezhebi bir süre önce Katolik mezhebiyle birleşmişti. Neden? Katolik dünyasının desteğini alabilmek için, askeri desteğini alabilmek için İmparator 11. Konstantin buna ihtiyaç duymuştu. Birleşmişti. Ayasofya'da bir Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fetih öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur sözü söylüyor. İstanbul halkı, Rum halkı, İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oğlu Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumca'ya siz de bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden bilir dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumcayı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni Mahlası'nı kullanıyor değil
0: evet. mi? Avni Mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahidu fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyor?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahidu fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabii, benim ezberimde değil o. Güzel duygu, dokunaklı duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her işte yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
0: Sert olması yetmiyor mu zaten? Bir defa, birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasının arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu, demin dedim ya, 20 bin kadar vakıf ları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
1: 20 bin vakıf varmış o zaman vakıf, yani.
0: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
1: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o
0: zaman? Bayağı sert tabii ki. Temas edelim yani. O Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafütü felsefe diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor kendi
1: münazara
0: zamanında.
1: Münazara mı yaptırtıyor?
0: Evet, münazara tartışma yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
1: Hocam yok özellikleri.
0: Öyle, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki, ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Veziri Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra, ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
1: Öyle. Peki hocam, Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih için?
0: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabii o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yani bir iletişim vasıtaları var tabii. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
1: Grand
0: o dönemde...
1: Grand Turco mu diyorlardı? Hı? Grand Turco.
0: Grand Turco, Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiliz, oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
1: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma gayesi hep bu muydu?
0: Tabii ki. Onlarca, yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil mi? Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bir evi mucidi odur. Bugün Balkanlarda bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatihan denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
1: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fetih üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fethi esnasında İstanbul'un, zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
0: İstanbul kuşatması sırasında

0: davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum. Onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz saatinizi sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım multan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
1: yalnız
0: diye.
1: Yalnız başta sert giriyor Akşemseddin.
0: Biraz yumuşatıyor.
1: Sonra da yumuşatıyor. Yani.
0: Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim dua, rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celalleniyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor, sizin dualarınızla değil. Çok enteresan, sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı, bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a gelmiyor.
1: Araları mı açılıyor acaba?
0: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbn-i Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevarih Ali Osman'ında. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor, kırdı diyor. Alimler gönderir, böyle bir hükümdar.
1: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
0: Valla çok...
1: Çünkü önceden de başarısız olmuştu ya.
0: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıktı, çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. Başta Akşemseddin, Molla Gürhani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhiye ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey de haklı anlatayım size bir anekdot.
1: Buyurun hocam.
0: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonra, epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
1: Neden?
0: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor, şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
1: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş.
0: Ve enteresan, daha sonra da kanunnamesini hazırlatırken de şehzadelerle ilgili elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
1: Siz ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil mi?
0: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukbeli Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha, demin söylemeyi unuttum. Bayezid o vakıfları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da, Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
1: Beyazıt değildi. Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
0: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı. 14 sene.
1: Bir gözü hep
0: Rodos'a oldu. Gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Kasım Bey'in de kendi devleti Karamanoğulları'nı kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
1: Evet.
0: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
1: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı, onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyor.
0: Evet. Evet, doğru. O Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. Bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un ne diyeyim subaşı, valisi gibi, işte belediye reisi gibi, tam karşılığı değil ama yapıyor. Çünkü vaat ediyor, surlara ilk çıkanları ödüllendireceğim, önemli mevkilere getireceğim diyor. Sanıyorum Süleyman Bey olmalı. Çünkü o sırada düşünün, binlerce kişi surlara tırmanıyor. Bir şey. Kim olduğunu da zaten pek seçmeniz mümkün değil. Süleyman Bey olarak kabul edebiliriz ama Ulubatlı Hasan artık kuşatmanın ve fethin sembolü oldu. Onu da biz iteklemeyelim. O bizim bir manevi kahramanımızdır. Benim şahsi kanaatime göre de

0: Fethin bir nevi
1: sembolüdür
0: o diyelim. Tüzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da ihmal etmeyelim ya. Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
1: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok. Onlar hep
1: uydurma.
0: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texaslar her birisi birer uyduruk şeyler.
1: Öyle dünyayı ele geçirdiler işte, etki altına aldılar. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
0: Vallahi o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
1: Ufacık böyle.
0: Öyle Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, şeyler, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde, bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir iskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, Niğde Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da iskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. O kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtmiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Böyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra
0: da Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Feth. Fethin babası. Hmm. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatihlik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. Letuftahannel Konstantiniyye felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarih-ül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbn-i Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Belki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemin kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih'ten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife sıfatını kullanabiliyordu. Hmm. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas Sultanı da kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
2: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? İkinci Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife biliyorsun. Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onun esası Semaniye medreseleri. Tabi İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime ben verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok burada. Önemli eğitime, çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan'da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara. Bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. Usulü tedris. Yani bir nevi tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanun-u Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanuni, Ebu'l Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz.
0: Çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: dizi bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Samimi açıklamalarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Güven.
1: Bu mesleği yaparken kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasına hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için.
0: Portekiz Aşkı filmiyle başarılı oyuncu İsmail Demirci.
2: Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculuk da çok ilerideyiz.
0: Şarkıcı Alize.
3: Harcadın o aşk beni.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasında gündem her gün yeniden yazılıyor. Yapay zeka ve veri merkezleri gibi teknolojinin en kritik alanlarında yaşanan gelişmeler artık sadece teknoloji sektörünü de ilgilendirmiyor. Bu gelişmeler özellikle ekonomiden yatırım kararlarına kadar birçok alanda geleceğin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Artık mesele yalnızca güçlü modeller geliştirmek ya da daha akıllı sistemler kurmak değil, mesele bu dönüşümün nasıl finanse edildiğini ve küresel sermayenin bu yarışa nasıl pozisyon aldığını görmek, tespit etmek. Bir tarafta teknolojinin devleri yapay zeka yarışında öne geçebilmek için milyarlarca dolar toplarken, diğer tarafta yapay zeka şirketleri yatırımcıların kapılarını çalıyor ve halka arz hazırlıklarını da bir yandan hızlı bir şekilde yapıyor. Yani artık yapay zekanın hikayesi sadece teknolojiyle sınırlı değil, parayla da yazılıyor. Bugün sizinle paylaşacağım iki haberde yapay zekanın teknoloji dünyasından çıkıp sermaye piyasalarının merkezine doğru ilerlemesindeki büyük yolculuğu biraz sizlerle paylaşarak konuşmak istiyorum. Şimdi ilk dikkatimi çeken haberle başlayalım. Yapay zeka yarışı artık sadece teknoloji sektörünü değil, küresel finans piyasalarını yeniden şekillendiriyor. Bildiğiniz gibi yapay zeka çok pahalı bir iş. Veri merkezleri, çipler, enerji altyapılarına yapılan yatırımların maliyeti artık teknoloji devlerinin bile tek başına karşılamakta zorlanacağı seviyelere ulaştı. Nitekim Alphabet'in 2026 yılı yatırım harcamalarının 100 milyar dolarlara kadar çıkabileceği konuşulurken, bir taraftan da bu para nereden geliyor sorusu da akıllarımızı kurcalıyor. Şirketler yatırımcılardan borç alıyor, tahvil ihraç ediyor ve topladıkları kaynaklarla veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarını büyütüyor. Son dönemde sıkça duyduğumuz yapay zeka borcu kavramı tam olarak da bunu ifade ediyor. Bu yıl dikkat çekici bir değişim yaşandı. Teknoloji şirketleri artık yalnızca Amerika Birleşik Devletleri piyasalarından değil, dünyanın farklı finans merkezlerinden de kaynak toplamaya başladı. Euro, yen, sterlin, İsviçre frangı ve Kanada doları cinsinden yapılan tahvil ihraçları rekor seviyelere ulaştı. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Alphabet oldu. Şirket Mayıs ayında yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde 576 milyar yenlik tahvil ve bunu ihraç etti. Bu işlem bir yabancı şirketin Japon yeni cinsinden gerçekleştirdiği en büyük tahvil satışı olarak da kayıtlara geçti. Amazon'da Mart ayında yaklaşık 54 milyar dolarlık tahvil satışıyla benzer şekilde dikkat çekmişti. Burada asıl önemli olan yapay zekanın artık sadece bir teknoloji hikayesi olmaktan çıkması. Bugün yapay zeka yatırımları küresel sermaye akımlarını etkileyen ve finans piyasalarının yakından takip ettiği bir alana da dönüşmüş durumda. Bu kısa vadede olumlu bir tablo yaratıyor ama bir yandan da şirketler ihtiyaç duydukları yatırımları daha kolay finanse edebiliyorlar. Ancak bu kadar büyük bir sermaye hareketinin beraberinde de tabii ki çeşitli riskler barındığını da unutmamak gerekiyor. Eğer yapılan yatırımlar beklenen ekonomik karşılıkları üretmezse, bunun etkisi teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Yapay zeka olası bir yavaşlama, gelecekte kredi ve borç piyasalarında hissedilebilir bir sıkıntı ortamı yaratabilir gibi de görünüyor. Yani burada bir belirsizlik var. Şu anda piyasalar bu konuyu yeni yeni değerlendirmeye almaya başladılar. Yapay zeka sektörünün en önemli şirketlerinden Anthropic, borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı. Claude'un geliştiricisi olan şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz sürecini başlatmak üzere düzenleyici kuruma gizli başvuruda bulundu. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse Anthropic, halka açılan ilk büyük yapay zeka şirketlerinden biri olacak. Bu adım oldukça dikkat çekici bir döneme denk geliyor. Anthropic Mayıs ayında 65 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu da tamamladı ve şirketin değerlemesi yaklaşık 965 milyar dolara ulaştı. Oysa Şubat ayında bu rakam 380 milyar dolarlar seviyesindeydi. Yani şirketin değeri sadece birkaç ay içerisinde iki kattan fazla arttı. Burada gizli başvuru ifadesini de kısaca açıklamakta fayda var. Şirketler halka arz hazırlıklarının ilk aşamasında belgelerini doğrudan düzenleyici kuruma sunabiliyorlar. Böylece hem finansal bilgilerini bir süre kamuoyundan uzak tutuyorlar, hem de piyasa koşulları uygun olmazsa süreci erteleme esnekliği kazanıyorlar. İşte 360 ya da 356 milyar dolarlık bir dönemde gizli başvuru yaptı ama sonra yatırım turunu tamamladı ve başvuru rakamını da artırmış oldu. Şirketi hemen borsaya çıkacağı anlamına da gelmiyor bu süreç. Ancak sürecin resmen başladığını da bir yandan gösteriyor. İşin ilginç tarafı, Anthropic bu yolda yalnız değil. Aynı dönemde SpaceX'in de dev bir halka arz hazırlığı olduğu konuşuluyor. OpenAI'ın da önümüzdeki dönemde benzer bir adım atması bekleniyor. Yani önümüzdeki dönem yatırımcılar tarihin en büyük teknoloji halka arzlarından bazılarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu haberin en önemli yanı, yıllardır yapay zeka şirketlerinin ne kadar değerli olduğu konuşuluyordu, biliyorsunuz. Eğer Anthropic halka açılırsa bu değer ilk kez doğrudan piyasanın sınavından da geçmiş olacak. Başka bir deyişle yatırımcılar artık yapay zekanın potansiyeline değil, karlılığına ve gerçek ekonomik gücüne fiyat biçmeye başlayacaklar. Şimdi bu sohbetimize, kendi iç sohbetimize başlamak için stüdyodaki konuklara da dönmek istiyorum. Çünkü o kadar önemli konuları anlatarak başladık ki yapay zeka ve teknolojinin yatırım alıp sonra karsızlık veya işte cepten yenilen dönemleri yaşatmasıyla beraber yatırımcıları bir tedirgin ettiği süreç acaba bitiyor mu? Acaba bu halka arzlar karlılık konusunda yatırımcıların iştahını açacak mı derken bir yandan da konuklarıma dönmek istiyorum ve onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümde iş dünyasında finanstaki gerçek karşılığı çok iyi bilen iki değerli isim var. İlk konuğum Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağgüven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok memnun oldum bizle olduğunuza, çünkü hep finanstan bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde birlikte bu konuları değerlendirmeyi çok istiyorum. Aslında kariyere 2001 yılında yurt dışında danışmanlık alanında başlamışsınız. Çeşitli sektörlerde görev almışsınız ve 2010'da strateji müdürü olarak Akbank'ta bu aileye katılmışsınız. Sonra 2014-2022 arasında strateji ödeme sistemleri bölümlerinde yer almışsınız. Sonra burada başkanlık yürütmüşsünüz, liderlik yapmışsınız. 2022'den sonra bir finansal teknoloji şirketine geçmişsiniz. Orada da iyi ve yeni bir deneyim var. Biz bayılırız bu çoklu kariyerlere. Ama tekrar sonra Akbank'a bu pozisyona dönmüşsünüz ve burada görev yapıyorsunuz. Harika. Bu giriş çıkışlar insanı çok zenginleştiriyor ve tekrar dönmek de bambaşka bir aktivite getiriyor diye düşünüyorum. Hem köklü bir bankacılık deneyimi hem de özellikle fintech dünyasında bu iki alanı birbiriyle yakın satan, bir araya getiren çok güzel de bir deneyiminiz olmuş. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Diğer konuğuma da geçmek istiyorum. İkinci konuğum Artwise kurucu ortağı ve CEO'su Tanel Temel. Hoş geldiniz Tanel Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Dikkatimi çektiniz siz benim. Öyle yani mi? Biraz böyle davet ederken de sizi araştırmıştım.

0: araştırdım, çalıştım.
1: Sağ ol.
0: Biz hep burada Türkiye'den çıkan şirketlerin gücünü konuşmayı seviyoruz. Hı-hı. Gerçekten Türkiye'nin yarattığı bir şirket ve çok kıymetli bir iş yapıyor, çok güncel.
1: Sağ ol.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu olmuşsunuz.
1: Evet.
0: Toyota ve ardından Turkcell Global Bilgi, orada yollarımız biraz kesişmiş Turkcell tarafında.
1: Evet.
0: Ve dijital çözümler alanında da buralarda çalışıp rol almışsınız. 2015'te de Artvice'ı kurmuşsunuz ve girişimci olmuşsunuz.
1: Evet.
0: Başarılarınızı uluslararası platformlara da götürmüşsünüz. 2024'te AI World Series yapay zeka yarışmasında 22 ülkede finale kalan 60 şirket arasında olmuşsunuz.
1: Doğru.
0: En iyi duygu analizi ürünü ve iyi finans sigorta çözümü kategorisinde de 2 tane ödül kazanmışsınız.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Bugün de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına yayılmışsınız. Büyümenizi de sürdürüyorsunuz. Türk teknoloji girişimciliğinin uluslararası arenada varlığını da başarıyla temsil ediyorsunuz.
1: Sağ olun.
0: Bugün 2 tane Türkiye'nin kıymetli kurumuyla beraber olmuş oldum. Tekrar hoş geldiniz deyip ben ilk sohbet başlangıcını sevgili Şebnem daha güvenle başlatmak istiyorum. Şimdi Akbank benim hayatımda önemli bir yere sahip. Çünkü ben de yıllarca mobil teknolojiler üzerine çalışırken GSM'de, Dünya GSM Kongresi'nde de hep bulundum. Ve orada da bir dünya birinciliğim var. Bir projemle en iyi mobil reklam ve pazarlama alanında dünya birinciliğim var. Biliyorum ki bu ödülü almak çok zor. Orası zor ödül veren bir kongre ve buluşma. Ve sonra ertesi yılda bu ödülü Akbank mobil uygulamasıyla aldı. Ve ben de oradaydım ve hatta kutlama yemeğinize de katıldım. O zamanki adıyla Akbank Direkt'ti. Şimdi
2: evet.
0: Farklı. Ama hem kullanıcı deneyimi tarafı hem teknolojisi alanında dünyanın en iyi app'i seçildi. Bu çok önemli bir şey ve yıl sanıyorum 2011'ler, 2012'ler filandı. O dönemin en iyisi oldunuz. O günden bugüne Akbank'ın dijital dönüşümüyle ilgili süreç yürüyor. Dijital bankacılık evrildi pandemide biliyoruz. Hepimiz hedef kitleniz kalmadı. Herkes mobil bankacılığa geldi. Ve özellikle bu sırada da yapay zekanın gelişimi arttığı için sizden bu konuda bir genel değerlendirme alalım. Mobil bankacılık, mobilite, yapay zeka, yapay zekanın Akbank'a getirdiği değer, inovasyonda Akbank'ın çalışmaları, bu uyum süreci nasıl ilerliyor?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve güzel sözleriniz için. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi pandemiden sonra aslında pandemi bir katalizör etkisi yarattı ama tabii Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişimi ve teknolojiye yaptığı yatırım çok öncesine dayanıyor. Yani 2007'ler, 10'lar seviyesi zamanlarından bile dijital kanallar çok önemli yer tutuyordu. Çünkü teknolojik altyapımız bizim bankacılık sektörü olarak hem Amerika hem Avrupa'dan daha ileri bir seviyedeydi ve daha moderndi. Bankacılık sektörüne şu an baktığımızda aslında yaklaşık 61 milyon kişi Türkiye'de bir banka ile bir ilişki halinde diyebiliriz şu anda. Bunların da %82'si aktif bir şekilde bu ilişkiyi aktif tutuyor. Yani bir etkileşimi var.
0: Büyük bir rakamdan
2: bahsediyoruz. Büyük bir rakamdan
0: bahsediyoruz. Nüfusa baktığımızda.
2: Evet ve burada aslında son dönemdeki bu dijital müşteri edinimi gibi uygulamaları devreye almamız son 5-6 senede bunun da çok etkisi oldu. Çünkü finansal kapsayıcılığı ve erişilebilirliği çok arttırdı. Ama yine de resme baktığımızda hala bir 10 milyonluk bir kitle var ki onları daha yarı bankalı veya daha banka ilişkisi kısıtlı olarak nitelendiriyoruz. Burada hala bize gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor finansal kapsayıcılık anlamında. Dijital kanallara döndüğümüzde ise yaklaşık 128 milyon kişi kullanıcı diyeyim ya da Türkiye'de dijital kanalları kullanıyor bankacılık anlamında. Bunlar tabii tekil rakamlar değil tahmin edersiniz.
0: Ve şimdi onu soracaktım. Tekil mi?
2: Yok. Genelde birkaç bankayı tabii kullandıkları evet. için tekil değil. Bunların 120 milyonu da mobil kanalları kullanıyorlar. Dolayısıyla mobil artık gerçekten mobil bankacılık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda Türkiye'de. İşlemlerin yaklaşık %95'i veya tamamına yakın neredeyse mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 kullanıcıdan 9'u dijital kanalları kullanıyor bankacılıkta. Akbank'tan örnek vermem gerekirse bizim ürün satışlarımızın veya başvurularımızın birçoğu artık mobil kanallardan geliyor. %95 ihtiyaç kredilerinde, kredi kartlarının %70'i, vadeli mevduat satışlarının yaklaşık %80'i, sigorta ürünleri keza çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu bir günlük hayatımıza girmiş durumda. Ve son 5 seneye baktığımızda da mobil kanalları kullanan müşterilerin sayısının aslında 2 katına çıktığını biz görüyoruz. Ve işlem tarafını artık hazmetmiş durumdayız diyebilirim.
0: İşlem hacimleri de büyüdü.
2: Tabii
0: çok büyüdü. Eskiden belli kısıtlar vardı. Şimdi şirketler işlem hacimlerini de büyüttü.
2: Tabii bu burada aslında bahsettiğim bir de bireysel rakam var. Bunun aslında tüzel yansımalarını da görüyoruz biz. Orada da dijitali hem mobil hem internet bankacılığı kanalları çok yoğun bir şekilde artık kullanıyor. Çünkü hızlı ve kolay. Hepimizin aslında ihtiyacı olan şey bu. Buradan sonra nereye gidiyor diye baktığımızda ise bir başta bahsettiğim gibi aslında bu finansal kapsayıcılığı da geliştirmek ve üzerine çalışmalarımız bankacılık sektörü olarak devam ediyor. Keza bizim de Akbank olarak. Ama müşterilerin de beklentileri de biraz değişiyor artık mobil kanallardan, bu deneyimin içinde olanlardan. Biraz daha araştırmalara baktığımızda artık bir finansal rehberlik beklentisi var durumda müşterilerden. Son araştırmalarda bu yaklaşık %26 seviyesinde çıktı araştırmalarda. Ama daha genç nesle indiğimiz, genç nesil demeyeyim de 40 yaşının altına indiğimizde
0: herkes genç olunca bitiyor.
2: Evet. Bu rakamlar %40'lar seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha o yön gösterme, rehberlik aşamasını da bankadan bekler duruma geldiler. Biz de Akbank olarak aslında bu tarafı biraz yoğunlaşmış durumdayız mobil bankacılık tarafında. Biraz daha o finansal yol arkadaşlığı, danışmanlık kısmına yatırım yapıyoruz diyebilirim. Tabii teknolojiler de dediğiniz gibi bize çok fırsat tanıyor. Çünkü Türkiye aslında çok kolay adapte olabilen bir ülke.
0: Kullanımda ve nesil. Çok iyiyiz. Yani.
2: Evet, çok yeni iyiyiz. Şey, yeni teknolojide değer gördüğümüz zaman gerçekten hızlıca adapte oluyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada da yapay zeka bazı çözümler bize artık bu rehberlik alanında da farklı çözümler sunma imkanı sağlıyor. O yüzden biz biraz daha bu finansal yol arkadaşlığı ve danışmanlık tarafına yatırım yapmaya başladık. Bu yolda devam ediyoruz.
0: Süper. Yani daha derinleşiriz. Yani çünkü Akbank'ın inovasyon tarafı da çok güçlü. Hatta dijital bankacılığı ya da dijital inovasyonu, hatta blockchain gibi hani yıkıcı teknolojileri de çok önceden inove eden bir kurum. Bunlara da ekstra geliriz, konuşuruz. Fener Bey, şimdi Artwise ile ilgili size dönmek istiyorum. Şimdi veri şirketleri artık o kadar kıymetli oldu ki, evet, hani yeni petrol diyoruz veriye, evet, hepimiz için. Ve bu veriyi eskiden toplardık, CRM derdik. Hani onu da işte kendi bildiğimiz usulü, hatta Turkcell bu konuda profilleme ürünüyle bu işi en iyi yapanlardan da o zaman. Evet. Hatta bunu da satardık müşterilerimize ajans olarak. Profilleme satardık. Ama şimdi artık sadece o tarz işlemek yetmiyor veriyi. Çok daha devasa veri yığınlarını çok iyi anlamlandırarak ortaya karlılık yaratabilecek, verimlilik yaratabilecek tekliflerle gelmek gerekiyor şirketlere. Siz bu veri okuryazarlığında nasıl bir rol üstleniyor Artwise? Hangilerin bu dönüşümde daha hızlı koşmaya ihtiyacı var şirketlerin? Yani neyi eksik yapıyorlar aslında? Sizin iyi yaptığınız ve şirketlerin bir kısmının eksik yaptığı şey ne?
1: Sağ olun Zehra Hanım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz Artwise olarak 2015 yılında bir resim gördük. Yapay zeka ile verinin daha hızlı, daha güvenilir ve oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlandırması gerektiğini gördük. Özellikle de müşteri deneyimi ve müşteri yönetiminde büyük bir veri var. O büyük veride müşteri deneyimini yönetmeniz için bu veriye hakim olmanız gerekiyor. Evet. Arada da öyle büyük bir boşluk vardı ki Zehra Hanım, o boşlukta verinin ancak %3'üne bakarak karar alabiliyordu kurumlar. Halbuki yapay zeka, hepimiz çok iyi biliyoruz, artık tamamına bakarak çok iyi aksiyonlar alabilir. Biz bu resmi gördüğümüzde buradaki verinin en ince noktasına kadar bir müşteri ses verdiğinde o sesteki problemi anlayacağı, problemin kök nedenlerini bulacağı, duygularını ayrıştırabileceği ve o duygulara göre empati kurup cevap verebileceği sistemlerin kurulabileceğini görerek yola çıktık. Ve verinin açıkçası çok kıymetli olduğunu ben geçmiş tecrübemden çok gördüm. Birçok TÜBİTAK projesinde yer aldığım için bu işin araştırma ve geliştirme faaliyetini birlikte Artivize'ı kurduğumuz Fatih'le beraber biz temelinde biliyorduk. Ancak 2015 yıllarında insanlar yapay zeka konuşmuyordu Zehra Hanım. Böyle o zamanki dünyada daha henüz yapay zekanın ne kadar faydalı olacağı hissedilmemişti. Ta ki ne zaman ChatGPT'ler, OpenAI, Gemini gibi teknolojilerde gerçekten biz konuştuğumuzda yardım ediyor diye gördü insanlar bundan yaklaşık 3 yıl önce. Yapay zekanın muazzam bir hızı arttı. Biz de o hızlar zamanında iyi yatırım almaya başladık. Çünkü bir şirketi hızlı büyütmenin en önemli yolu yatırım almaktan geçiyor. Sadece müşteriden kazanç elde ettiğiniz zaman globale büyümeniz ya da çalıştığınız alanı büyütmeniz mümkün olmuyor. İşte bu veriyi öyle bir noktaya getirdik ki biz artık son 3 yılda kurumlar, Artivize'a çalışan kurumlar ki başında en önemli sektör bankacılık. Bankalar bu büyük müşterinin sesinde verinin tamamına bakarak deneyimde ne sıkıntı var, nereye aksiyon alması gerekiyor, hangi stratejik kararları vermesi gerekiyor o büyük SWOT analizlerinde, nereye yatırım yapsam ne kadar gelir elde edebilirim, bunun return of investment dediğimiz geri dönüşümü bana ne kadar zamanda olur, bunları çok rahat artık hesaplayabiliyoruz. İnanın bunlar için onlarca, yüzlerce insanın çalışması gerekip sadece manuel operasyon yapması gerekiyordu. Birkaç örnek vermek isterim detaylandırdığımızda ama şu aşamada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Geçmişte datanın %3'üne bakılarak verilen kararların, datanın %100'üne bakılarak o veride verilebiliyor olması buradaki demin sorunuzdaki çok büyük eksikliği tamamlıyor. Bir banka için sadece yıllık 160 milyon TL hesapladık bir kullanım alanı için Zehra Hanım. Öyle büyük rakamlar ki bu devrim niteliğinde. Evet herkes farkında ama teknolojiyi nasıl kullanabileceğini tam olarak kurumlar öngörememiş durumda. İşte biz buradaki boşluğu müşteri deneyimi için dolduran bir kurum olarak yapay zekayla sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Sürekli kurumların müşteri deneyimini iyileştirip lider bir kurum olmalarını sağlıyoruz.
0: Hastalanmadan sağlık diyorsunuz. Yani kişiselleştirmenin ötesine geçen bir şey bu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kişiselleştirmeden kesinlikle. Daha güçlü, daha şikayeti yapmadan o şikayetin olmamasını sağlayacak ve hissedecek bir sistem var diye düşünüyorum.
1: Çünkü proaktif olmak lazım Zehra evet. Hanım. Orada büyük bir sessiz kitle var. Çok kısa ondan bahsedeyim. Müşterinin memnuniyetini ölçmek için kurumlar ne yapıyor? Hepimiz biliriz. Anket gönderiyorlar.
0: Evet.
1: O ankete cevap bekliyorlar. Ne kadar dönüş oluyor biliyor musunuz anketlere?
0: Çok
1: %3'ler
0: tabii,
1: seviyesinde.
0: Tabii.
1: Peki buna bir de yorum yazan %1'ler seviyesinde.
0: Evet.
1: Halbuki kurumların çağrı merkezine her gün binlerce, on binlerce çağrı geliyor. Şu işlemi yapamıyorum. Mobile girdim, şu işlemde eksik kaldı, devam edemiyorum. İşte bu resmin o sessiz kitleyi biz çağrı merkezlerine birebir anlık tam entegre olarak anlayıp anketten gelen direkt mesajları da bir araya getirdiğimizde o dediğiniz büyük resmi sadece kişiselleştirme değil önce büyük resimde örnek veriyorum kredi kartları ile ilgili bir problem varsa nerede sorun oluştu oraları bulabilmesi kök nedenleri tespiti mümkün oluyor Zehra Hanım. Ona göre buradaki kişiselleştirmenin ötesinde bir çalışma diyebilirim.
0: Şimdi Şebnem Hanım çok önemli bir şey bahsetti Taner Bey bence. Bu teknolojik dönüşümle beraber aslında çok büyük bir dönüşüm de cebimize girmiş oldu. Ve özellikle bankacılıkta biz bunu çok görüyoruz ve hissediyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda Akbank'ın mobil kanalında da çok ciddi geliştirmeler ve yenilikler yapıldı. Bunu da biliyoruz. Akbank mobili geleceğe hazırlayan bu yatırımların ardında da hangi müşteri ihtiyaçları ya da stratejik hedefler yatıyor? Ve mobil bankacılık yakın gelecekte nasıl bir çehre Zehra'ya kavuşacak. Yani bir oradaki dünyayı bir anlamak istiyoruz aslında. Nereye gidiyoruz?
2: Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında müşterilerin Taner Bey çok önemli bir şeydi. Bir oraya değineyim ilk önce de. Çok önemli bir noktaya aslında parmak evet. bastı. Yapay zeka dediğimiz teknolojiler aslında çok önceden de vardı. İşte ileri analitik makine öğrenmesi, prediktif modeller vesaire. Bunlar 2015'ten beri aslında hayatımıza giren bir şeydi. Fakat üretken yapay zeka ile beraber aslında farklı bir deneyim yaşadık. Yani burada bu teknolojileri ilk önce bilir kişiler deneyimlerdi. Evet, öyle diyeyim. Yani evet, teknoloji evet. uzmanları.
1: Çok niş kalıyordu değil mi? Böyle daha
2: evet,
1: başka
2: çalışırdı. Fakat üretken yapay zekada bu çıktığı anda bir anda son kullanıcı da bunu kullanmaya başladı. Bu da beklentileri çok etkiledi açıkçası. Hani bir anda burada edindiği deneyimi, hızlı çözüm bulma, karar alabilme, yönlendirme farklı kurumlardan da beklemeye başladı. Bizler de aslında bunun doğrultusunda kendi kanallarımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Temelde gitmek istediğimiz nosyon ilk dijitalleşme yolculuğun ilk başı dijitalleşmeyle biz işlemleri dijitalleştirdik. Bütün her şeyi mobile aktardık. İkinci yarısında ise şubede aslında müşterilerin faydalandığı bir danışmanlık, bir yönlendirme fonksiyonu da vardı. Şimdi ikinci aşamada bu teknolojileri kullanarak aslında bir finansal danışman, yol arkadaşı ve rehber olmak istiyoruz. Ve bütün yatırımlarımızı buna yönelik yapıyoruz. Ve gelişen teknolojiler de bize bu fırsatı sunuyor artık. Akbank Mobil nasıl değiştiriyoruz? İlk etapta biz biraz daha yalınlaşmaya gittik. Hızlı ve kolay olmasını, daha kolay bazı çözümler oluşabilmesini sağladık. Genel bir bakış sayfamız var. Onu değiştirdik. Orada kısa bir özet sunuyoruz müşterilerimize ve kendi ihtiyaçlarına göre yapmak istediği işlemi hızlıca yönlendirmesini sağlayacak menü yapıları kurguladık. İster kartlar, ister krediler. Buraları kolayca.
0: Yapay zeka var mı tabağında?
2: Bunların arkasında evet iki türlü bir yapay zeka çalışıyor. Hatta birkaç türlü diyeyim. Birincisi biz zaten müşteriler geldiğinde onların ihtiyaçlarını önden tahmin edecek modeller üzerinde modellerimiz zaten var. Dolayısıyla az çok onu bilebiliyoruz. Örneğin Taner Bey de bahsetti. Çağrı merkezinde mesela biz bir müşteri aramadan önce onun neden aradığını az çok tahmin edebilmeye başladık. Ve bunun mesela iletişimini yaptığımızda etkisi deneyimsel anlamda çok pozitif oluyor bankaya karşı. Mobilde de aynı şeyi yapıyoruz. Bir arama alanında biz arkada yapay zekayı kullanıyoruz. Daha etkin ve hızlı bir şekilde istediği çözüme ulaşsın diye. İkincisi ve çok önem verdiğimiz konu da aslında Akbank asistanımız. Bu da yapay zeka bazlı bizim eski chatbotumuzun daha gelişmiş hali diyebilirim. Burada hem ürünlere erişimde hem belirli fonksiyonları hiçbir kişiyle konuşmadan uçtan uca tamamlayabilme anlamında müşteriler destek alabiliyorlar. Akbank mobilin içinde şimdi farklılaştırdığımız bir nokta da aslında iletişim alanlarımız. Çünkü biz sadece kanalı hiperkişiselleştirme için veya ihtiyacı önden tahminleyip doğru zamanda doğru ürünü sunabilmek için kullanmıyoruz. Biraz müşterilerde farkındalık yaratmak, yönlendirme verebilmek için de kullanıyoruz. Bunun için akıllı uyarı sistemlerimiz var. İşte belirli harcamalar mı arttı, bir ödeme mi yaklaşıyor veya birikimlerimiz için dikkat etmemiz gereken şeyler mi var? Bunların iletişimlerini de yaptığımız farklı alanlarımız mevcut. Bunu hem bireysel tarafta yapıyoruz, bireysel müşterilerimiz için, hem de tüzel tarafta da firmalar için de aynı çözümleri akıllı uyarılar sistemleriyle sunar hale geldik.
0: Güvenliği nasıl, siber güvenlik tarafında nasıl gelişmeler yapıyorsunuz banka tarafında?
2: Siber güvenlik tarafında birkaç aşamada aslında biz yatırım yapıyoruz. Biri zaten teknolojik tarafta çok büyük yatırımlarımız var. Yani geldiğimiz noktada teknolojinin gelişimiyle beraber hep iyi aslında kullanımlarını konuşuyoruz ama maalesef kötü etkileri de olabiliyor. Dolayısıyla bu alana çok yatırım yapıyoruz. Ve bunu insan gücüyle tabii destekliyoruz. Çünkü sadece teknolojiye bırakınca bazı şeyler daha kontrollü gitmesi gerekiyor. İnsan
0: Doğru.
2: gücüyle de destekliyoruz. İkincisi de biz biraz müşterilerimizi de bu konuda eğitmeye başladık. Aynı zamanda Akbank Mobil'de yaptığımız yeniliklerden bir tanesi de güvenlik merkezi dediğimiz bir menü yapısı koyduk. Yani sizin kendi iş işlemleriniz ve bankacılık deneyiminizle ilgili yapmak istediğiniz bütün güvenlikle ilgili işlemleri tek bir yerde toparladık. Dolayısıyla siz bu kısıtları hem kendiniz takip edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Örneğin diyebilirsiniz ki saat 12'den sonra ben kesinlikle işlem yapılmasını istemiyorum bu uygulamada gibi gibi farklı farklı 40'tan fazla fonksiyonu aslında buraya ekledik. Ve buralarda da iletişim alanlarımızda yine güvenlikle ilgili bilgilendirmeler, uyarılar ve dediğim gibi farkındalık yaratma üzerine aksiyonlar alıyoruz. Bunun da çok pozitif geri bildirimlerini almaya başladık.
3: Ben mesela şey düşünüyorum, şifremi girdikten sonra mobil bankacılıkta bir yapay zeka asistanı çıksın bana sesli bir şekilde. Desin ki hoş geldin Zehra, bugün sana yeni güvenlikle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çok kısa böyle 2 dakikalık işte şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, şifreni kontrol ettin mi, işte SMS'imize döndün mü, seni aradık açmadın. Yani biraz daha insanlar, çünkü bizler bilgiliyiz ama Türkiye'ye genel baktığın zaman, yaş gruplarına baktığın zaman hala link tıklayan insanlar, evet, var. Yani linkten dolandırılan, evet, veya bütün telefon datasını açan insanlar var. O yüzden biraz daha kişisel bir asistanı sesli bir şekilde duymak isterdim. Ya da yapamadığım bir şey olduğunda, bir işlem, bir şey, biz hallediyoruz gibi yanında birisi olsun isterdim. Geliyor galiba o
2: zamanla
3: aşamalar.
2: Zamanla oraya da geleceğiz. Evet, daha henüz dediğim gibi biraz daha yazılı metotlardayız. Tekstvari.
1: Bununla ilgili bir örnek size sonrasında vermek isterim.
3: Tamam, çok sevinirim.
1: İyi bir kullanım alanı var. Başlattık. Peki, çok kısa bilgi sonrasında, tamam, size ekleme yapabilirim.
2: Ama dediğiniz gibi sesli bilgilendirme yapma veya işlemlerin sesli yönlendirilmesi gibi yönlere doğru şu an çalışıyoruz. Oralara doğru ilerliyoruz. Bu dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Yani kişinin de kendisinin farkında olması, kendisini eğitmesi çok önemli. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor.
3: Çok.
2: Hepimizin hep beraber takip edip sorumluluk alması gerekiyor.
3: Kesinlikle şu antropikin mitosu bile, evet, hepimizi bir ürkertti, evet, yani şöyle bir tüylerimiz. Hani ben gerçekten bu kadar içindeyim teknolojinin ama bir çekindim yani, çünkü güvenlik tarafı özellikle hassas güvenlik açıklarını bulabilen böyle bir yapay zekanın manipülasyon konusunda ne kadar yetenekli olacağı, yapay zekaların birbiriyle konuşmaya başladıkları bu dönemde birbirlerini nasıl eğitecekleri ve gerçekten hepimiz verimizi yapay zekaya yüklediğimiz için şu anda elinde hazine verisi olan yapay zekanın bunu nasıl kullanacağı bizlere doğru. Bunların hepsi tabii kafayı kurcalıyor.
2: Ama şöyle ilginç bir veri de var. Mesela Türkiye'de TÜİK verilerine göre şu anda %20'si kullanıyor yapay zekayı. Ama bankacılık tarafında beklentilerine sorduğumuzda ise %76'sı diyor ki evet, bankacılıkta bu yapay zeka kullanılmalı ve bu, onun bir ayrılmaz parçası. Ama sadece %10'u tamamen güvendiğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim bankacılık sektörü olarak aslında yapmamız gereken en önemli şey bu sorumlu yapay zeka, güvenilir, ölçülebilir bir yapının kurulanması olacak.
3: Şey diyoruz biz, Ercüment Büyükşener'i hepimiz duymuşuzdur. Çok sevgili dostum benim. Çok güzel bir sunum yaptı geçtiğimiz günlerde. İnsanı önceliklendirmeliyiz diyor. Bir teknolojiyi inove etmek ya da ürün almaktan öte önce insana yatırım yapmalıyız. İnsanımızı bu konuda tam hale getirdikten sonra teknolojiyi onun yönetmesi ve uygulayabilmesini sağlamalıyız diyor. Aslında hakikaten iş insandan başlıyor. Evet. Kendimize yatırım yapmamız lazım. Evet, Taner Beyciğim buyurun eklemelerinizle. Sorusuz girelim bu sefer.
1: Şimdi data dediniz Zehra Hanım. Data güvenliği çok ama çok önemli. Avrupa Birliği de en son Finlandiya'da katıldım. Sadece bu konuya özgü muazzam anlatımlar yaptılar Slash etkinliğinde. Çünkü datayı iyi bir şekilde de korumak lazım. Evet, data kıymetli, yapay zekayı öğretiyor. Burada belli kurumlar için sertifikalar öne çıkıyor Zehra Hanım. Mesela ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası var. Bir kere bu sertifika yıllık, düzenli bir şekilde şekilde tüm kurumlar tarafından sağlanmalı artık. Bu zorunlu olmalı. Neden? Çünkü yapay zeka dediğiniz konu bilginin üzerine şekillenmiş bir konu olduğu için birincisi bu sertifikalar çok önemli. Yanında artık yapay zeka sertifikaları da gerekiyor. Kullanmış olduğumuz yapay zeka gerçekten etik davranıyor mu? Doğru süreçleri doğru şekilde yaşatıyor mu diye. O yüzden kurumlar bu sertifika programlarını doğru işleyip içerideki ekiplere doğru yayarlarsa muazzam bilgi güvenliği sağlarlar. Bizim kendi data center'ımız var Türkiye'de. Tahir 3 sertifikalı muazzam bir data center. Buradaki GPU'larımız, çünkü yapay zeka için ne önemli? İşlemci gücü. Ve o da şu anda GPU'lar üzerinden ilerliyor. Buradaki var olan GPU'ların buradaki var olan veriyle bir araya gelmesini sağlarken öyle süreçler koyduk ki müşterimiz bize, bu Türkiye'nin en büyük bankası da olabilir, sigorta şirketi de olabilir, bir veri göndereceği zaman kesinlikle maille almayı yasakladık. Neden? Veri data center'a hiçbir insanın görmeyeceği şekilde FTP dediğimiz aracılarla ilerletilebiliyor. Hiçbir çalışan o veriyi herhangi bir mailinde, Excel dosyasında taşıyamıyor Zehra Hanım. Bu süreçler böyle olmaz ise emin olun hepimiz biliyoruz insan hata yapabilir. O veriden çok büyük sıkıntılar doğabilir. İşte bu süreçleri doğru kurguladığımız zaman veride güvenliği sağlıyoruz. Şimdi ikinci önemli bir konuya değindiniz. İnsana yardımcı olması gerekiyor yapay zekanın. Yani hep böyle ben şunu görüyorum. İnsanlar distopya tarafında biraz. Halbuki bu işin ütopya tarafı çok ama çok kıymetli. Örnekler vermek istiyorum size. Çağrı merkezinden bahsettik demin. Çağrı merkezinde çok değerli hizmet veren agentlarımız var. Hizmet veriyorlar ve genelde de çağrı merkezini arayan insanlar stresli insanlar Zehra Hanım.
0: Bir derdi var. Derdini var. Çözmeye çalışıyor.
1: Derdiyle ilgili arıyor.
0: Evet.
1: Ve muazzam da genelde stresli oluyor. O stres o insanlara da yansıyor. Agentlara da. Onlar da insan sonuçta. Şimdi biz öyle süreçler ortaya çıkarttık ki bir asistan gerçekleştirdik. Müşteri deneyimi asistanı. Bu asistan muazzam büyük dil modelleriyle çalışıyor. Anlık çalışıyor. O anda agent'ın yanında, istersek agent'ın yanında, istersek müşteri deneyimini yöneten direktörün yanında. Şu anda bu işlemde empatiyi iyi götüremiyorsun. Şunu söylesene. Bunu söylersen müşterini daha iyi yöneteceksin. Bu teknoloji geldi Zehra Hanım. Bu öyle bir yardımcı oluyor ki o agentlara biz şu anda öyle rehberlik, öyle asistanlık yapıyoruz ki o eğitimi o sırada alabilmesini ya da çağrıyı kapadıktan sonra kaç tane agentimiz müzakereyi iyi götüremedi, duyguyu iyi yönetemedi, empati kuramadı. Bunu listeleyip diyoruz ki insan kaynakları departmanları ile beraber bu agentlarımıza şu yardımı yapsak, şu eğitimi versek daha rahat yönetecek müşteriyi. İşte yapay zekanın muazzam bir kullanım alanı. Herkes genelde insanları kaldıracak, insanları yok edecek, sıfırdan bir dünya geliyor. Bu dünyalara yaklaşıyor olabiliriz. Ama en fırsat olan şu aşama için, şu zaman için insanın yanında olan, ona destek veren yerde olmasını görüyorum. Burası kıymetli.
0: Şimdi bu çok önemli, çok kıymetli. Çünkü biz yıllarca pazarlamada çalıştık. Yani kurumların daha iyi pazarlama yapabilmesi için teknoloji, işte mobil, dijital teknolojilerle çalıştık. Öneriler verdik. Ben augmented reality, artırılmış gerçekliği getirdim Türkiye'ye. Hatta kartlarla ilgili de birçok proje götürdüm
1: çok
0: bankalara.
1: Güzel.
0: Hiç işte kartları tarayıp dijital deneyim yaratıp vesaire.
1: Evet.
0: Tabii erken süreçte getirdiğim için süre erkendi. Hemen adapte olunamadı.
1: Zaman da önemli bir şey tabii.
0: Zaman çok önemli bir şey.
1: Hazır
0: ben biraz erken
1: işlerimleri?
0: Uçan kuşum.
1: Evet.
0: Çok meraklıyım geleceğe.
1: Ben de onu demek istemiştim Zehra Hanım. 2015 yılında biz duyguları bakarak burada aksiyon aldırtıyoruz dediğimizde karşılık bulamadık. 3-4 yıl o kadar zor bir yıldı ki. Çünkü insanlar inanmıyor yapay zekaya. Ama şimdi çok tam tersi dünya.
0: Şimdi
1: zaman
0: sert
1: o yüzden
0: bir sistem
1: önemli.
0: Dönüşümü oldu. Artık
1: evet.
0: Sert yani sistem
1: evet.
0: Farklı bir sistemdeyiz. Aslında yeni bir dönemdeyiz. Yani yepyeni bir
1: evet.
0: Olayın
1: o yüzden
0: içerisindeyiz.
1: Zamanın ruhuna da ayak uydurmak
0: aynen.
1: O anlamda kıymetli
0: aynen.
1: Gerçekten.
0: Peki bu Şebnem Hanım robotik taraf yani yapay zeka, robotik süreçler, bu dijitalleşme bütün bunlar konuşuyoruz bu hızlı geçişi. Ama bankacılığın
3: temel taşları var, asla değişmez diyeceğimiz. Bunlar neler olacak? Yani bankacılıkta sabitlerimiz neler olacak? Ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin de işin merkezinde insan ve güven ilişkisi var ya, o nerede duracak? Yani bundan sonrası ki bankacılık için çok önemli bir konu.
2: Yani bankacılıkta hangi teknolojisi gelirse gelsin, güven ve müşteri odaklılık, çözüm odaklılık o çok önemli olacak. Yani o hep sabit kalacak. Biz zaten teknolojiye biraz şöyle bakıyoruz. Biz bunu müşteriye değer yaratmak için veya o aradaki ilişkiyi güçlendirmek için nasıl kullanabiliriz? Ve bütün çalışmalarımızı buna yönelik şekillendiriyoruz. Taner Bey'in verdiği örnekler çok değerli. Çünkü ilerlediğimiz dönemde teknolojiyi sadece mekanik, müşteriyle olan ilişkimizi biraz mekanik bir hale getirmek,

0: bilmek için değil, sahadaki müşteriye dokunan arkadaşlarımız, gerek çağrı merkezi olsun gerek şubelerimizde, onları desteklemek, onları daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve o güven ilişkisini hep korumak için kullanacağız. Biz de bahsettiğiniz asistanları şu an kullanıyoruz çağrı merkezimizde ve sahada. Farklı farklı platformlarımız var. Mesela şubede bu hiperkişiselleştirmeyi sağlayabilmek için finansal zeka dediğimiz bir platformumuz var. Bütün bu modellerin geliştirdiği çıktıları aslında sahadaki günlük hayata entegre etmemizi sağlıyor ve değişik simülasyon katmanlarıyla da doğru zamanda neyi söylemeli, hangi ürünü önermeli. Çünkü müşterinin ihtiyaçlarını biz önden tahmin edebiliyoruz artık. Yaklaşık 450 tane ileri analitik modelimiz var şu an bankada kullandığımız ve dil, işte görüntü işleme, ses işleme gibi bilişsel modellerimiz de yüzü aşmış durumda.
1: Müthiş.
0: Ama bütün bunların dediğim gibi sonuca gittiği yer, bunu müşteriye nasıl aktardığımız ve o güven duygusunu yaratabildik mi, yaratamadık mı? Güvenin tabii bir farklı perspektifi de teknolojiye güven. Yani yapay zekadan bahsettik, şu an güvenilir çok bulunmuyor. Ama bizim görevimiz de bunu biraz daha ölçülebilir bir şekilde güvenli olduğunu müşterilerimize anlatabilmemiz. Bu yüzden biz Akbank olarak bir yapay zeka manifestosu yayınladık geçen sene. Ve burada biz yapay zekayı nasıl kullanıyoruz, ne gibi etik değerlerle bunu yönetiyoruz, veri yönetimini nasıl yapıyoruz, bütün bunların detaylarını aslında listeledik. Ve bu yönde de ve buna bağlı kalarak çalışmaya çalışıyoruz. İlerideki ama gideceğimiz yönde sadece bir yapay zeka veya teknoloji veya yapay zeka ajanları değil, bunların insanla bir araya geldiği, o güven duygusunun her zaman sabit kaldığı bir yönde ilerleyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bankacılıkta önümüzdeki dönemde bir evrim de var. Çünkü bir yandan da işte blockchain geliyor. Blockchain ile beraber servisler değişebilir. Bankacılığın tanımı, tarifi değişebilir. İnsanların kendi varlıklarına ve asetlerine direkt sahip oldukları ve onu yönettikleri bir sürece doğru gidebilir. Burada Akbank biliyorum ki bu konuda da çok çalışıyor. Belli ki yani teknoloji departmanları daha da bu konuyu derin anlatabilir ama yüzeysel olarak nasıl görüyorsunuz bu taraftaki gelişmeleri? Çok teknik gerekmiyor ama nasıl bir değişim olabilir? Hayal kuralım beraber. Yani olacak demeyelim ama nereye doğru gider bu iş?
0: Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir etkileşim alanında değişiklik olacak. Yani bugünkü hayatımızda ne gibi farklı kanallar var? Onların biraz daha konsolide olduğu, farklı şekilde etkileşim haline geçtiğimiz. Evet. Mesela ses dediniz. Fiziksel olarak belki olmayan ama ses... bir uygulama üzerinden sesle etkileşimde hizmet aldığımız, yönlendirme aldığımız taraflara doğru gidecek. Bu biraz daha ön yüzü, biz aslında hep konuşuyoruz ve genelde hani yapay zeka veya yeni teknolojiler, blockchain falan dediğimizde de hep bu ön yüzdeki değişimlerden bahsediyoruz ama sizin bahsettiğiniz konular aslında biraz daha arka yüzde olan şeyler. O da bizim kendi iç süreçlerimizi ve iç işleyişlerimizi etkileyecek tarafları. Orada ben banka, özellikle Türkiye'deki bankacılık sektörünü çok dinamik buluyorum. Biz çünkü çok hızlı adapte olabilen bir sektörüz. Ve burada önemli olan aslında müşteri ihtiyacını ve beklentisini karşılayacak şekilde o yeni teknolojileri hem kendimiz iyi kullanabilmek, kendi iç süreçlerimizde, burada daha çok müşteriyi konuştuk ama biz bütün bu teknolojileri aslında kendi iç süreçlerimizin hızlandırılması, kolaylaştırılması için de kullanıyoruz. Ve bu blockchain tarafındaki çözümler hem saklama, hem kontrat yönetimi, hem para transferleri gibi bir takım alanda hem bizlerin hem müşterilerin hayatlarını çok hızlı bir şekilde kolaylaştırıp etkileyecek. Bunun tabii regülasyonun da gelişmesiyle beraber, çünkü bize aslında ışık tutacak biraz da regülatif taraf olacak burada. Farklı farklı varlıklar, yatırım araçları gibi kapıları da açabilecek. Bunu hep beraber aslında hem şekillendireceğiz hem de geliştireceğiz diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki bankacılık sektörüne, finans sektörüne benim inancım tam. Biz hem daha hızlı hem de daha adaptifiz bu yönlerde.
1: Şeye ne diyorsunuz? Fintech tarafına ne diyorsunuz? Çünkü sizlerin artık yeni iş ortağınız fintechler ve gerçekten yeni inovasyonlarla iş ortaklığı yaparak ilerliyorsunuz. Bu tarafta Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ortak

0: önemli olacak. Bunu zaten tüm, yani biz Akbank olarak çok yakın çalışıyoruz. Sadece finansal teknoloji alanında çalışan firmalarla değil ama tüm teknoloji şirketleriyle. Ve bunu birkaç koldan yapıyoruz. Biz zaten teknoloji ekibimiz var. Onların yürüttüğü işbirlikleri var. İkincisi de Akbank Lab dediğimiz, aslında yaklaşık 10 sene önce kurduğumuz bir girişim var ve bunun tek ama misyonlarından bir tanesi diyeyim, tek değil ama ekosistemdeki oyuncuları belirleyebilmek. Biz nasıl değer yaratabiliriz? Ne gibi yeni teknolojik çözümler var? Biz bunu bankada nasıl kullanabiliriz? Ve beraber çözüm geliştirebiliriz? Buna bakıyoruz. Çünkü tek bir kurumun yalnız başına her şeyi adresleyebilmesi mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: O yüzden rekabet de iyi bir şey. Sizi her zaman ileriye götürüyor, zinde tutuyor. Ona da inanıyorum. Her firmanın kendi güçlü yönlerini bizim kaldıraç olarak kullanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok katılıyorum ve çok doğru bağladınız. Taner Bey, bu biraz önce konuştuğumuz gizli şikayetlerden bahsettik ya.
2: Evet.
1: Burada da hani müşterinin sesi, voice of customer dediğimiz, evet, şey. Bu iş sonuçlarını nasıl değiştiriyor? Yani bir şirket bunu, evet ben buna giriyorum, voice of customer'ımı duymak istiyorum ve buna yatırım yapacağım dediğinde iş sonuçları nasıl değişiyor?
2: Sağ olun, çok güzel bir soru. Burada müşterinin sesi birçok kanaldan geliyor Zehra Hanım. Bu çok kritik. Kanallar dediğimiz çağrı merkezlerindeki gelen çağrı, giden çağrı, anketlerdeki gönderilen içerikler, sosyal medyada çok muazzam bir ses var. Günümüzde demin bahsettiğimiz asistanlar aracıyla chatlerde çok fazla ses var. Bankacılığa özgü mobilde çok fazla ses var. Çünkü diyor ki ben mobilden bunu yapamıyorum. Biz Artivize olarak Voice of Customer'da devrim niteliğinde değişiklik yaptığımız yer, bütün bu kanalları yapay zeka ile birleştirip tek bir deneyim sunmak oldu. Peki bu nasıl bir değişim? Öncesinde kurumlar sadece sesi ankete gönderirim, cevap alırım, ben ona göre yönetirim diyordu. Ama Voice of Customer büyük bir grubu oluşturuyor, demin söylemiş olduğum gibi. Bütün bu sesi birleştirdiğinizde ilk aşama buradaki dijital dönüşümü içeride yapay zeka ile gerçekleştiriyoruz kurumda. Nasıl yapıyoruz? Önce müşteri deneyim liderleri aracılığıyla.
1: Sözünüzü kesmek istemiyorum.
2: Buyurun.
1: Ama rejiyle bağlantımda bir sorun olduğu için süremizi bitirmişiz.
2: Öyle mi? Tamam.
1: Biz çok güzel sohbet ederken süremiz bitmiş ama bunu daha derin konuşmayı çok istiyorum.
2: Tabii ki.
1: Bu cümlenin bitişini duymak istiyorum. Hemen cümlenizi bitirin. Ben teşekkür edeceğim sizlere.
2: Özünde bu sesin aksiyona dönmesi lazım ve o aksiyonların da şirkete katkısının hesaplanması lazım ki müşterimize en iyi hizmeti sağlayalım. Çıktıların net hesaplandığı, müşteri memnuniyetinin net ölçüldüğü ve kurum içerisine tüm bu sesin yaygınlaştırılarak her departmandan müşterin için hangi aksiyonu aldın diyebildiğin süreci yapay zeka ile kurduğumuzda burada istediğimiz verimliği ortaya çıkarabiliriz.
1: O zaman diyoruz ki iş süreçlerini çok olumlu etkiliyor.
2: Aynen.
1: Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti anlamadık. Benim de ses problemi olunca kapatamadım programı. Size de söyleyemedim. Sevgili Şebnem Dağ Güven ve sevgili Taner Temel, iyi ki geldiniz. Hoş gelmiş oldunuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız ve bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler, hızlı bir şekilde kapatıyorum programı ama önümüzdeki hafta yine teknolojiyle dolu bir gündemle bir araya geleceğiz. Değerli şeyler konuştuk. Kaçıranlar YouTube kanalımızdan bizi izlemeye devam etsinler. Hoşçakalınız efendim.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

0: kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.
1: Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var.

1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında.

endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi. Uzmanlar, bu ormanların gelecek nesillere bırakılabilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktasıysa işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı. Ancak Bhutan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Bhutan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Buta'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Kışlık ot ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. ...13. yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 4 Haziran Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni güne de oldukça karmaşık ama bir o kadar da önemli sinyallerle başlıyor. Bir tarafta Orta Doğu'da yükselen tansiyon, İran'la Amerika arasındaki çelişkili açıklamalar ve diplomasi masasının geleceğine ilişkin soru işaretleri var. Diğer tarafta ise küresel yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka teması etrafında risk almaya devam ettiğini görüyoruz. Dün Borsa İstanbul %1.65'lik değer kaybıyla 13.965 puandan günü tamamladı. Bankacılık ve holding hisselerinde satışlar öne çıktı. Emtia cephesinde ise Brent petrol %1'in üzerindeki geri çekilmeyle $96 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı güvenli liman talebinin desteğiyle yeniden yükselişe geçti ve ons altın %0.70'lik bir primle $4.465 seviyelerinde işlem görüyor. Jeopolitik risklerden faiz beklentilerine, petrolden altına, Borsa İstanbul'dan küresel piyasalara uzanan geniş bir perspektifle tüm fiyatlamaları değerlendireceğiz. Ve bu sabahta seans öncesinde siz ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

4 Haziran Perşembe gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Enerji arzı milli güvenlik meselesidir dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir ifadesini kullandı. Devam edelim. 2025'te kurulu güç rekoru kırdık dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenindeki konuşmasında son 24 yılda enerji sektöründe birçok yapısal reformun hayata geçirildiğini dile getirdi. Bakan Bayraktar 2025 yatırımları içinde yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü yerine getirdik dedi. Devam edelim. Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Amerikan Başkanı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın zirveye bizzat katılacağını söyledi ve zirvede savunma harcamalarının artırılması, terörle mücadele ve bölgesel istikrar konuları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Trump'ın zirveye katılmayı planladığını daha önce duyurmuştu. Devam edelim. İran'la müzakere bu hafta sonu olabilir dedi Donald Trump. Oval Office'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Donald Trump, İran'la müzakerelerin halen devam ettiğine işaret etti. Müzakerelerin çok iyi gittiğini iletti ve eğer olursa, olmayabilir de ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir dedi. Ve öte yandan tabii İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bir açıklama yaptı. Amerika ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda uzlaştıklarını belirtti. Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı. Devam edelim. Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok. Varlık barışını içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yurt dışı varlıklarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilmesi durumunda vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Belirli şartları taşıyan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarından 20 yıl boyunca da gelir vergisi alınmayacak. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi verilere bakacağız. Rakamlar, fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Brent petrolle başlayalım. 99,5 dolarda Brent petrol %1'e yakında aşağı yönlü hareket etti. Altın ons tarafına bakalım. 4.464 dolardan fiyatlanıyor. %0.68'lik yukarı yönlü hareketi var altın onsun. Devam edelim. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafındaki yükseliş %1'e yakın, 73,4 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda platin %1'lik yükseliş kaydediyor. Paladyum da yarım puana yakın yukarı yönlü hareket ediyor.

0: Hindistan'da da düşüş var. 0.35'lik bir geri çekilme takip ediyoruz. Güney Kore'de %1'in üzerinde düşüş kaydedildi. 8.692 puandan geçti ve Hong Kong'da 25.251 puan seviyesinde, orada da %1.5'a çok yakın geri çekilme var. Devam edelim Amerika tarafıyla. Amerika'da borsalar, Dow Jones yükseldi. 50.702 puandan işlem gördü. Nasdaq yarım puanın üzerinde geri çekildi. S&P 500'de de 0.35'lik düşüş var. 7.528 puandan geçti. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafındaki tabloda kırmızı, 10.332 puandan işlem gördü. Londra 0.40'lık geri çekilme hareketi yaşadı. %1.3 oranında düştü Frankfurt. 24.795 puandan geçti. Ve Paris 8.150 puandan işlem gördü. 0.71'lik geri çekilme var. Madrid tarafında da yarım puanın üzerinde düşüş takip ettik. 18.161 puandan geçti. Şimdi temaslar sürüyor dedik her iki taraf arasında. Jeopolitik risk de masadan kalkmıyor. İran müzakerelerde somut bir ilerleme yok ama iletişim de kesilmedi mesajı verdi. Ayrıca Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunun da görüşüldüğünü söyledi. Müzakereler kopmadı ama henüz ilerlemiyor da. Yani piyasaların beklediği risk primi düşüşü henüz gerçekleşmedi. Bu da petrol, altın, enflasyon ve faiz beklentileri zincirine canlı tutuyor. Bir süredir piyasalarda fiyatlanan ana senaryoda Amerika ile İran arasında diplomatik zeminin güçlenmesi ve enerji arzına ilişkin risklerin azalmasıydı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin son açıklamaları bu beklentilerin henüz karşılık bulmadığını da gösteriyor. Erakçi Washington'la temasların sürdüğünü söylüyor ama müzakere masasında somut bir ilerleme olmadığını da vurguluyor. Bu piyasa açısından önemli çünkü yatırımcı artık yalnızca savaş riskini değil, savaşın uzaması halinde ortaya çıkabilecek enerji maliyetlerini, enflasyon baskılarını ve merkez bankalarının atacağı adımları fiyatlıyor. Özellikle de Hürmüz Boğazı ve bölgedeki enerji akışına ilişkin belirsizlikler devam ettiği sürece petrol fiyatları üzerindeki risk primi kolay kolay ortadan kalkmayabilir. Dolayısıyla da piyasalarda şu an temel soru görüşmelerin sürüp sürmediği değil, somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği. Tabii bu arada da Donald Trump hafta sonunu işaret etti. Müzakere masasına hafta sonu oturabiliriz dedi. Stratejist Haluk İzzet Mutlu da Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Birlikte bakalım.
1: Amerika ile İran arasında sıcak temas devam ettiği gibi psikolojik savaş da devam ediyor. Açıklamalara baktığımız zaman biri bardağın dolu tarafını, diğeri bardağın boş tarafını devamlı gündeme getirerek esasında elini güçlendirmeye çalışıyor. Şöyle bir durum var. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bunun enflasyona yansıması, zaten enflasyonla mücadele eden merkez bankalarını ve ekonomi yönetimlerini daha da zora soktu petrol fiyatlarındaki hareket. Bundan dolayı Amerika petrol fiyatlarının daha fazla yukarı gitmesini engellemek için yaşanan, ara ara yaşanan o sıcak temas ya da olumsuz haber ortamını Trump'ın açıklamalarıyla dengelemeye çalışıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman İran petrol fiyatlarındaki artıştan artık bir silah gibi kullanma yönünü seçiyor. Neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiler üzerindeki baskısı bunun bilincinde bunu bir silah gibi kullanarak petrol fiyatlarını belirli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde net bir ateşkes ya da bir barış anlaşması olmadığı sürece şu anda o içinde bulunduğumuz durum devam edecek gibi gözüküyor.
0: Şimdi FED tarafına bakacağız çünkü oranın artık yeni bir başkanı var, Kevin Warsh. Morgan Stanley'den piyasaların yeni sınavı borç dönemi olacak şeklinde bir değerlendirme geldi. FED toplantısı dengeleri değiştirebilir ve Warsh etkisi de dolar ve tahvil cephesinde hissedilebilir.

0: Tabii duruma yakından bakarsak bu haber piyasalar açısından son derece önemli. Çünkü mesele artık sadece Fed'in ne yapacağı değil, Fed'in nasıl yönetileceği konusu. Son dönemde piyasalar enflasyonu, petrolü ve Orta Doğu risklerini konuşuyor. Ancak şimdi denklemde yeni bir başlık daha var. Kevin Warsh dönemi Morgan Stanley'e göre Haziran ayında yapılacak ilk Fed toplantısı da yılın en kritik toplantılarından biri olabilir. Çünkü piyasalar yıllardır Powell'ın iletişim diline ve karar alma tarzına alışmıştı. Şimdi ise yatırımcılar Warsh liderliğindeki Fed'in nasıl bir politika izleyeceğini anlamaya çalışıyor. Üstelik bu geçiş dönemi oldukça hassas bir zamana da denk geliyor. Petrol yüksek, enflasyon baskıları güçlü, Fed üyelerinden faiz arttırma sinyalleri artıyor ve Morgan Stanley ve UniCredit'in ortak noktası da sorun sadece faiz kararı değil, sorun Fed'in bundan sonra daha öngörülemez bir kurum haline gelme ihtimali. Bu nedenle de Haziran toplantısı yalnızca doların değil, euro, yen, tahvil faizleri ve küresel sermaye akımlarının yönü açısından da kritik önem taşıyor. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh 4 yıllık görev süresine başlarken kurum içi çalışanlara da ilk mesajını gönderdi. Kapsamlı mesajda hem kurumsal süreklilik hem de geniş çaplı reform sinyali verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de yeni dönem başladı. Başkan Kevin Warsh görevine başlamasının ardından kurum çalışanlarına gönderdiği ilk mesajda mevcut para politikası çerçevesinin korunacağını ve kapsamlı bir değerlendirme sürecinin başlatılacağını açıkladı. Yaklaşık 20 bin çalışanı kapsayan mesajda Warsh, Fed'in uzun yıllardır uyguladığı kurumsal geleneklerin ve en iyi uygulamaların devam edeceğini vurguladı. Ancak yeni başkan bununla birlikte kurumun tüm işleyişinin geniş kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını da ifade etti. Bu kapsamda para politikası araçlarının etkinliği, enflasyon ölçüm yöntemleri ve Fed'in iletişim stratejisinin yeniden ele alınması bekleniyor. Özellikle karar alma süreçlerinde daha sade ve daha anlaşılır bir yapıya geçilmesi hedefleniyor. Warsh'un yaklaşımı Fed'de radikal bir kopuştan ziyade mevcut yapının gözden geçirilmesi ve belirli alanlarda revizyon yapılması şeklinde yorumlanıyor.
0: Fed'in yeni korkusu da tabii ki enerji enflasyonu. Orta Doğu gerilimleri maliyetleri tüm ekonomiye yayıyor ve savaş sadece petrolü yükseltmiyor. Enflasyonu yeniden küresel bir problem haline getiriyor. Fed'in yayımladığı 5 kitap raporu da küresel piyasaların son haftalarda neden bu kadar hassas olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. Rapora göre Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor. Ancak asıl dikkat çeken başlık enflasyon cephesi. Fed bölgelerinin büyük bölümü fiyat baskılarının yeniden güçlendiğini bildiriyor ve bunun temel nedeni de Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerinde yarattığı baskı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş artık sadece akaryakıtı etkilemiyor. Nakliyeden gıdaya, ambalajdan gübreye kadar geniş bir maliyet zincirine yayılıyor. İşte piyasaların son dönemde altın, tahvil ve hisse senetlerinde yaşadığı dalgalanmanın temelinde de bu var. Çünkü yatırımcılar artık sadece jeopolitik riski değil, bu riskin enflasyonu ne kadar yükselteceğini ve Fed'in faizleri ne kadar uzun süre yüksek tutacağını da fiyatlıyor. Enflasyondaki durumu konuştuk. Tabii bir de açıklama var Amerika tarafından. Hazine Bakanı Scott Bessent'tan enflasyondaki artış geçici olacak dedi. Amerika'da ekonomik veriler güçlü, istihdam piyasası olumlu, performans gösterdi ve fiyatlar geçici olarak yükseldi ama yeniden gerileyecek ifadesini kullandı. Amerikan Hazine Bakanı, Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun küresel enflasyonu yeniden yükselttiği bir dönemde Amerikan Hazine Bakanı Bessent'tan bu dikkat çekici açıklama aslında kalıcı enflasyon korkusuna karşı bu geçici bir enerji şoku olarak tırnak içinde söylüyor. Şu anda FED üyeleri 5 kitap ve bazı ekonomistler daha şahin konuşurken Trump yönetimi enflasyonun geçici olduğu tezini savunuyor. Bu da piyasada yeni bir ayrışma yaratıyor. Bessent, İran savaşı sonrasında Amerikalıların aylık benzin harcamalarının yaklaşık $200 kadar arttığını kabul ediyor. Ancak buna rağmen enflasyondaki yükselişin kalıcı olmayacağını

0: olmayacağını düşünüyor. Besant, ekonominin güçlü olduğunu, istihdamın sağlam kaldığını ve yaşanan fiyat artışlarının da geçici bir enerji şokundan kaynaklandığını savunuyor. Dolayısıyla piyasalar şu anda iki farklı senaryo arasında denge kurmaya çalışıyor. Bir tarafta kalıcı enflasyon ve daha yüksek faizler, diğer tarafta ise geçici enerji şoku ve yeniden dengelenen fiyatlar. Ve tabii önümüzdeki haftalarda açıklanacak verilerde bu tartışmanın yönünü belirleyecek. Şimdi altın fiyatlarında beklentiler önemli. Altında volatil bir seyir var. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi. Bakalım.
1: Bu sene başlarken, daha savaş olmadan önce zaten ben zirve seviyelerinin görüldüğünü ve yılın geri kalanında yeni zirve seviyelerine gitmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Savaşla birlikte bu görüşüm bir miktar daha pekişti diyebilirim. Yeni zirve seviyelerine gitmek zor. Faizler olduğundan bir miktar daha veya sene başında beklenenden bir miktar daha yüksek seviyede gerçekleşecek. Enflasyon keza. Bunun da dolar endeksinin gene beklenen seviyenin üzerinde gerçekleşmesi anlamına gelmekte. Bunun da ben genel olarak hem altın hem de diğer kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturmasını bekliyorum. Tabii savaş burada sonlanırsa yukarı yönlü eğilimler göreceğiz gene ons altın tarafında, ama yükselişin 5000-5200 bandının üzerine geçmesini açıkçası ben çok fazla beklemiyorum. Savaş bitse bile. Ve bu da o zaman alternatif getirilerin daha yüksek olacağı, olabileceği bir sene işaret ediyor bana. Baktığımız zaman teknik anlamda da zayıflamalar olduğunu görüyoruz. Orada da 4400 seviyesinin öne çıktığını söyleyebilirim teknik anlamda da. O yüzden bir miktar temkinli olunacak dönem. Yatırımcılar için de, altın taşıyan yatırımcılar için de zaten bu seviyeler çok fazla satım yerleri değil. Bunu söyleyebilirim.
0: Amerika tarafında Fed'in de elini güçlendiren bir veri var. İş gücü piyasası da direncini koruyor ve özel sektör Mayıs'ta 122 bin kişilik istihdam yarattı. Fed'in enflasyonla mücadelede ne kadar alanı olduğu sorusunun cevabı da aslında biraz da iş gücü piyasasında saklı. ADP verisi Amerikan ekonomisinin yüksek faizlere rağmen istihdam üretmeye devam ettiğini gösterdi. Özel sektör istihdamı Mayıs ayında 122 bin kişi arttı ve beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bu da ve daha da önemlisi bu veri olacak. 2025'ten bu yana görülen en güçlü istihdam artışına da işaret ediyor veri. Piyasa açısından da bunun anlamı şu: Fed'in en büyük korkusu olan ekonomik sert yavaşlama henüz görülmüyor. İş gücü piyasası güçlü kaldıkça Fed'in enflasyonla mücadelede daha agresif davranabilmesi için de alan oluşuyor. Ve bu veri bugün konuştuğumuz Fed, enflasyon ve faiz artırımı hikayesinin tam merkezinde yer alıyor. Çünkü piyasa şu an şu sorunun cevabını arıyor: ekonomi yavaşlıyor mu yoksa hala fazla mı güçlü? ADP verisi de şimdilik ikinci seçeneğe işaret ediyor. Hepsini konuşacağız. Bütün fiyatlamaları ve altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı seans öncesinde canlı yayın konuğum. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sema Hanım, yayınlar.
0: Teşekkürler. Altın onstaki fiyatlama bugün bize ne söylüyor Şirin Hanım?
2: Aslında hala yatay bir bandın içerisindeyiz. Bir miktarda düşüş eğiliminin olduğunu söyleyebiliriz. 4500 dolar seviyesinin altında. Dün akşam, dün gece saatlerinde de 4423 dolar seviyelerine kadar da gerilemiş. Sabah saatlerinde muhtemelen Amerika'dan, özellikle gece yarısı Trump'ın açıklamalarında anlaşmaya yakınız. Belki hafta sonu anlaşma olabilir. Tam olarak emin değilim açıklamaları. Bir miktar altının yukarıya doğru hızlı bir şekilde ivmeden sağladı. Neredeyse gece açılışıyla beraber 50 dolar bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Tabii savaşın etkilerinde oradan gelen haber akışı bir miktar altın fiyatlarının daha dalgalı ve kararsız seyretmesini sağlıyor. Yurt dışı borsalarıyla beraber koordinasyonuna baktığımızda biraz ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Önceden Nasdaq'ta S&P'de daha koordine bir şekilde süre gelen ve hareket eden bir altın vardı. Birkaç gündür bu korelasyon biraz bozulmuş gibi görünüyor. Özellikle Nasdaq cephesinde düşüşler oldukça altında yükselişlerin ya da tam tersinin olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi Fed cephesi önemli. Bu hafta tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. Dün aldığımız istihdam rakamlarında bir miktar artış vardı tarım dışı bertaraf edildiği zaman.

0: kalan istatistik rakamlarında ADP özel sektör istatistik rakamlarında istihdam rakamlarında cuma günü ise tarım dışına alacağız. Orada da artışlar var. Yani istihdam piyasasının hala sıcak olduğunu görüyoruz. Bir yandan da Hürmüz Boğazı'nın kontrollü bir şekilde ABD'nin kontrolünde gemi geçişinin sağlanmış olması ve sağlıklı geçişin olmaması petrol fiyatlarının da yüksek kalmasını sağlamıştı. Ama nitekim geçtiğimiz haftadan bu yana $100 altındaki seyir burada bir miktar enflasyon konusunda en azından enflasyon ülkeleri ya da Amerika'yı daha uzun vadede etkilemez beklentisiyle biraz daha fiyatların sakinlediğini görüyoruz. Fed de tabii ki bu noktada faiz indirimleri noktasında elini güçlendirebilir ama şu an itibariyle piyasanın fiyatlamış olduğu nokta Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması, savaşın devam etmesi. İkincisi, bu arada da savaşın en kısa sürede bitebileceği beklentisi. Diğer taraf ise FED cephesine baktığımızda enflasyonun çok uzun vadeli Amerika'yı etkilemeyeceği ve faiz noktasında ise FED üyelerinden zaman zaman faiz arttırım mesajları da aldık bu son 2-3 günlük içerisinde 2-3 gün içerisinde ama Hazine Bakanı Bestent'in yapmış olduğu açıklamayla şunu anlıyoruz. Faiz enflasyonun petrol enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu çok ciddi anlamda etkilemeyeceğine dair bir öngörü oluşuyor şu an, bu hafta itibariyle ya da fiyatlamaların temeline baktığımızda. Bu da Fed'in belki yılın sonuna doğru yeniden faiz indirimlerini konuşabileceği bir ortam oluşabilir beklentisi oluşuyor. Yani belirsizlik var. O konuştuğumuz tablolar Hürmüz Boğazı açılmadığı sürece ve savaş bitmediği sürece çok da fazla değişmiyor ama aslında burada piyasanın yüreğine su serpen nokta petrol fiyatlarının $100 altındaki seyrine devam etmiş olması ve piyasanın biraz daha belirsizlik içerisinde stabil olmaya çalışması. Altın özeline baktığımızda 4500 dolar seviyesi bu haftanın önemli direnç bölgesi olmuş olacak, seviyesi olmuş olacak. 4500'ün üzerinde yeniden yükselişler gelebilir. Ama 4500'ün altında kaldığı sürece de düşüş baskısı, satış baskısı devam edebilir. Burada da takip edeceğimiz seviyeler 4300 dolar seviyesi ve 4100 dolar seviyesi. Zaten zirve, tarihi zirvelerden sonra dip oluşturduğu bölge 4100 dolar seviyesiydi. Buralar yakın vadede aşılacak mı, aşılmayacak mı, buna bakacağız açıkçası. Küresel borsalarda da son zamanlarda bir düzeltme beklentisi artıyor. Mayıs ayında da uzun süre konuştuk. Mayıs'ın sonu belki ikinci yarısı olabilir demiştik ama ertelenen bir tabloyla karşı karşıyayız ve borsalarda, Amerika borsalarında her gün yeni bir rekorun geldiğini görüyoruz. Bu tabi sağlıklı ve sürdürülebilir bir tablo değil. Bir yerde ya altının ya borsaların ya petrolün bir şekilde tepki vermesini görmemiz gerekiyor. Kırılım bölgesindeyiz, kırılım aşamasındayız diyebiliriz. Belki de tarım dışı istihdam rakamları bu kırılım açısından önemli olmuş olacak. Yakın vadeli altında satış beklentisini hep konuşuyoruz son birkaç haftadır. Bu beklenti aslında biraz daha devam ediyor. Özellikle 4100 dolar seviyesi önümüzdeki yıllar için bir dip seviyesi olacak mı olmayacak mı bunu yakından takip edeceğiz. Aşağıda ise 3000'li seviyeler yani 3800 ve 3500 dolar seviyelerini takip etmiş olacağız. Eğer Merkez Bankası alımları da çok eskisi gibi hızlı bir şekilde devam etmezse burada altın tarafında biraz daha yılın sonuna doğru satış baskısı artabilir. Yani altın yatırımcıların bu dönem içerisinde altına küsmeleri değil de aslında bir miktar sabırlı bir şekilde birikimlerini, tasarruflarını yine altın cephesine çeşitlendirmek önemli olmuş olacak. Ama önümüzdeki yıllar için biraz daha uzun vadeli düşünmelerinde fayda olabilir. Tabii beklemediğimiz her an her dakika yeni gelişmelerle karşılaşabiliyoruz. Tabii yine altında hızlı yükselişler yine aslında kapıda ve beklenti dahilinde ama düşüş noktasında da yatırımcıların şaşırmamasında, panik yapmamasında da fayda var. Gram altında da yine 6500-6600 TL bandına doğru düşüşlerin olduğunu gördük. 8300 TL seviyelerinden geldi. Ve tabii piyasada çok ciddi fiziki talebin olmaması, farkın da kapalı olmasını sağlıyor ki neredeyse ons altında da 4100 dolar seviyelerine düştüğü o günkü gram altın fiyatlarına gelmiş olduk. Yani piyasa panik halinde değil. Daha çok fiziki noktasında daha sakin olduğunu görüyoruz. Farklı alternatif yatırım araçları doğru bir miktar daha yönelimlerinin olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da çok ciddi ivmelenmeler söz konusu oldu. Yani altın cephesinde belirsizliğin vermiş olduğu daha çok satış eğiliminin daha çok gündemde olduğu bir fiyatlama içerisindeyiz diyebiliriz.
1: Ekranda da var, çeyrek ve gram yukarı yönlü hareket ediyor, kırmızı tarafta ata ve cumhuriyet tarafı. Tabii bu biraz taleple de alakalı, değil mi?
0: Tabii tabii. Şimdi fiziki talep çok önemli dünyada. Zaten eğer biz sadece Türkiye'yi konuşuyorsak, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda da genelde Kurban Bayramı dönemlerinde, yaz öncesinde, gurbetçilerin tatile gelmediği dönemlerde fiziki piyasa talebinin bir miktar düştüğünü görebiliriz. Ama şu an düğün sezonu var. Ziyaretçilerin Avrupa'dan ya da dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin takı ve altın alışverişleri söz konusu. Dolayısıyla yaz aylarında zaten yeniden fiziki talebin canlandığını, o piyasanın canlandığını söyleyebiliriz. Dünya gündemine baktığımızda da yine fiyatta koordineli bir şekilde bireysel yatırımcıların talebinin biraz daha sönümlendiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası noktasına baktığımızda o tarafta talep devam ediyor. Nisan ayında da, Mayıs ayında da Merkez Bankası alımları yine artı noktasında devam etti. İlk yılda, ilk çeyrekte 244 tonluk Merkez Bankası alımları var, başta Polonya ve Özbekistan olmak üzere. Tabii bunların hepsi Merkez Bankası alımları da fiyatları desteklemeye devam ediyor. İlginç olan altın cephesinde Commerzbank, UBS'in yıl sonu altın tahminlerinde düşüşler var. 5000 doların üzerindeydi ama 5000 doların altında 4800 dolara kadar ortalama fiyat seviyelerini indirdiler. Bu altında yıl sonuna doğru bir miktar hem Fed'den gelebilecek olan faiz arttırım beklentisi ya da faizi indirmeyecek beklentisi, hem de bir miktar altın yükselişine devam edebilir dediğimiz noktada savaşın her geçen gün devam etmesi, oradaki belirsizliği arttırmasında beklentilerin her çeyrek ötelenmesini sağladı. Belki üçüncü çeyrekte altında yeniden toparlanmalar beklerken savaşın artık Haziran'a kaymış olması burada altındaki yükseliş beklentilerini yılın sonuna, hatta 2027'ye ötelemiş oldu. Yani her şey zamanla doğru orantılı. Ama şu mantık biraz oturdu. Dünyada özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra, pandemi sürecinden sonra her şey çok hızlı değişebiliyor. Ülkeler birbirlerine çok hızlı çekebiliyorlar. Savaş ortamına girebiliyorlar. Jeopolitik risk hayatımızın bir parçası. Hatta hiç beklemediğimiz noktada, sağlık noktasında da insanların can sonuçta en önem verdiği nokta. Bu tarafta da problemler çıkabiliyor. O yüzden kenarda köşede altının bulunsun mantığı biraz oturdu. Bunu biz daha çok orta jenerasyonda görüyorduk ama artık genç jenerasyonda altına bu özellikle son çıkışla beraber daha fazla önem vermeye başladı. İşte kriptoda hızlı bir yükseliş görmüştük ama orada çok hızlı bir sönümlenmenin olması, altına yine altındır mantığının ön plana çıkması o taraftan da yatırımcıları altına çekti. O yüzden şu var, yani ben kıyıda köşede 100 liram varsa 15 lirasıyla 20 lirasıyla altın alayım, diğeriyle risk alabilirim, kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilirim ya da farklı yatırım araçlarına yönelebilirim ama portföyün bir kısmı altın olmalı mantığını bir Çinli'de de görüyoruz şu an, bir Avrupalı'da da görüyoruz, bir tipte de görüyoruz. Yani tüm dünyayı yayılmış olan bir yatırım ya da bir koruma, portföyün değerini koruma mantığının altın cephesinde oturması, altının talebinin daha tamamen bitmesini sağlamıyor ama daha belirli seviyelerde kalmasını sağlıyor. Bu da zaten fiyatı tutuyor, bunu da görüyoruz.
1: Altındaki yükseliş senaryosu için kırılması gereken o kritik eşik neresi?
0: Özellikle yükselişler için 4600-4700 bandı, hatta biraz daha aslında bu seviyeden çok uzakta gibi görünüyoruz ama 4800'lerin üzerindeki haftalık kapanışlar belki bir daha bu seviyeleri görmememizi sağlayabilir. Bu aslında altının satışını destekleyebilecek olan nedenler jeopolitik riskler olsa bile, petrol düşerken bile. Biz ne gördük? Son iki aylık süre içerisinde petrolde yükseliş varken altında baskılanmaların, düşüşlerin olduğunu görmüştük. Tam tersini de yaşayabilir. Yani biz petrolde 60-80 dolar bandına doğru düşen bir petrol görürken altında da tam tersi düşüşlerin olduğu bir senaryo yaşayabiliriz önümüzdeki dönemde. Bu bir Sermayenin çeşitlendirilmesinden kaynaklanabilir. İki, merkez bankalarının altın alımlarına bir miktar

0: ara vermelerinden de kaynaklanabilir. Hatta o noktada satışların gelmesinden de kaynaklanabilir. Çünkü biz savaşın etkilerini hala ilk günkü gibi konuşmak istiyoruz. Ve ekonomiye olan etkilerini de daha ilk günkü gibi anlamak istiyoruz. Ama aslında öyle değil. Neredeyse 2,5 aylık süreç içerisinde, 3,5 aylık süreç içerisinde ekonomiler yoruldular. Çin'de ciddi anlamda ihracat rakamlarının, ihracat satış ve fiyat, ihracat fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Bu ister istemez talebin azalmasına, Çin'de durgunluğa ve tabii ki konut sektöründe de uzun süredir bir durgunluk var ve talebin azaldığını görüyoruz. Yani ekonomiye yansımalarını aslında başta Çin olmak üzere enerji maliyetleri ve enerjiye ulaşım sıkıntılarının olması yavaş yavaş verilere de yansımaya başladı. Bu noktada iç piyasayı canlandırmak için ülkeler hem altın alımlarını durdururken belki de satma noktasında da hareket edebilirler. Bu da altını baskılayan unsur olabilir. Yani jeopolitik risk varken de bir noktada işler yolunda gitmezken de altında düşüşler görebiliriz. Çünkü bizim altından beklentimiz şuydu. Savaş var, niye yükselmiyor? Ekonomik kriz var, niye yükselmiyor? Resesyon var, niye yükselmiyor? Enflasyon yükseliyor, neden altında yükselişler görmüyoruz? Bizim alışkın olduğumuz altın hareketinin dışındaki bir hareketten bahsediyoruz aslında. Bu beklenti dışında satış olarak gelebilir. Aslında benim biraz bahsetmek istediğim nokta bu.
1: Güvenli bir liman, tırnak içinde güven. Şu an en güvenli liman hangi varlık?
0: Şu an her varlık o kadar aşırı fiyatlandı ki özellikle hisse senetleri noktasında sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Yeni tarih rekorlar geliyor ama biraz tedirginlik yaratıyor açıkçası. Altın tam tersi bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle, bir günlük güvenli liman olmaz. Biraz portföyü ya da yatırımı düşünüyorsak biraz zamana yayabilmemiz gerekiyor. İşte zaman zaman ev, arsa, toprak bir noktada güvenli liman olduğunu görüyoruz ve fiyatların arttığını görüyoruz ama işte gümüşün, altının yine aynı şekilde yükselirken en iyi güvenli liman altın, gümüş ve emtia demiştik. Ama bu zaman zaman tabii kişiye göre de değişiyor. Dünyanın bu içinde olduğumuz ortam içerisine baktığımızda şunu alalım, şunu biriktirelim gibi bir güvenli limandan bahsetmek zor ama portföyü çeşitlendirmek diyoruz ya, işte bunun içerisinde altın olabilir, kripto olabilir, hisse senetleri olabilir, mevduat olabilir. Bunu çeşitlendirmek yatırımcıya daha güvende olmasını sağlayabilir. Çünkü burada çeşitlendirerek aslında risk yönetimi yapılmış oluyor. Risk yönetimi ve riskten ne kadar çok kaçırılabilirse ve paramızın değerini ne kadar doğru şekilde koruyabilirsek güvenli liman tek bir enstrüman olmamış oluyor.
1: FED üyelerinden de son zamanda faiz artırımına yönelik açıklamaların daha çok geldiğini takip ediyoruz. FED 5 kitap raporunu izledik, sonuçlarını gördük ve Morgan Stanley'nin bir uyarısı var. Piyasaların yeni sınavı borç dönemi diyor. Özellikle dolar ve tahvil tarafında borç etkisini fazlasıyla göreceğiz yorumu yapıyor Morgan Stanley. Ne dersiniz? Ve çok kritik bir toplantı olacak. İlk başkanlığını yapacak borç FED'e.
0: Tabii Kevin Warsh'tan beklenti şuydu, piyasanın beklentisi. Elinde bir sihirli değnekle gelecek ve hızlı bir şekilde işleri yoluna koyup faiz indirimlerine gidebilecekti. Ama tabii Warsh'un hem kariyeri hem bir önceki aslında görevi öncesi ve önce olan süreç içerisindeki açıklamalarına baktığımızda böyle bir boş yok. Bir sihirli değnek de yok. Ve tabii ki ekonominin vermiş olduğu çıktılarla karar verecek olan bir Merkez Bankası Başkanı göreceğiz muhtemelen. Bir miktarda Powell'ın söylemleri ve Powell'ın fikirleri ya da Fed'in mevcut var olan fikir birliğinin bir yansıması olmuş olacak. O yüzden Kevin Warsh'tan çok farklı bir şey beklememek gerekiyor. Fed muhtemelen hem istihdam hem de enflasyondaki hedefleri doğrultusunda hareket edecek. Faiz indirimleri ya da artırımları noktasında. O yüzden çok farklı bir durum yok ama tabii ki Merkez Bankası Başkanı değişmiş oldu. Kendi inisiyatifini kullanabileceği bir dönem. Trump noktasında destek

0: istenen bir merkez bankası. O yüzden mümkün olan en kısa zamanda faiz indirimine gidebilecek bir Amerika olabileceğini düşünüyoruz. Bir de tabii ki savaşın ya da bu yaşadığımız 3,5 aylık süreci inanmayan bir ekonomi de var. Bunun da yönetilmesi çok zor ya da kolay değil. Ama baktığımızda istihdam, enflasyon, büyüme burada Merkez Bankası'nın kararları noktasında önemli olmuş olacak. FED yine FED'dir. Merkez bankaları bir noktada kendi içerisinde aslında bağımsızlığını sağlayabiliyorlar. FED de bence aynı duruşu sergileyecektir. Yani Powell'dan biz neyi duyduysak benzer konuşmaları da baştan duyabiliriz. Çünkü o sihirli değnek piyasanın bildiği gibi değil. Yönetmelikler, yönetim tarzı ve tabii ki FED'in bir kemik yapısı var. Bu değişmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Amerika'da iş gücü piyasası da direncini koruyor. Siz de bahsettiniz. Mayıs'ta 122 bin kişilik bir istihdam yaratıldı. Bu FED'in elini güçlendiren bir veri mi? Ne dersiniz?
0: Doğru, istihdam piyasasının aslında hala 100 bin 150 bin arasında artış göstermiş olması tarım dışı istihdam rakamlarında hala piyasanın sıcak olduğunu gösteriyor. İşsizlik rakamlarının hatta bu ay bir miktar düşüş de bekleniyor. %4.4'ten 4.3'e gerilemesi bekleniyor. Bu istihdam piyasasının her şeye rağmen hızlı bir şekilde ilerlediğini bize gösterdiği için FED'in yine düşüneceği taraflardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıl şöyle durumlarla karşılaşmıştık. İstihdamda çok hızlı yükselişler oldu ama revizyonlarında çok ciddi de aşağı yönde revizyonlar söz konusu olmuştu. Bu yıl bununla çok ciddi anlamda karşılaşmadık açıkçası. O nedenle istihdam tarafında bir miktar yükselişlerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii orada da piyasayı sürükleyen özellikle yapay zeka rallisi, o tarafa ciddi yatırımların olduğunu görüyoruz ama dünyada şununla karşılaşacağız muhtemelen önümüzdeki yıllarda. Yapay zekanın bazı sektörlerde istihdamı azaltması söz konusu ve toplu işten çıkarmalar söz konusu olabilir. Şu an için işler yolunda gidiyor ama özellikle 2027 ve sonrasında daha yorgun ekonomiler, resesyona eğilimli ekonomiler ve başta Amerika olmak üzere nasıl tepki verecekler? Bu daha önemli olmuş olacak. O yüzden şu anki gelen istihdam rakamları sadece aslında FED'in bir sonraki kararı için tahmin etmemizi sağlıyor. Ama aslında yol haritası belli. Ekonomiler yorgun. Amerika çok ciddi anlamda borçlu. Ve bir noktada yeniden parasal genişleme süreci başlayabilir eğer ekonomide bir sıkışma söz konusu olursa. Ki şöyle de bir durum var. Kasım ayında Amerika ara seçime gitmiş olacak. Evet. Trump muhtemelen bir miktar kan kaybı yaşayacak o tarafta. Yani tamamen farklı bir üçüncü çeyreğe doğru evriliyoruz açıkçası.
1: Avrupa Merkez Bankası en yakın faiz arttırımı yapabilecek merkez bankası olarak yorumlanıyor. İhtimaller daha güçlü Avrupa tarafında. Bir faiz arttırımı gelirse Avrupa Merkez Bankası'ndan euro, tahviller, gelişen ülke piyasaları açısından nasıl sonuçlar doğurur?
0: Genelde faiz indirimleri ve arttırımları noktasında Avrupa biraz daha bir adım önden gidiyor Amerika'ya göre. O yüzden faiz arttırımlarında hemen bir sonraki toplantıda bile faiz arttırımı beklentisi şu an yüksek. Kurlar açısından baktığımızda euro doların daha dengeli olduğunu görüyoruz. 1.15 ile 1.17 arasında dalgalandığını görüyoruz. Bu piyasanın yine Avrupa cephesinde de kararsız olduğunu gösteriyor. Bu dünya ticareti açısından euro dolar kuru çok önemli olduğu için doların da stabil hareketi euronun kararsızlığını belirliyor. Eğer ECB noktasında çok hızlı bir şekilde faiz artırımlarına giderse bir noktada verilerin düzelmesi söz konusu olabilir. Çok da bozuk değil açıkçası. Satın alma özellikle PMI rakamlarına baktığımızda, imalat rakamlarına baktığımızda, imalat PMI rakamlarına baktığımızda orada da aslında bir miktar beklentiden düşük gelen bir tablo var ama ekonominin de çok ciddi anlamda bozulduğunu şu an itibariyle göremiyoruz. En azından Amerika ile karşılaştırdığımızda Avrupa için çok daha kötü senaryolar konuşuyorduk çünkü özellikle enerji maliyetleri dolayısıyla. Bu noktada bu verilerde çok ciddi bir bozulma yok. Faiz artırımı

0: enflasyon konusunda hassas olan Avrupa'nın bir miktar daha faizi enflasyonu baskılamasıyla sonuçlanabilir. Bu da yeniden aslında çok daha hızlı bir şekilde faiz indirimine gidebilecek bir Avrupa'yı beraberine getirebilir.
1: Şimdi içeriye bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili konuşmadan önce de yarın karşılayacağımız enflasyon verisine odaklanalım isterseniz. Nasıl bir beklentiniz var?
0: Enflasyon cephesinde bu ay bu bir miktar Mayıs ayında muhtemelen bir düşüş eğilimi görebiliriz. Çünkü Nisan ayı enflasyonu aslında hepimizi şaşırtmıştı. Mayıs ayı bir miktarda o ivmelenmenin azalabileceği, enerji maliyetlerinin bir miktar düşüşle beraber etkilerini hissedebileceğimiz bir ay olacağız. Biraz yüreklere su serpebilir Mayıs ayı enflasyonu. Ama tabii ki bu ipleri bırakacağız anlamına gelmeyecek. Merkez Bankası noktasındaki enflasyon mesajı ise elini masada tutmaya devam edecek. Global merkez bankaları faiz arttırımlarını konuşuyorken tabii ki bizim faiz indirimlerini konuşmamız bu ortamda doğru olmayacaktır. Ama faizin uzun süre stabil kalabilmesi bile aslında şu an bizim açımızdan daha bir pozitif tablo oluşturuyor. Belki yılın sonuna doğru faiz indirimlerini konuşabiliriz ama şu an en azından enflasyonda kalıcı bir düşüşün görülebilmesi gerekiyor. Yaz ayları hem yaz aylarında bir miktar hem baz etkisi dolayısıyla hem de turizmin etkisi dolayısıyla bir miktar enflasyonda gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Ama ilk 4-5 aylık süreç biraz çetin ve zorlu geçiyor enflasyon noktasında ülkemizde. Ama bu eğer yarın açıklanacak Mayıs ayı enflasyonunu konuşuyorsak bir miktar düşüşler aylık bazda %1,5-2 bandına düşen bir enflasyon görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki tekrar altın olsa dönersek Asya tarafı fiziki talep açısından hala güçlü mü?
0: Çin cephesine baktığımızda orada neredeyse dolar rezervlerinin %9'unu altın olarak dönüşüm sağladı. 2000 yılından bu yana diyelim 2015'ten beri Çin altın rezervini artırıyor. O tarafta Çin'in %9'luk bütün Merkez Bankası rezervinin altına döndüğünü söyleyebiliriz. Buradaki hedef %15'ti. Çin'in açıklamış olduğu. O yüzden Çin muhtemelen altın almaya devam edecek. Ve yılın başından bu yana da her ay neredeyse altın alımına devam etti. 1 ton bile olmuş olsa. İlk çeyrekte ise 7 tonluk bir altın alımının gerçekleştiğini görüyoruz. O tarafta daha çok Merkez Bankası düzeyinde ciddi taleplerin olduğunu gördük. Uzak Doğu'da Hindistan'da aslında bir miktar müdahale olmuştu. Çünkü siz ülkeden çıkarılmayan bir şeyi talep ettiğiniz zaman burada ihracat, ithalat söz konusu olduğu için ülke ekonomilerinin verilerinde bozulmalara neden olabiliyor. Siz daha fazla ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden Hindistan Başkanı da bu noktada açıklamalar yapmıştı. Altını almayın demişti kısacası. Çünkü bu bizim ülkemize bir faydası yok. Bu noktada oradan bir miktar talebin azaldığını söyleyebiliriz. Çin bir dönem özellikle Ocak ayında altında çok hızlı yükselişler geldiği zaman perakende noktasında da çok ciddi alımlarla karşılaşmıştı. Ama orada da yeni düzenlemelerin geldiğini gördük yeni yılla beraber. O tarafta bir miktar fiziki talebin daha sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bir de tabii ki fiyat da çok doğru orantılı. Siz yatırımcı uzun süre altında stabil ya da düşüş olduğunu gördüğünüz zaman ona altın aldırmanız çok zordur. Ama yavaş yavaş bir kıpırdanma yukarı yönde bir ivme geldiği zaman fiyatlarda hemen yatırımcının ilgisini çeker. Ve oradan bir miktar o ralliye katılmak ister. O paydan pay almak ister. O yüzden biraz fiyatın da etkisi var şu an. Düşüş eğiliminde olması ve ne kadar düşeceğini bilmiyoruz. 2011'deki yükseliş sonrasında ons altında %50 gerileme olmuştu. Eğer bu tarafta da %50 bir gerileme söz konusu olursa zaten %50'lik gerileme neredeyse 3.000-3.500 dolar hatta 2.500-3.000 dolar bandına kadar altının gerilemesini sağlayacak. O yüzden bu tarz fiyat hareketlerinin altında ya da bir şeyi alma eğiliminin altında fiyatın çok önemi var. Altın cephesinde de eğer bugün çok hızlı bir şekilde şu an 4.700 dolar seviyelerine doğru hızlı bir iğme görsek

0: İnanın ki bizim ülkemize dahil olmak üzere kuyumcuya koşan birçok yatırımcı olacaktır. Ama fiyatın şu an o eğilimi sağlamadığını söyleyebiliriz. Uzak Doğu'da ya da Orta Doğu'da ya da Avrupa'daki talebin şu an fiyatla bağlantılı birebir bağlantısı var. Jeopolitik riskin etkisinin şu an daha az olduğunu hissediyoruz. Yani, tabii ki bir savaş çıkar, Amerika Grönland'a ya da farklı bir açıklama yaptığında ya da farklı bir ülkenin açıklaması orada fiyatların içerisine girmedi. Altını bir miktar yükseltebilir ama yatırımcının da aklında şu var. Başta da konuştuğumuz gibi aslında eğilimler ve bundan sonra dünyadaki ekonomik olarak ya da jeopolitik risk olarak karmaşa kargaşa muhtemelen bir süre daha devam edecek. Yani 2032-33'lere kadar önümüzdeki 5-6 yıllık süre içerisinde devam edecek. Bunu zaten yatırımcı cebine koymuş durumda. Bunun karşılığı da altına denk geliyor. Belki %100 portföy olmasa da portföyünü çeşitlendirmek için altın tercih edilen bir yatırım aracı haline.
1: Gümüş fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne dersiniz?
0: Yani, gümüş de yine tabii altında paralel olarak hareket ediyor. Uzun süredir 75-80 bandında hatta 70-80 dolar bandında hareketinin olduğunu gördük. Geçtiğimiz haftalarda 90 dolarlara kadar yükseldi ama oralarda kalıcı olamadığını gördük. 100 dolar üzerinde bir beklenti oluşmuştu. Tabii orada hem içeride hem de dışarıda maliyetler bir miktar yüksek diyebiliriz gümüş cephesinde. Ama hep şöyle düşünmek gerekiyor. Bir ürün çıktıktan sonra neredeyse onun %50'si kadar önce %38'i yani %40'ına yakın sonra %50'si sonra %61.8'i geri çekilmeler görebiliriz. Gümüş cephesinde de neredeyse %50'ye yakın geri çekilmelerinin olduğunu gördük. %61.8 ortalama 50-60 dolar bandı hatta 45-55 dolar bandına doğru denk gelen bir düzeltme. Buralara kadar da gümüş yatırımcısının beklenti dahilinde olmasında fayda var. Bundan sonraki süreçte gümüş alınır mı? Tabii ki alınır. Yani daha emtia'nın değerlenme sürecinin daha baştaki yıllarındayız. Yani 2022, 21, 22 yıllarında başladı süper emtia döngüsü dediğimiz olgu. Altında, gümüşte, bakırda, alüminyumda, demir çelikte, gıda fiyatlarına baktığımızda buğdayda, kakaoda zaman zaman kahvede yükselişlerinin olduğunu gördük. Şekerde yükselişlerinin olduğunu gördük. Bunlar bu döngü kendi içerisinde bir denge içerisinde devam edecek. Yani altında, gümüşte yükselişler gördük. Ondan sonra platinde, paladyumda, bakırda geldi. Bir ara emtia, buğday cephesinde yükselişlerinin olduğunu gördük. Bakır son zamanlarda yine yükseliş içerisinde ve önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde, 1 yıllık süre içerisinde neredeyse talepte %300 artış bekleniyor. Ve arzın talebe yetişememe gibi sıkıntıları var. O yüzden MTI genel olarak değerlendirmekte fayda var. Gümüş özelinde bizim ülkemizde de gümüş yatırımcısı çok ciddi fazla olduğu için neredeyse gümüşün yükselişi 2010-15'lerde, 2016'larda başlamıştı.
1: Evet.
0: Ve hızlı bir ivmeyi özellikle 2025 ve 24 ve 25'te gördük. Bahsettiğimiz süre 8-9 yıllık bir süreç. O yüzden yine önlerine bir 8-9 yıllık bir süreç koysunlar. Bu süre içerisinde de 50 dolarla 100 dolar bandı zaten gümüşte alım için uygun seviyeler diyebiliriz.
1: Teşekkürler. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Sizin için de keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Çok teşekkür ederim Sema Hanım. Sizin için de öyle. Saygılar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Varlık barışı düzenlemesi de resmen yürürlüğe girdi. Kazancını Türkiye'ye getirene vergi avantajı sağlanacak. Düzenleme Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişileri de kapsıyor ve son 3 takvim yılında Türkiye'de ikamet etmemiş olma şartı aranıyor. Oldukça önemli. Resmi gazetede yayımlandı. Vergi muafiyeti süresi de 20 yıl olarak uygulanacak. Varlık barışı uygulaması düzenleme kapsamında yurt dışındaki varlıkların belirlenen süre içinde Türkiye'ye bildirilmesi halinde vergi incelemesi de yapılmayacak. Ancak piyasa açısından daha dikkat çekici başlık, belirli şartları sağlayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarına yönelik 20 yıla kadar vergisi avantajı sağlaması ve küresel sermayenin yön değiştirdiği bir dönemde Türkiye varlık barışıyla yalnızca vergi düzenlemesi yapmıyor. Aynı zamanda

zamanda yurt dışındaki tasarrufları ekonomiye kazandırmayı da hedefliyor. Şimdi bugünün takvimine bakalım. Piyasa takviminde neleri takip edeceğiz? İçeride dış ticaret verileri, iş gücü istatistikleri izlenecek. Amerika'da ise işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: satını kaçırma.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: ThinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insan ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

devam ediyor. Amerika-İsrail-İran hattında çatışmanın sona ermesine yönelik beklentiler güçlenirken İsrail-Lübnan cephesinde ateşkes adımı ve Washington'dan gelen kısıtlayıcı siyasi hamleler risk algısını dalgalı bir dengeye taşıyor. Bu tablo varlık fiyatlarında net bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Petrol tarafında geri çekilme var. Brent petrol $96 seviyesinin altına doğru sarkma eğiliminde. Buna karşılık enflasyon ve jeopolitik risk dinamiklerine duyarlı altın yeniden yukarı yönlü fiyatlandı ve $4,460 bandında tutunma çabası gösteriyor. Dolar cephesindeki zayıflama altına kısa vadeli destek sağlarken FED tarafında 5

muhatap ve bölgesel başkanların şahinleşen mesajları faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini de canlı tutuyor. Bu da değerli metallerdeki yükselişi sınırlayan ana çerçeveyi oluşturuyor. Ve piyasalar bugün petrolün geri çekildiği, altının yeniden güç kazandığı, hisse senetlerinin ise küresel risk iştahıyla ayakta kaldığı çok katmanlı bir fiyatlama rejiminde açılıyor. Hepsine bakacağız ama önce hızlıca birlikte günün öne çıkan başlıklarına yakından bakalım. Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını bildirdi. Rubio, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirve için NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantısının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini de kullandı. Trump'tan görüşme açıklaması var. İran'dan temkinli tavır geldi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin halen devam ettiğine işaret ederek anlaşmanın bu hafta sonu olabileceğine dikkat çekti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ise açıklamasında Amerika ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirterek müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştılar. İsrail ve Lübnan heyetlerinin Amerikan arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından 3 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır denildi. Fed'den yüksek enflasyon vurgusu geldi. Fed'in 5 kitap raporunda Amerika'da fiyat artışlarının güçlü seyrini sürdürdüğüne dikkat çekildi. Fed'in faaliyet gösterdiği bölgelerin çoğunda enflasyon bir önceki rapora göre daha yüksek seviyelerde gerçekleşti ve bu durumun temel nedeni ise Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisi oldu. Amerikan Hazine Bakanı'ndan bir açıklama var, bir yorum var. Enflasyondaki yükseliş kısa vadeli olacak dedi. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran Savaşı ile tetiklenen enflasyon artışının kısa vadeli bir dalgalanmadan ibaret olacağını düşünüyorum dedi Scott Bessent. Güçlü bir ekonomi için gereken tüm unsurlara sahip olduklarını da savundu. Fiyatların da geçici olarak yükseldiğini düşündüğünü ve yeniden gerileyeceğini kaydetti. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidelim ve son fiyatlamalara bakalım. Asya tarafıyla başlayacağız. Kırmızı bir tablo takip ettik. Bugün Asya tarafında geri çekilmeler var. Güney Kore'de %1'in üzerinde düşüş izliyoruz. Yarım puana yakın geri çekilme var. Çin'de Hindistan yükseldi bu tabloda ve Hong Kong'da %1,5'un üzerinde düştü. Avrupa tarafında tablo nasıl? Orada da dün kırmızı bir tablo takip ettik. Geri çekilmeler yaşadı Avrupa borsaları. Haziran ayında bir faiz kararı toplantısı var Avrupa Merkez Bankası'ndan ve Avrupa şu anda %3'ün üzerine çıkan enflasyon verisiyle 2023'ten beri en yüksek enflasyonu yaşıyor. Madrid yarım puanın üzerinde düştü. Londra'ya bakalım, yarım puana yakın geri çekilme var. Frankfurt'ta %1,3'lük düşüş takip ettik ve Paris'te 0,71'lik bir geri çekilme yaşandı. Amerika'ya bakalım, orada da tablo kırmızıydı. %0,28'lik düştü S&P 500, 7500 puandan geçti. Nasdaq 0,44'lük bir geri çekilme yaşadı. 30.438 puandan işlem gördü ve Dow Jones'ta yukarı yönlü hareket vardı. 50.732 puandan geçti. Borsa İstanbul'da dün %1,65'lik geri çekilme yaşadı. 13.965 puandan kapattı günü. Yarın enflasyon verisini karşılayacağız Mayıs ayına ait ve 11 Haziran'da da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Altın onsa yön yukarı bugün %1'e yakın yükseldi. 4.477 dolardan işlem görüyor altın ons. Gümüş tarafında %1'in üzerinde yükseliş takip ediyoruz. 73,6 dolardan geçiyor. Platin de %1,35'lik bir yükseliş kaydetti. 1886 dolardan fiyatlanıyor. Paladyum tarafında 0,76'lık bir prim var. Yukarı yönlü hareketle 1317 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tarafına bakalım. Geri çekiliyor petrol. 0,79'luk aşağı yönlü hareket etti. 95,2 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrolde 0,85'lik geri çekilme var. 96,9 dolardan geçiyor. Brent petrol. Doğalgazda da 0,80'lik bir geri çekilme takip ediyoruz. 3,2 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Devam

1,5'luk geri çekilme vardı. 18.650 puandan geçti. Rakamları, verileri konuştuk. Son fiyatlamalara baktık. Şirket haberlerine bakalım şimdi. Şekerbank %40 bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı. Otokar, Romanya merkezli Otomekanika'nın paylarının %96,77'sini devraldı. Mega Metal %860 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. Net Holding 200 bin adet hisseyi geri alarak pay oranını %8,89 seviyesine çıkardı. Gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarına hangi haberler öne çıkıyor bugün? Sabah gazetesiyle başlayalım. Fransa ile dış ticarette hedef 30 milyar dedi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayicileri Derneği ve Dünya Türk İş Konseyi Fransa üyeleriyle bir araya geldi. Ticaret Bakanı son 5 yılda Türkiye-Fransa ticareti karşılıklı toplamda 24,2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl 25 milyar dolara aşabiliriz. Hedefimiz 2030'a doğru toplam 30 milyar dolar ticarete ulaşmak dedi. Bir haber daha var Sabah gazetesinde. Yakından bakalım. Schengen krizine bakanlık el attı. 7 vize şirketine inceleme geldi. Ticaret Bakanlığı büyük mağduriyet yaratan Schengen vizesi randevularının bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddialarına el koydu. 7 şirket hakkında inceleme başlatıldı. IBAN üzerinden ödeme alan şirketlerin fatura kesmediği iddiaları da araştırılıyor. Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşların son dönemde en büyük çilesi haline gelen Schengen vizesi randevuları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerine yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bot yazılımlar aracılığıyla randevuların toplandığı ve ticari amaçla satıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakan Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan firmaların hizmet ve tanıtımlarına ilişkin olarak reklam kurulu tarafından 6'sı resen incelemeye alınan 7 farklı şirket hakkında 6502 sayılı kanunun 61. ve 62. maddeleri kapsamında incelemeler devam etmektedir açıklamasında bulundu. Peki kanun ne diyor? Maddede standartlara aykırı ve aldatıcı ticari uygulamaların yasaklanmasıyla ispat yükümlülüğü esaslarını düzenliyor. Her iki maddede de piyasada tüketicinin korunmasını ve dürüst ticaretin sağlanmasını hedefliyor. Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılması kanunen yasak ve bu konuyla ilgili iki şirkete de ceza kesilmişti. Takvimle devam edelim. Takvim gazetesi her şehre farklı destek başlığını taşıyor. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemine ilişkin teknik çalışmaların haftaya tamamlanmasının beklendiğini belirten AK Parti Grup Başkanı Güler, modelin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulandığını, her şehir için farklı uygulamalar olabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sisteme ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek ihtiyaçlar, gelir durumları ve bölgesel farklılıklar değerlendiriliyor. Teknik bilgiler önümüzdeki hafta netleşecek açıklaması yaptı. Destek modelinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulandığını kaydeden Güler, her şehir için farklı uygulamaların gündeme gelebileceğine işaret etti. Önce pilot illerde başlayacak. Her şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var, ancak belli şehirler pilot olarak seçilsin, etkilerini görelim, ardından ülke genelinde yaygınlaştıralım dedi. Takvim gazetesinde bir haber var, bir haber daha var, onunla devam edelim. İstanbul'da festival heyecanı, Emine Erdoğan'ın liderliğinde Enerji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını açıyor. Her yaştan katılımcıları ağırlayacak festival, konser, söyleşi, atölye gibi pek çok etkinliğe de sahne olacak. 4 gün sürecek etkinlikler, konserler olacak. Akademik birikimi merkeze alacak söyleşiler, paneller gerçekleştirilecek. Çocuklar için atölyeler, tiyatrolar, hikaye anlatımları, gösteriler ve şovlar yapılacak. Sıfır Atık Mutfak alanında 37 farklı atölye çalışması yapılacak. Toprak
atölyelerinde katılımcılar toprağa dokunmanın ve üretmenin önemini pratik uygulamalarla kavrama fırsatı da yakalayacaklar. Festival bünyesinde Dünya Etnospor Birliği tarafından kurulacak olan özel alanda da geleneksel sporla

Ve oyunlar ziyaretçilerle buluşacak. Etnospor alanında binicilik, mangala, okçuluk, topaç, mas güreşi, çuval yarışı ve çemberbaz gibi geleneksel sporlar ve oyunlar yer alacak. Devam edelim. Milliyet gazetesine bakalım. Yazlık konut için rota Ege'yi gösterdi. Orta segment güçlü, yazlık bölgelerde konut fiyatları daha kontrollü olsa da artışına devam ediyor. Bölgelerde yıllık ortalama fiyat artışı %20'yi aştı. Piyasada Bodrum liderliğini korurken yerli turistin talep artışı yüksek olan Kuzey Ege'nin de Ege'nin de yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Kuzey Ege hattında Ayvalık, Edremit Körfezi ve çevresi daha erişilebilir yazlık arayanlar için önemli bir alternatif oluşturmaya devam ediyor. Cunda Adası'nda villa ve taş evlerin metrekare değerinin 160 bin lira ile 200 bin lira bandına çıkması bölgenin turistik çekim gücünü gösterirken Altınova ve Sarımsaklı gibi bölgelerde daha orta segment fiyatların hakimiyeti devam ediyor. Milliyet'te bir haber daha var. Ona da bakalım hızlıca. Yeşil dönüşümün kapasitesini gösterecek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, biz COP31'i bir uluslararası zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz dedi. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi. Hürriyet gazetesindeki haberin başlığı çip rallisine savaş gölgesi. Bir taraftan Orta Doğu'daki savaş, diğer taraftan teknoloji şirketleri öncülüğünde yaşanan yapay zeka rallisi dünya borsalarını ikiye böldü. Yapay zeka yatırımları yapan ve bilançoları da iyi gelen teknoloji şirketlerini barındıran Amerikan borsaları rekor kırdı. Bu ralli havası Asya borsalarına da taşındı. Avrupa borsalarıyla İstanbul borsasında İran savaşının artırdığı jeopolitik gerilim ve 98 dolara yaklaşan petrol fiyatları satış baskısına neden oldu. Ve savaş biterse yukarı gider Borsa İstanbul'un mevcut seyrinde etkili olan yurt içi ve yurt dışı gelişmelere değinen bal. Artan öncelikli takip edilen konu İran savaşı, artan jeopolitik riskler, Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılara başvurması, petrolün yeniden 98 dolara yaklaşması sonrası BIST 100'de geri çekilme görüyoruz yorumu yaptı.

0: Seans öncesinde tüm fiyatlamaları konuşmak üzere değerli bir canlı yayın konuğum var. İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, yayınlar.
0: Teşekkürler. İran'dan gelen açıklamalar var. Amerika tarafında Trump hafta sonunu işaret etti müzakere masası için. Tabii önemli bir Beyrut'a yani Lübnan ve İsrail'in ateşkesi de oldukça önemli. Çünkü İran o şartı masada tutuyor. Nasıl bir fiyatlamalarla devam eder bugün?
1: Evet, açıkçası biraz daha uzayan ve volatil bir seyre sebebiyet veren bir süreç oldu bizim için. Yani ha bitti ha bitecek derken zaten tüm dünya piyasalarında bundan iki hafta önce konuştuğumuzda bir veyahut da iki hafta içerisinde sürecin sonuçlanmasını fiyatlayan bir dünya piyasasını konuşuyorduk. Fiyatlamasını konuşuyorduk ama o kadar çok üzüldük ki yani her iki tarafında kırmızı çizgilerinden vazgeçmemesi barış tarafını konuşmaya fırsat vermediğini düşünüyoruz artık. Ama piyasalarda diyor ki bu her ne şartla olursa olsun bu savaş bitecek. Kuyular onarıma gidecek. Daha sonrasında arzda normal bir dönüşüme uğrayacağız ve ona göre ekonomilerde bir soğumaya uğrayacağız şeklinde bir öngörü oluşmuş durumda. O yüzden diyor ki biz orayı daha sonra çözeriz o şekilde ama şu an biz tamamine gelelim. Momentumumuz ne tarafta? İşte yapay zekadır, çip teknolojisidir. Bunlarla ilgili fiyatlamaya gidelim dedi ve bununla beraber yeni zirveler, yeni ralliler gördük. Tüm dünya piyasalarında bundan sonraki süreçte de yani şunu görüyoruz, açılan bir cephenin özellikle son dünya koşullarında kolay kolay kapanmadı. Yani yukarıda Rusya Ukrayna var biliyorsunuz ki ilk başladığı zamanlarda oranın sert bir şekilde piyasalarda konuşuyorduk ne şekilde evrilir nereye gider ama daha sonra gündemden düştü. Hali hazırda orada bir barış

0: Ararken hatta biliyorsunuz ki Trump'ın yeni geldiği zamanlarda da masaya çok kez oturdular. Fakat oradan da sonuçsuz şekilde kalındığını, kalktıklarını gördük. Ve hali hazırda o cephenin açık olaraktan devam ettiğini görüyoruz. Yani açılan cepheler son dünya şartlarına kolay kolay kapanmıyor. İran bir Rusya-Ukrayna olmaz demiştik ve geldiğimiz noktada da işte Hürmüz'dür, kuyulardır, işte buradaki yolların kapanması özellikle bizim dünyadaki hastalık seviyesinde olan enflasyonu tam geçirdik, iyileştirdik dediğimiz noktada hatta tüm dünya ülkelerine merkez bankalarında faiz indirimini konuştuğumuz süreçte bugün savaşın uzamasıyla ki savaşın ilk başladığı koşullarda bu süreç ne kadar uzarsa bizim onarım konusundaki sıkıntılarımız bir o kadar büyüyecek dediğimiz noktada evet geldik ki sonuç uzadı ve onarım bir hayli zorlaştı. Artık geldiğimiz noktadan faiz arttırımlarını konuştuğumuz bir enflasyonu tüm dünyada maalesef hissediyoruz. Keza Amerika'da mesela FED başkanı değişecek. Burada faiz indirimleri bekleniyordu ama hatta son gelen verilerle işte JOLTS'ı aldık örneğin. Orada hala istihdam piyasasının çok daha canlı olduğunu gördük aynı şekilde. Ama bir diğer taraftansa son üfe rakamlarına baktığımızda yukarı yönlü halen hareketlerini bu savaşın yaratmış olduğu fiyatlamaları içinde gördüğümüz bir üfe rakamı aldık. O yüzden artık hani herhangi bir indirimi değil hatta arttırımı konuşmaya başladığımız bir süreç içerisindeyiz maalesef. O yüzden fiyatlamalar biraz volatil, karışık. Bundan sonraki süreçte evet ekonomide belki soğuma bekleyeceğiz. Soğuma olması gerekiyor ama bunun yanında da fiyatlamalara çok net bir şekilde kalibrasyon gelmesi gerekiyor. Yani o kadar dağınık bir fiyatlama olmuş durumda ki bir bakıyorsunuz işte altın yükseliyor, piyasalar aynı anda gidiyor. Brent çok petrol çok farklı bir tarafta fiyatlanıyor. Bunların karmaşık bir kaos içerisinde bir fiyatlanmaya yöneldiğini görüyoruz. Özellikle bu son tarifelerle beraber başladı. O yüzden bu ekonomideki soğumalarla beraber bize artık bir büyük bir kalibrasyon gerekiyor.
1: İle birlikte tabii değişen bir fiyatlama durumu takip ettik. Altın tarafındaki bugün altın yukarı yönlü hareket ediyor. %1'e yakında yükselişi var. 4477 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Örneğin altındaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Altındaki fiyatlama zaten İran'la beraber orada biraz daha değişikliğe uğramış durumda. Neden? Çünkü yine işin içerisine biraz daha faiz ve tahvil tarafındaki o fiyatlamalar burayı etkilediğini söyleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketini korudu ve hızlı bir geri çekime gördük ama özellikle 4200'ün üzerinde kaldığımız sürece yatayda bir fiyatta ons'ta fiyatlama görebileceğimiz bir durum hakim şu an için. Bir diğer tarafsa özellikle ons'un karşı bacağı olan dolar endeksi. Dolar endeksindeki kuvvetlenme ile beraber buradaki fiyatlamaların o 2025'teki canlı, harlı, ateşli süreci biraz daha yavaşlamış durumda. Zaten biz 2025'in son çeyreğinde de evet savaş gündemimizde yoktu ama daha çok teknik ve ilerleyiş açısından baktığımızda 2026'da biraz daha soluklanması gerekliliğini yani bu çok yükselen, aşırı yükselen fiyatlamanın biraz daha soğuma tarafına gidebilme ihtimalini konuşuyorduk. Tabii ki bu savaşın gelmesi ve işte ekonomideki bir diğer tarafın baskın olması altın fiyatlarını biraz daha yatay bir seyre yönlendirmiş durumda. Bundan sonra özellikle 4600-4850 dirençleri var önünde. Yine ama görebileceğimiz bir önceki zirve seviyesi olan 5000 dolarlarda ons'un yatay bir seyriyle bir süreç geçirmesini düşünüyoruz. Çünkü burada biraz daha merkez bankalarının alımlarının özellikle yavaşladığı bir sürece geçtik. 2025'te neydi? Bu hikayenin başladığı nokta İşte Londra

0: Buradan New York'a taşınan altınlarla beraber merkez bankalarının hücumuyla, altına hücumuyla beraber bu ilk hareketi başlatmıştık. Ve bunun yanında yine yerli ve kurumsal talepler bu taraftaki fiyatlamayı canlı kıldı. Ama bu denli yükseliş daha sonrasında her ne piyasa olursa olsun, bugün Amerika'da da aynı şeyi konuşuyoruz, daha sonrasında düzeltmeye tabi olacak bir görünüme geçiyor teknik açıdan.
1: Amerikan tahvillerinde de yüksek yönlü seyir var. O da altının tavanını sınırlıyor değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Oradaki fiyatlamalar da özellikle altının yukarı yönlü fiyatlamasına biraz daha ket vuruyor.
1: Petrol tarafına bakalım. Petroldeki fiyatlamayı nasıl değerlendirdiniz? 100 dolar altında bir kalıcılık takip eder miyiz artık? Çünkü hafta sonu da müzakere masası işaret edildi Trump tarafından. Ne dersiniz? Brent petrolde nasıl fiyatlamalar takip ederiz?
0: Evet, o tarafta artık bir çözüm gelsin de petrolde biraz aşağı yönlü fiyatlamalar aralın. Biraz en azından merkez bankaları için bir alan yaratmasını ümit ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Petrolde özellikle 90 dolar aşağıda, yukarıda da 120 dolar olmak üzere geniş bir bandda şu an sıkışmış durumda. Bu fiyatlamalar haricinde bir kırılım almadığımız sürece bu volatilitenin bu fiyat aralıklarında devam edeceğini söyleyebiliriz. Asıl hareketlenmenin, yani bombardımanın veyahut da savaş koşullarının daha hızlanmasıyla beraber bundan sonra 120 doların üstünü aşaraktan 125 dolar ve daha sonrasında 150 doları konuşabileceğimiz bir petrol fiyatlaması hakim olabilir. Diğer taraftansa evet, biz anlaştık. Şu an için koşullar her iki tarafında hoşuna gitti. Biz en azından şu an barış görüşmelerini daha ciddi bir şekilde sürdürerekten devam edeceğiz deseler dahi, en azından 90 doların altında hızlı bir fiyatlama ve 70 ile 80 özellikle, yani bu bantta, çünkü çok yoğun ve sıkıntılı bir süreçten çıkıyoruz burada. Yani yarın savaş bitse dahi kuyuların anında onarılması söz konusu değil. Arzın aynı şekilde o savaş öncesi durumuna gelmesi şu an için mümkün değil. O yüzden en azından 70-80 dolarlar arasında bir hareket görüp de ekonomilerin ve petrolün biraz daha soğumaya geçip tekrardan bu fiyatlamalarla devam edebileceğimiz bir sürecin hakim olabileceğini düşünüyorum en azından. Ondan sonra zaten peyderpey dediğim gibi bu bir ivme halinde bize bir ışık, bir yol tutacaktır diye düşünüyorum ki bu sadece tüm merkez bankalarının yanında özellikle bizim merkez bankamız için de önemli bir rol oynayacaktır diye düşünüyorum.
1: Küresel piyasalarla devam edelim. Asya tarafıyla bugün kırmızı bir tablo var Asya tarafında. Şimdi jeopolitik risklerin biraz daha hafiflediği bir tablo yaşıyoruz aslında. Hem İsrail-Lübnan tarafındaki ateşkes, hem Trump'ın açıklaması, ki İran mesaj trafiği kesildi demişti son gelen açıklamada. O iletişim devam ediyor ama henüz müzakere masası yok dedi. Biraz daha yumuşattı İran tarafı açıklamalarını. Ama Asya'da kırmızı bir tablo takip ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz referans olması da açısından?
0: Evet. Şöyle bir şey var. Biraz daha son durumlarda ayrışmış bir fiyatlama var zaten. Özellikle Asya'da, Amerika'da. Neden? Şu an için piyasalar yukarı gidiyorsa zaten teknoloji açısından, yapay zeka, çip teknoloji açısından fiyatlanan bir görünüm hakim. Diğer taraftan şuna da bakalım, mesela Amerika'daki birçok hisse senedine baktığımızda o fiyatlamaya, o harekete ayak uydurabilmiş değil. Daha çok bu sektörler içerisinde olan firmaların yukarı yönlü hareketlerinden söz edebiliyoruz. Diğer taraflar biraz daha zayıf kalıyor. Tamamıyla şu yapı varken, yani teknoloji yapısı varken, çip yapısı varken yukarı giden bir borsalar hakim. O yüzden bunlar içerisinde teknik hareketler tabii ki olacaktır. Ardı ardına düzeltmeler görebiliriz. Sadece burada destekler üzerine kalabildiğimiz sürece, trend içerisinde kalabildiğimiz sürece

0: Bu teknoloji furyasını yukarı yönlü görebiliriz. Hareketlenmesini yukarı yönlü görebiliriz. Bunun haricindeki haber akışları biraz daha zayıf kalıyor diyebilirim şu an için. Sadece burada zaten Lagarde'ın her zaman diyorum bu işin başında söylemiş olduğu bir söz vardı. Çok hoşuma gitmişti benim de. Kısa vadeli haber akışlarıyla hareket etmeyeceğiz tarzında. Evet, daha sonraki süreçte birçok söylem oldu. Anlaşıyoruz, konuşuyoruz, oldu bitecek de şeklinde. Ama herhangi bir sonuç gelmedi. Sadece piyasaların dalgalanmasıyla sürecin orada kaldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra tamamıyla nihai bir sonuç alındıktan sonra en azından ona göre tekrardan bir fiyatlama elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Ama onun haricindekiler sadece kısa yönlü hareketlerden bahsedebiliriz.
1: Amerika tarafıyla devam edelim. Güçlü bir dolar var, tahvil faizleri yüksek. Öbür tarafta FED artık yeni başkanıyla yoluna devam edecek. Nasıl bir politika yürütecek? Çünkü Powell'ın diline ve kararlarına alışan da bir piyasa var. Haziran ayındaki toplantı 16-17'sinde bir toplantı olacak ilk başkanlığıyla. Oldukça önemli, piyasalar yakından takip edecek mesajlarını da. Amerika tarafındaki tabloyu tüm bu veriler ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle, iş oradaki yabancı kurumların analizlerine baktığımız zaman biraz endişeli görüyoruz onları. Çünkü Kevin Warsh'un geldikten sonraki yapacağı açıklamalar ve duruşunu çok çok merak ediyorlar. Ve yorumlara da baktığımızda orada carry trade'ler açısından biraz hareketli günlere sebebiyet verecek bir durum olacağı düşünülüyor. Ama şöyle de bir şey var. Yani oradaki yapıda Kevin Warsh'un tek başına alabileceği karar veya yürütebileceği tek başına bir sonuç olmayacaktır. Daha çok oradaki yapı ve guvernörlerin de bakış açısı çok çok önemli oluyor bu süreç için. Ama dediğim gibi yayınımızın başında da gelen verilere baktığımızda şu an için en azından bir faiz indirimine sebebiyet verebilecek maalesef ki bir görünüm yok. Ama bunu zorlayıp da tam tersi bir harekete dönüştürülebilecek bir sürece girilirse, evet, burada maalesef biraz daha fiyatlamalar açısından, evet, kısa vadede belki çok net görünümler alamayız ama uzun vadede özellikle fiyatlamalar açısından veyahut da görünüm açısından iyileşmeyi zorlaştırabilecek sonuçlara sebebiyet verebilir diye düşünüyoruz biz de. Daha çok şimdilik sabit bırakıp daha çok İran Savaşı'nı sonuçlandırıp işte tekrardan biliyorsunuz ki 2025'te çok çok konuştuğumuz bir bu vergi süreci vardı. Şimdi o vergi sürecinin daha farklılaşmış bir şeklini görmeye başladık. %10 ile %12,5 olmak üzere SEC 301'i uygulamak kaydıyla.
1: Evet.
0: Bunlar biraz daha hem Amerikan ekonomisinde hem de bu dünyadaki enflasyona katılık sürecine katkıda bulunacak hareketler ve hep çözümlenmeyen, hep masanın üstünde kalan maalesef süreçte. Hal böyle olunca süreci zorlaştırdığını söyleyebilirim. Bunlar çözülüp yolumuza başka şeylerle devam edebilirsek bu Amerika'nın da yıl sonu itibariyle bir indirime gidebileceğini söyleyebiliriz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar Seba.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Sema Hanım. Hoş buldum.
1: Son açıklamalardan sonra jeopolitik başlıklar açısından baktığınızda o algoritmik sistemlerde nasıl bir sinyal var?
2: Satış yoğunluğunun hakim olduğu bir durum oluşuyor. Giderek sürecin çözüm yönünden uzaklaşması, sürecin uzamış olması, enerji fiyatlarında yukarıya doğru gitmeye devam edince küresel anlamda bir enflasyon baskısı oluşturuyor. Bu da sistemlerin otomatik olarak aşağı yönlü fiyat hareketlerini biraz derinleştirmesine neden oluyor. Son zamanlarda görmüş olduğumuz fiyatlamanın da temel nedenlerinden bir tanesi de bu enerji fiyatlarının bir türlü geri gelmiyor oluşu. Yetkililerin açıklamalarının her ne kadar iyimser tarafta olsa ki bunu daha çok ABD başkanı yapıyor ama piyasalarda bu sözlerine çok bir itibar görmüyoruz. Yatırımcıların da gelen açıklamalara itibar edebilmeleri için Brent tarafında enerji fiyatlarının 90 doların altına geri çekilmesini görmeliyiz ki evet burada rasyonel, gerçekçi bir uzlaşma zemini oluştu. Bununla da ilgili bir fiyatlama oluyor deyip bu şekilde bakabiliriz. Şu an için göstergeler biraz negatif.
1: Şimdi 0.74'lük bir geri çekilme takip ediyoruz Brent petrol tarafında ama hala 95 doların üzerinde. Volatilite algoritmaları bu fiyatlamada hangi varlıkları öne çıkarıyor?
2: Enerjiler ön plana çıkıyor. Yukarı yönlü hareketler bu tarafta olurken diğer tarafta enflasyondan etkilenebilecek olan tarafta satış baskısı oluşmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi bankalar oluyor. Bankacılık endeksi oluyor. Fakat Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bankacılık endeksinin son birkaç gündür aslında biraz daha diri kaldığını gözlemleyebiliyorum. Çünkü fiyatların oldukça cazip bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Endekse göreceli olarak çok daha ucuz kaldı. Fakat şu geldiğimiz noktada piyasalardaki inanç bir şekilde çözüme yakın olduğumuz sinyallerini doğuruyor. Bunu dün de aslında akşam gördük. İsrail-Lübnan tarafında ABD Başkanı'nın yoğun temaslarıyla bir uzlaşma zemini içerisinde olduklarını görüyoruz. Burada bir ateşkesin oluşması ve barış sürecinin artırılması, İran tarafında da benzer bir duruma doğru gitmesi anlamı taşıyor. Çünkü İran'ın da anlaşma zemininde öncelikli olarak bu taraflarda da bir ateşkesin devamı ve uzlaşmanın olması gerektiğinin altını çiziyorlar. Şu an için dünyanın da çok artık kaldırabilir bir boyutta olmadığını görüyoruz. Özellikle enerji fiyatlarının yukarıya doğru gidişi, uzun süredir 95 dolarların üzerinde kalıyor olmuş olması, dünya enflasyonuna yarattığı baskı, faiz indirim sürecini ve genişlemeyi engelleyebilecek bir unsur olduğundan piyasalardaki risk iştahı da oldukça düşüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde ABD'deki seçimleri de değerlendirirsek ABD başkanının ne yapıp ne edip bir şekilde orada bir çözüm yolu bulma, orta nokta bulma girişimlerini sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden piyasalarda iyimser bir bakış açısı önümüzdeki günlerde tekrar oluşacaktır.
1: Altın ve petrol aynı anda farklı yönlere gidiyor. Bu durumda nasıl pozisyonlanmak gerekiyor? Ne dersiniz?
2: Şu artık çok açık ki enerji fiyatları yukarıya doğru gittikçe ABD faizlerinin de yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Çünkü enflasyona yapmış olduğu baskı faiz indirim beklentisini tamamen törpülemiş durumda. Yani buradan da çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ben 2026 yılında mevcut koşullar altında Fed'in her ne kadar başkan gelip hani merakla bekliyoruz acaba ne yapacak ne diyecek diye söylemler güvercin olsa bile hareket kabiliyetinin öyle bir alanının olmadığını görüyoruz. Yani enflasyon 3.8 civarlarında, politika faizleri 3.5-3.75 bandında, yani orada bir alanı yok. Bu nedenle orada bir faiz indirim sürecine gidilemez. Bu da bize gösteriyor ki dolar güçlenmeye devam ediyor. Dolar güçlenmeye devam ettikçe altın fiyatının da aşağı doğru geldiğini, yukarıya doğru hareketleri sınırlı kaldığını görürüz. Ne zaman bu hikaye tersine döner? Şayet enerji fiyatları 90 doların altına gerilemeye başlayıp ABD 10 yıllık faizleri 4.50'lerden 4.10'lara doğru bir geri çekilme yaşarsa biz o zaman tekrar altın onsunun 4.600-4.800 bandına doğru hareket ettiğini görürüz. Bu aşamada mevcut kompozisyonda altın yatırımcısında çok fazla hareket alanının olmadığını görüyorum.
1: Borsa İstanbul'daki seviye 13.965 dünkü kapanış. Peki bu seviyede algoritmalar net olarak alım mı satım mı üretiyor?
2: Bana göre hala 13.800'ün üzerinde kalıyor olmuş olmamız oranın önemli bir destek konumunda geldiğini gösteriyor ve şu an için sinyallerin yukarıya doğru olduğunu görüyoruz. Her ne kadar şu an dalga boyları yüksek oluyor olmuş olsa da bunu jeopolitik bir unsurları devrede. Bir de dün birazcık daha bizdeki özellikle de enflasyonun, enerji fiyatlarının yukarıya doğru gitmesinin ilk çeyrek büyümeye olan etkisini biz fiyatlama olarak gördük. 3 civarı beklenirken 2,5'lara doğru bir büyüme geldi ve burada

0: ağırlıklı olarak sanayi tarafının özellikle 0.8 daralması, ki bunda savunma sanayinin payını da çıktığımızda oradaki daralmanın çok daha derin olduğunu görüyoruz. Bu da otomatik olarak büyük bir satış baskısı oluşturdu. Dün gelen satışların net olarak bir yabancı satışı olduğunu gözlemliyorum. Tek bir kurumdan geldi. 8,5 milyar liralık net bir satış geldi. Bugün devam eder mi? Kanaatim çok da fazla devam etmeyeceğini, 13.800'ün önemli bir bariyer olacağını, bu seviyenin altına gelmeyeceğimizi düşünüyorum. İyimser bir atmosferin tekrar oluşabilme ihtimali var. Yatırımcılarımıza burada net olarak söyleyebiliriz ki, sizinle yaptığımız yayınlarda da sıklıkla bahsediyoruz. Kısa vadeli haber akışlarıyla beraber bu dalgalanmalar içerisinde borsada sörf yapmaya kalktıklarında maalesef sörf tahtasının üzerinde kalmaları oldukça zor. Birazcık daha stabil, daha dingin denizlerde olmalarını öneririm. Kısa vadeli hareketlerden kaçınılmalı. Net olarak satış sinyalinin henüz tam oluşmadığını söyleyebilirim. Pozitif atmosfer hala korunuyor. Kısa vadeli bu tip yüksek volatiliteler olabilir ama önümüzdeki zamanlarda piyasanın yönünün net olarak yukarı olduğunu söyleyebilirim.
1: Jeopolitik haber akışları yoğunlaştığında o algoritmik fonlar pozisyon küçültüyor mu?
0: Küçültüyor. Yani biz yatırımcı olarak bazen belirlemiş olduğumuz bir fiyatın altına geldiğinde evet diyoruz ki, parayı söylüyorum, 10 lira benim stop seviyem, almış olduğumuz bir enstrümanda 10 liraya geldiğinde insan duygularıyla hareket ediyor, yok buradan vermeyeyim diyor ama robotlarda böyle bir sistem yok, algoritma duygusuz bir şekilde hareket eder, sert satışlarla devam eder ki özellikle bu mutlak buldan kararının geldiği dönemde de Borsa İstanbul'da biz bunu çok net olarak gördük, bütün sistemler devreye girdi, otomatik stop losslar patladı ve endekse devre kesiciler gördük. Algoritmalar burada hiçbir şekilde affetmez Sema Hanım. Eğer sinyali alırsa sinyal doğrultusunda sert hareketler yapar.
1: Peki Fed'in şahinleşme ihtimali de var şu anda. Bu da defansif modu tetikler mi?
0: Tetikliyor. Biz bunları zaten görebiliyoruz. Söylediğim gibi sürecin uzaması, enerji fiyatlarındaki yüksek kalış enflasyona olan baskıyı net olarak gösterdi. ABD tarafında ekonomi gelen verilerle görüyoruz, hala canlı. Fakat enflasyona yapmış olduğu baskının oradaki alanı oldukça daraltıyor. Avrupa'da bu durum böyle değil. Avrupa'da hem büyüme tarafında problem var hem enflasyon tarafında problem var. ABD'nin özeline baktığımızda söylediğim gibi ben yeni başkanın da her ne kadar güvercin söylem yapma arzusunda olsalar bile ki şu an için öyle bir alanı yok. Fed'in 2026 yılında bir indirimini kesinlikle öngörmüyorum.
1: Arttırım öngörüyor musunuz Fed için?
0: O da biraz zor ama enflasyon eğer beklentinin üzerinde fiyatlamaya doğru giderse yapacakları da çok fazla bir alan kalmayacaktır. Avrupa'da, ABD'de enflasyondan çok korkuyor ki biz bunu pandemiden sonra gördük. Dünyada rezerv para birimi olmasına rağmen doların 3 yıldır 4 yıldır yaklaşık enflasyonla mücadele var ve hala istedikleri neticeyi alamamış durumdalar. Enflasyon böyle bir durumdur, yapışkandır. Bunu söküp atmak çok kolay olmaz. Benzerini biz de yaşıyoruz. Bizdeki bu katılığı da görüyoruz. Bu nedenle ABD başkan, FED başkanlarının da bu doğrultuda eğer gerekirse bu yönde adımlar atabilir. Tabii faiz artırım sürecinin konuşuluyor olması bile piyasalarda ciddi anlamda risk iştahını düşürür. Böyle bir konuşma süreç başlarsa tabii ki riskli varlıklardan uzaklaşmak yerinde olur.
1: FED 5 kitap raporuna da aslında bakalım, değerlendirmenizi merak ediyorum. Enerji enflasyonunu merkeze alıyor ve maliyetler de tüm ekonomiye yayılıyor yorumu çıkıyor özetine baktığımızda. Tabii FED bölgelerinin büyük bölümünde de fiyat baskılarının yeniden güçlendiğini bildiriyor. Siz nasıl yorumladınız?
0: Gelen verilerde de biz zaten bunu görebiliyoruz. Yani enerji tarafındaki yukarı yönlü hareketler, oraya olan talep özellikle AI tarafından da var. Altyapı yatırımlarında da var. Biz bunlardaki talepleri görüyoruz ve bu taleplerin de enflasyona olan katkılarını doğal olarak bir raporlama içerisinde önümüze sunuluyor. Bu söylediğim gibi sürecin katı kalmasını sağlıyor enflasyon yönünde ve bu da Fed'in alanını oldukça daraltan bir durum. Süreç böyle devam ettikçe, petrol fiyatları ve enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe risk iştahının azalma ihtimali oldukça

0: yüksek. Burası bizim en hassas noktamız. Söylediğimiz bütün iyimser bakış açılarının şartı Brent tarafında özellikle 90 doların altına bir fiyatlamanın oluşması gerekiyor ki beklentideki iyi pozisyonların, yukarı yönlü pozisyonların atık yapabilmesi tamamen buradaki enerji fiyatlarının şartına bağlı.
1: İş gücü piyasasında direncini koruyor Amerika'da. Özel sektör.
0: Evet,
1: Mayıs'ta 122 bin. Evet.
0: Evet, beklentinin biraz üzerinde bir istihdam var. Biz burada görüyoruz ki yapay zeka hala insanoğlunun işini evet. elinden almamış durumda. Yani ileride bundaki verilerin de tersine döneceğini düşünenler diyelim. Giderek bu alan daralıyor. Bu sürecin de ilerlemiş olması henüz yapay zekanın bu anlamda istihdam konusuna net bir atanım olmadığını görüyoruz. Henüz insanlar işlerinde devam ediyorlar. İlerleyen süreçlerde kaçınılmaz. Teknoloji birçok insanın yaptığını, 10 kişinin yaptığını, bir makinenin yaptığını görüyoruz. Bu süreçte bu trend de devam edecektir. İlerleyen süreçlerde alternatif iş kolları insanları bekliyor diyebilirim.
1: Kripto piyasasındaki satışları da konuşmak istiyorum aslında. Hisse piyasalarıyla aralarındaki korelasyonu nasıl görüyorsunuz?
0: Sema'nın kripto piyasası spekülatif olmaktan öteye gidemedi. Aslında bakış açısı acaba doların yerini alabilir mi, bir rezerv alanı oluşturabilir mi diye bakılıyordu. Ama bakıldığında oradaki ekosistemin dünyaya çok daha net olarak entegre olduğunu görmüyoruz. Daha fazla spekülatif hareket ediyor ve burada da biraz doların yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareketlerinden ciddi derecede etkileniyor. Orada lokomotif olarak Bitcoin'in öne çıktığını görebiliyoruz. Onun haricindeki diğer kripto varlıkların performansının son 2 yıldır özellikle de Trump'ın ilk geldiği dönem haricinde oradaki dalgaların düştüğünü ve cazibesini kaybettiğini görüyorum. Bir süre daha da eğer dolar böyle güçlü kalmaya devam ederse kripto varlıkların da bu seviyelerde kalması kaçınılmaz olacaktır.
1: Borsa İstanbul'daki son geri çekilme 1.65'lik bir düşüş var. Siz sektörel açıdan da baktığınızda nasıl değerlendirdiniz?
0: Özellikle Citibank ve Goldman Sachs'ın büyümeyle ilgili yapmış oldukları raporlamada altını çizmişlerdi. Ve beklentinin de önümüzdeki süreçte ekonomide bir daralmaya devam edebileceğini bize bu sinyalini veriyor. Bu bağlamda oldukça sert bir satış geldi. Yani diğer Avrupa borsalarından bu anlamda biraz daha negatif etkilendik. Ve bahsettiğim gibi savunma sanayi alanında oldukça ciddi hamleler yapıyorken genel olarak baktığımız zaman 0.8'lik ilk çeyrekte bir daralma gördük. Burada sanayi tarafını, özellikle de savunma sanayi tarafını da içerisinden çıkarırsak oldukça derin bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Bu net olarak bir sanayi tarafında satışların derinleşmesine neden oldu. Söylediğim gibi bankacılık sektörü dünkü satıştan minimum etkilenenler arasındaydı. Şayet bizdeki özellikle yarın açıklanacak olan enflasyon verisi, İTO verisi 1.5 gelmişti. Eğer bizde de 1.5 gibi bir veri gelirse bu 2026 enflasyonu şu an 31 seviyelerinde bir noktaya geldiğini gösterecektir. Şayet benim beklentim 1.35 civarları. Eğer 1-1.35 arasında bir fiyatlama gelirse enflasyon verisinde, burada enflasyonun 30'un altına kaydığını göreceğiz. Burada bizim Merkez Bankası'na da bir alan oluşturacaktır faiz indirim beklentisi açısından. Bu da piyasaları oldukça pozitif bir beklentiye sokmasına neden olur. Kanaatim bu yönde olacağı ve böyle bir veriyle karşılaşacağımız yönünde. O yüzden 13.800 seviyesi Sema Hanım aşağı doğru kırılmadığı sürece iyimser atmosfer korunmalı. Yukarı yönlü hareketlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini beklerim. Yarın enflasyon verisi oldukça kritik olacaktır.
1: 14.100-14.200 bandı algoritmalar için denge bölgesi mi?
0: Evet, şu an görebildiğimiz nokta orası. 14.200 pivot nokta. Eğer 14.200'ün üzerine atabilecek bir atmosfer oluşursa, ki bahsettiğimiz koşullara bağlı, 14.200'ün üzerinde kalıcılık sağlandığında sistemlerin çok daha sert ve agresif olarak yukarı yönlü hareket edeceğini, 14.650 sonrasında da 15.200'lere kadar bir ivmelenmenin olması oldukça olası.

0: puan için geldiğimiz seviyeden biri bir toplama biraz daha temkinli olma havası veriyor. 13.800-14.200 arasındaki dalgalanmalar yatırımcılara zarar verebilir. 14.000 yeni bir pozisyon, long pozisyon açabilmek için 14.200'ün yukarıya doğru kırılmasını bekleyebiliriz. 14.200 yukarıya doğru kırılırsa yeni hedefler, yeni zirveler önümüzde gelir gibi görüyorum.
1: Bir çerçeve anlaşması çıkması durumunda İran ve Amerika arasında hafta sonu işaret edilen takvimle beraber söylüyorum. Nasıl bir fiyatlama beklersiniz?
0: Çok hızlı bir şekilde enerji fiyatlarının 90 doların altına, hatta 81 dolarlara çekildiğini görürüz. Bu risk iştahını çok sert bir şekilde yukarıya iter. Biz o hamlede 15.200 seviyelerinin çok rahatlıkla kırıldığını görürüz. Çünkü enerji fiyatlarının geriye gelmiş olması bizim enflasyon alanında elimizi oldukça güçlendirir. Sanayi tarafında, büyüme tarafında faizlerin yüksek kalmış olması bize gösteriyor ki o tarafın çok paraya erişimde oldukça zorlandığını, problemli yapının devam ettiğini gösteriyor. Merkez Bankası buradaki fiyat istikrarını sağlayabilmek adına, şirketlerin istikrarını sağlayabilmek adına bulduğu ilk fırsatta faiz indirim sürecine gidebilir. Faiz indirim süreci borsalarda oldukça etkili olacaktır. Öyle bir çerçeve anlaşması yapılabilirse, bir uzlaşma sağlanabilirse bölgede hızlı bir şekilde enerji fiyatlarının düştüğünü, borsaların da çok sert bir şekilde yukarıya gittiğini görürüz. Ben orada beklediğim 16.600 seviyesine değin çok hızlı bir hareketlilik olabilir. Bu da beklentilerim arasında şu an için en büyük şeyim. Bas senaryom 16.600 çerçeve sözleşmenin imzalanacağını, Orta Doğu'daki risklerin kısa vadede ortadan kalkacağını ve risk iştahının giderek artacağı yönünde, yatırımcılarımızın da 14.200 seviyesinin üzerinde long pozisyonda kalmaları onlar için oldukça faydalı olur.
1: Kıymetli metaller tablosunda bir çerçeve anlaşma en çok hangisine yarar sizce? Altına mı, gümüşe mi?
0: İkisine de yarar. Altın ve gümüşe de yarar. Özellikle de gümüşteki hareketlilik daha önceden yapıp fiyatlamanın içerisine girdiğinden dolayı sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda da söylemiştim. Çok uzun süre o zirve fiyatlarını görmesi oldukça zor. Fakat 70 doların altına da gelme ihtimalini zevk görüyoruz. 65-70 dolar arası gümüşte alım fırsatı olabilir. Altın da yapmış olduğu performansın akabinde özellikle de doların güçleniyor olmuş olmasından kaynaklı olarak bu seviyelerde kalıyor. Eğer orada bir anlaşma zemini oluşursa ABD faizlerinin de geri çekildiğini, yani doların zayıfladığını görürüz. Doların zayıflaması aynı zamanda da altın fiyatlarının tekrar 4600-4800 hatta 5010 seviyesine değin bir hareketine neden olabilir. Burada haber akışlarını altın ve kıymetli metal yatırımcılarının önemli takip etmesi gerekir.
1: Ve bugünün son sorusunu sormak istiyorum. 11 Haziran Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan karar beklentiniz ne?
0: Stabil kalması, böyle bir alanı yok. Maalesef yok. Yani özellikle enflasyon verilerinin, özellikle de Nisan ayında beklentilerin üzerinde gelen bir veri. Mayıs ayında da benim beklentim söylediğim gibi birazcık düşük, 1.35 civarları. İTO verisinden daha da düşük gelebileceğini bekliyorum. Şayet burada 1.5 civarlarında ve bunun üzerinde bir fiyatlama olursa, ki şu anda da bile Merkez Bankası'nın böyle bir alanı yok. 1.5-1.35 arasında bir enflasyon verisiyle karşılaşırsak, Haziran'da değil ama sonraki toplantıda Merkez Bankası'nın elinin güçleneceğini, bir alanın olabileceğini değerlendiriyorum. Orada faiz indirimleri tekrar gelecektir.
1: Ne güzel anlattınız. Haziran'da... Ne güzel anlattınız diyordum tam. Teşekkür ederim. Yayına katkılarınız için çok keyifli bir sohbet oldu. Çok da zengindi. Size kolaylıklar. Keyifli, kazançlı gün olsun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın sabah 07'de aynı disiplin ve aynı netlikte karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: gönül kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçta yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ağparada.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Özakılıç, fiyatlamalar, Borsa İstanbul, altın, gümüş, merkez bankaları ve haftanın gündemi diyeceğiz. Önce ekonomi ilişkin başlıkları aktaralım, geçirelim ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yenilenebilir enerji yatırımları açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin bölgede merkezi konumunun güçlendiğine dikkat çekti. Dün de Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza taşımıştık. Orta koridorla ilgili Türkiye'nin önemli bir noktada olduğu vurgusunu paylaşmıştı. Trump, NATO zirvesi için önümüzdeki ay Türkiye'de Ankara'ya gelecek ve Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'dan dün açıklamalar geldi. Türkiye'ye geleceğini söyledi ve zirvede açıklığa kavuşturulması, düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu da ifade ettiler. Batı ile olan ilişkilerin son dönemde güçlendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin Trump'ın önemli övgü dolu mesajlarında yer aldığını bir kez daha hatırlatalım. İran'la anlaşma olabilir. Hafta sonu bir anlaşma olabilir. Bu açıklama yine Trump'tan geliyor ama biz artık İran'dan gelebilecek açıklamalara da odaklandık. Çünkü piyasada pek de bir reaksiyon olmuyor Trump'ın açıklamalarıyla. Kalıcı bir ateşkes için her iki taraftan gelebilecek. Tabii resmi açıklamalar da önemli olacak. Müzakere sürecinde bir ilerleme yok. Şimdi Trump bunu söylüyor. İran ne diyor? Hayır, bir ilerleme gerçekleşmedi. Durduk diyorlar. İran halkı

Halkının haklarını güvence altına aldıktan sonra Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ve bölgedeki gerilimlerin de durdurulmasına bağlı olduklarına da yine değiniyorlar. Ve İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlandı ve ateşkes gelince petrol fiyatlarına bir miktar düşüş var. Dün gün içinde 100 doların üzerine gelen 101-102 dolarları test eden petrol Trump'ın açıklamalarıyla değer kaybetti ve Trump dün dedi ki anlaşabiliriz ve tabii Netanyahu'ya olan tepkisini de dile getirdi. Hemen ardından da İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin sağlanması da oldukça dikkat çekici. Geçtiğimiz günlerde Axios'un bir haberi vardı, bir iddiası. Demişlerdi ki Trump Netanyahu'ya karşı öfkelendi. Bu savaştaki tutumlarını beğenmediklerini söylemişti. Böyle bir iddia da vardı. Şimdi geliyorum petrole, çünkü 100 dolardan geldi 97'ye. Bugün 96.76'da %1'lik düşüş var. Son 3 gündür yükseliyordu ama frene bastı bu ateşkesin gelmesiyle birlikte. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinde bu hafta biraz gerilemeler vardı. Yani satış baskısının bir miktar hafiflediğini konuşmuştuk. Bugün de 4.50 sınırında bulunan bir tahvil. Dün de yarın da tarım dışı istihdam rakamları önemli olacak Amerika'da. Altın zayıf görünümüne devam ediyor. Zirvesinden %25 aşağıda yaklaşık ve 4.474 dolar bandında. Küresel tarafta dün Amerikan borsaları da bir miktar risk iştahı düştü ve değer kayıplarının şekillendiğini gördük. Gümrük vergisi beklentileri de bir yandan konuşuluyor. Birçok ülkeye vergi açıklamıştı ve Bitcoin'de de düşüşler var. Kısa bir süreliğine 62 bin doların altına geldi ve biraz risk iştahının düştüğü bir gündeydik. Dün Amerikan spot işlemlerinde, bugün de vadeli Nasdaq yarım puana yakın, S&P 1003 geri çekiliyor. Avrupa'da dün düşüşler vardı. %1.3'lük satış. Almanya DAX'ta Paris Kakaran 1007 değer kaybetti. Biz içeride 14.000 altına sarktık. Salı günkü güçlü yükselişler sonrası dün %1.6'lık eksiği gördük. Bugün Asya'da da düşüşler var. Şangay 1004 eksi, Hong Kong Hang Seng %1.5 değer kaybediyor ve onlara da Güney Kore KOSPI borsası, bu yılın en fazla yükselen borsası eşlik ediyor. Geliyorum Borsa İstanbul'a, çünkü salı günü önemli iddialar vardı. BlackRock'la ilgili, bankalarla ilgili önemli iddialar vardı. Dolayısıyla hızlı böyle hareketlikler de görmüştük. Yarın enflasyonu alacağız. %1.5 bekleniyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Merkez Bankası faizleri sabit tutar. Bir değişiklik mi gelir? Faizleri son toplantıda sabit tutarken krediler üzerinde sıkılaşma hamlesini yine geçtiğimiz hafta görmüştük. 43.45'te 2 yıllık tahvilimiz ama üst bant gecelik fonlama 40 seviyesinde. Haftalık repomuz, yani bir diğer adıyla politika faizimiz, 37 bölgesinde. Borsada 14.000'in altına sarktık dedik. 15.000'lerde Mayıs ortasında zirvemiz vardı. Oradan 13.000'lere doğru gerilerken yeniden 14.000'lere yükselmiştik ama tabii petrol fiyatlarıyla borsada da bir baskı görüyoruz. Bankalarda salı günü çok güçlü yükselişler, özellikle kamu bankaları öncülüğünde yaşanmıştı. Dün de %2'ye yakın geri çekildiler. 15.922 puandan da bir kapanış geldi. Bakalım neler bekleniyor. Buradayız birazdan.

0: Acaba Nisan'daki %4'lerden sonra bir rahatlama var mı? Tabii bu bir baz etkisiyle mi gerçekleşiyor dediğimiz noktada geçen sene de %1,5'taydı. Dolayısıyla hem burada ne bekliyoruz biz yarından, ki tahminleriniz de sanıyorum tutuyor değil mi böyle son aylarda?
1: Bazen.
0: Orada hani ciddi anlamda verilere yaklaşıyorsunuz. Dilerseniz oradan başlayalım.
1: Şimdi baktığımız zaman gıda enflasyonunun esasında pazara da gittiğimizde bize yardımcı olabileceği olasılığını çok yüksek görüyorum. 1.6 civarı beklenti. Bu ne demek olacak? Geçtiğimiz sene dediğin gibi 1.5'lardan yine düşmeyen bir enflasyon. Bir sürpriz olabilir mi? Olma olasılığı çok yüksek. Çünkü büyüme rakamını gördük, büyüyememe rakamını gördük demek daha doğru olacak galiba. Oradan gelecek hani çıktı açığına dikkat çekiyordu. Hep Merkez Bankası da gerçekten de ivmenin yavaşlamasını beklediği için de tüketim tarafının da buna yardımcı olmasıyla bize enflasyon tarafında maalesef kötü bir sebepten ama ve lakin yardımcı olabileceğini dile getiriyordu Merkez Bankası Başkanımız da Sayın Şimşek de. Bunun olma olasılığı çok arttı. Dolayısıyla sürpriz olur mu 1.5'un altında bir rakam görmem? Olmaz. Genel beklenti de esasında 1.8'lerde bekleyen ekonomistler bile vardı. Onlar da aşağıya çekiyor. Yani ortalamada zaten bir 1.6 izlediğim kadarıyla beklenti. 1.62'ler ya da 63'ler olması lazım. Hani bunun altında bir enflasyon rakamını bu sefer bekliyoruz. Ama baktığımızda yaz aylarında da esasında en son gelen büyüme rakamlarında çünkü tarımın bize yardımcı olduğunu, büyümede oranında devamının gelebileceğini görüyoruz.
0: Düşük baz etkisi var mıdır orada? Çünkü hani biz hep eksi bölgeyi konuşurduk tarımda. Bu kez artıya geçmiş rakamlar.
1: Bu kez, ilk kez olarak. Ama mevsimsel olarak baktığımızda da kuraklıktan sonra, dondan sonra hava şartlarının yardımcı olması... Biraz tabii dolaylı olarak belki de savaşın o işte şeyi değişimi olduğunu da yazan çizen çok
0: evet,
1: ekspert
0: yani
1: oldu.
0: Evet yani bir yandan çok komplo teorisi gibi de geliyor. Bir yandan hani olabilir mi acaba
1: ama olabilir,
0: gerçekten?
1: Olabilir çünkü normal mevsimden çok çok daha fazla yağış gördüğümüz de aşikar. O yüzden de ya olma olasılığı yüksek. Sonuçta sebebini bakmazsak sonucuna gelirsek bizim için sonucu işe yarayacak bir şey. Açıkçası şükür ki hani bir şekilde tarım tarafının yardımını görebileceğimiz bir iki ay önümüzdeki aylarda bekliyoruz en azından. Bunun da yardımıyla beraber biraz daha iyimseriz. Öte yandan Merkez Bankası'nın kararı dediniz. Şimdi normal şartlarda hani beklentim nedir, olmasını beklediğim nedir diye baktığımızda olması gereken belki arttırması yani bir 40'a çekmesi. Ama yapar mı? Şimdi büyüme rakamlarına baktığım zaman hakikaten de sanayinin zaten çok uzun zamandır bizim çok sıkı para politikası yüzünden cenderede kaldığını, büyüyemediğini biliyoruz. Hani bununla beraber zaten bayram öncesinde mevduat oranlarına baktığınızda neredeyse hem mevduatta hem ticaride biz göstergeyi 40 yapmışız gibi.
0: Hatta büyüme sınırlarını bile hani o ticari tarafta COBİ'ler tarafında güncelledi merkez.
1: Güncelledi. Dolayısıyla yapmasını belki teoride beklerdim. Ama şu an pratikte ben pas geçmesini bekliyorum. Yani 37'de bırakıp da hala tabii ki bunun Merkez Bankası Başkanı çok da sürdürülebilir bir uygulama olmadığının altını çizdi. Onun da farkındayım ama şimdi mesela bu haftanın gündemine baktığımızda belki de bu hafta sonu gerçekten bir çerçeve anlaşmada Amerika ile İran'ın anlaşma olasılığı yüksek. Öyle olduğunda 90-91 bölgesini Brent petrol aşağı kırarsa biz açıkçası ortalamayı sizin de belirttiğiniz gibi petrol beklentisini yukarı çekmişken hiç değilse geçici olarak mesela şöyle bir 80-85'lere Haziran'ın 15'inden sonra inebilirsek esasında yani kalıcı olmayacak. Tek sıkıntım o. Yani Enerji İdaresi Başkanlığı'nın da söylemiş olduğunu altını çizerek söylüyorum. en bilgili kurum orası, hı hı, sonuçta elimizdeki. Geçici bir şekilde belki 90 dolarların altına inse de 89 dolarlar o ilk, hı hı, çeyrek ortalama.

0: masanın altında çok kalıcı olmasını beklemediğini, çünkü evet, üretim bozulmuş olan bütün o üretim tesislerinin yeniden yapılandırmasının 2-3 ay minimum bize etkisini fiyatlara 3 ila 6 ay sürmesini beklediğini EIA söyledi. Şimdi böyle olunca enerji idaresinin dediğini dikkate aldığım zaman da bu yapmış olunan Merkez Bankası'nın revizyonunun kalıcı olacağını düşünüyorum. Doğal süreç içinde. Oraya da sürekli olarak da hani yaz aylarında okey, yaz aylarında gıda bu şekilde kalabilirse, pazara gittiğimiz zaman görüyoruz çünkü gerçekten de bir fiyatların aşağı yönlü tek gittiği yeri pazar, çok şükür ki olduğunu görüyoruz. Hani bunun yaz ayları boyunca bize yardımcı olması harika olacaktır. Ama daha sonradan ne olacağını Eylül-Ekim geldiğinde maalesef hesap yaptığımızda bir 30'un altına indiremiyoruz enflasyonu.
1: Şimdi bu arada bir son dakika gelişmesi de geliyor. Şimdi şeyin açıklamaları var. Enflasyon programına bağlılık sağlam dedi. Enflasyon şoklara rağmen düşüşünü sürdürecek dedi ki ekonomi yönetimi sürekli dezenflasyonla mücadele programında kararlılık adımlarını paylaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine geçtiğimiz aylarda bu kararlılık vurgusunu görmüştük. Burası da yine önemli, takip ediyoruz. Şimdi bir yandan hem bu enflasyona ilişkin, Merkez Bankası'na ilişkin gidişatı konuşuyoruz ama rezervlerimizin geldiği nokta, oradaki tamponu da biraz sormak istiyorum. Çünkü dolar TL'ye baktığımızda aylık hep %1'lerdeydi. Şimdi böyle Nisan-Mayıs 1.4 gibi yine belli bölgelerde ve yine enflasyonun altında bir rakama işaret ediyor. Şimdi bu haftada çok fazla iddia vardı. Özellikle işte Amerika ile dolar swap hatları açılır mı? Böyle bir iddia ortaya konuldu. Resmi hiçbir açıklama olmasa da işte daha önce hazinenin, Amerikan hazinesinin Arjantin'e sağladığı şekilde böyle bir işte Amerika ile olabilir mi acaba diye. Bizim kapalı zaten Londra ile swap hatlarımızın kapalı olduğunu konuşuyoruz ama hani biraz swap rezervlere baktığımızda orada da böyle kabaca işte 20 milyar dolara yakın rakamları konuşuyoruz. Belki hani 70'lerden geldik ama eksi 65'lerden de önemli bir iyileşme vardı. Hani hem enflasyon programına bağlılık hem işte özellikle rezervler tarafındaki iyileşme. Şimdi oraya birazdan parantez açacağım ama şimdi şeyin tweet'i de ekranlara geldi. Ekranlardan yine paylaşalım. Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yatırımcılara hitap etti. Şoklara açık bir dünyada ve zorlu bir komşu çevresindeyiz. Şoklar programın uygulanma hızını yavaşlatabilir ama seyahat yönünü değiştirmesi pek olası değil. Sınırlı enflasyon programına olan bağlılığımız sağlam. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşüşünü sürdürmesi, yılı 20'li yılların ortalarında kapatması bekleniyor. 20'li rakamların ortasında kapatması bekleniyor diye paylaştı sanıyorum. Mali performans konusunda kayıtlarımız kendi kendine konuşuyor ve son 23 yılda bütçe açığı gayri safi yurt içi hasılanın %2.6 seviyesinde gerçekleşti. Lira seviyesinde de şunu söylüyor, program başladığından beri liraya olan güven önemli ölçüde güçlendi. Sıkı para duruşunu, etkin makro ihtiyadi önlemleri ve volatilite dönemlerine kıyasla temelde daha güçlü olan döviz rezerv pozisyonunu yansıtıyor. Cari işlemler konusunda da enerji fiyatları açığı genişletmeye meyilli ama etki yönetilebilir seviyede diye de paylaşmış ve Euro dolar paritesinin daha yüksek katma değerli üretimle de yine desteklendiğini söylüyor. İhracat konusundaki açıklamalarını paylaşırken de krizi boşa harcamamak konusunda da şunu diyor. Yabancı doğrudan yatırımları, yeteneği ve sermayeyi çekmek için kapsamlı bir çerçeve getirdik. İmalatçılar için kurumlar vergisi oranını %12.5'a indirmek. Transit ticarette sıfır kurumlar vergisi. Buradaki vergi avantajlarından yine bahsediyor. Startuplar için yine paylaştıkları adımlardan yine bahsediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Fonu Asya'da hitaplarını gerçekleştirdi. Şimdi biraz başlıklar üzerinden de gidelim. Yani bu kararlılık vurgusu önemli midir diyeyim. Ardından da Türk lirasına olan güvene de bir vurgu yapmış Bakan Şimşek. Dolayısıyla TL taraftaki durum ve rezervlerimizin geldiği noktayı da ekleyeyim.
0: Sayın Şimşek'in bir tek söylediklerinde mid-20s demiş, hani 25'ler ve üstü 30'la 25 arası o zaman enflasyonun olması lazım. Ben çok fazlasıyla ekonomist arkadaşımın 29-28 altına kimsenin tahmini olmadığını biliyorum. Bir orada bunu ben biraz daha 30 bölgesine yakın, 27-28 ve 30'a daha yakın bir oran beklediğimin altını çizeyim. Ama sözlerinin hani %90'ında katılım yapmamaya hiç kimsenin de şey yapacağını düşünmüyorum. Görüş açısından biz eksi rezervimizle de açıkçası savunduk TL'yi. O yüzden baktığımızda şu anda evet biraz daha son sene başından beri, özellikle Mayıs'ta geldiğimiz noktada son ayların en düşük rezerv noktasındayız. Ama hani sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir. Şöyle ki, daha önceden de gördük bunu. Petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilme olduğunda örneğin hemen merkez o rezervi geriye dolduruyor. Ne demek istiyorum? Ara Haziran'ın sonuna kadar, diyelim ki 20 milyar dolarımız kaldığı için Haziran'ın sonuna kadar bir petrolde gevşeme oldu. Hemen bunun tekrar bir 40-50 milyar dolara çıktığını görebiliriz. Daha önceden gördük çünkü savaşın sönümlenmesinde. Açıkçası bu noktada bir şekilde yönetimini ciddi anlamda kararlılıkta devam ettireceğinin mesajını almamız Sayın Şimşek'ten önemli. Piyasalara baktığımızda mesela en son dönemde yabancı kurumlardan, örneğin ilk JP Morgan'la hatırlarsanız bayram öncesinde başlamıştı bu. Bayram öncesinde işte uzun 2023'ten beri tutmuş olduğu carry pozisyonunu, yani dolar sat, TL'de long pozisyon al pozisyonu kapattığını gördük. Ama bu şu anlama gelmemeli. Yani hiçbir şekilde tamamen gittim, ben bu olayı satın almıyorum anlamına gelmemeli. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ben çekici bulduğunda yabancının tekrardan geleceğine emin olduğumu
1: şimdi
0: söylemek
1: istiyorum. Şimdi bu çok
0: istiyorum.
1: Konuşuldu. Mesela JP Morgan'ın işte carry pozisyonlarını kapatıyoruz açıklaması çok konuşuldu ama hemen bir gün sonra BofA'nın da bir açıklaması vardı. O mesela hani o kadar değerlendirilmeli. O dedi ki işte 2 ay vade için biz dolar TL'de short pozisyondayız ve carry cazibesini daha yüksek buluyoruz. Yani Türk lirasındaki kazanımların çok çok daha yüksek olacağını varsayıyoruz.
0: Hala reel faizimiz çok yüksek. Tabii ki bu iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Yani öyle çok kolay bir süreç olduğunun altını çizmeyelim. Swap anlaşması ile ilgili haberde orada mesela Halkbank'ın da içine dahil edildiği bir beklentiler de olmuştu. Onun haricinde bir haber daha vardı hatırlarsanız. Şimdi şöyle, tabii ki bizim ihracatımıza bakalım. Biz bir Güney Kore değiliz veya Japonya değiliz. Yani sonuçta Amerika ile ihracat kalemlerinde çok çok yüksek. Amerika'nın ihracatının bayağı büyük bir kalemini oluşturan bir Türkiye'den bahsediyor olsaydık, o zaman gerçekten swap anlaşması olacağı satın alabilirdi belki piyasa. Şu anda çok fazla aldığını görmedik. Çünkü net tahvil, önce tahvile bakıyoruz. En güzel fiyatlamayı tahvil piyasası yapar. Tahvile çok büyük bir alım gelip de %1-1,5 geldiği satış noktasından gerileme gördük mü tahvil faizlerinde? Görmedik. Para girişini gördük mü? Hayır, görmedik. Bunu gördüğümüz noktada ancak ben evet gerçekten Türkiye'nin bir swap anlaşması geliyor galiba diye bunu satın alacağım. Ama açıkçası söylemek gerekirse burada bizim stratejik olarak da jeopolitik anlamda önemimizin çok çok büyük olduğunun altını çizdiğimde, yarın öbür gün rezervlerden dolayı bir darboğazda olduğunda Türkiye'ye Amerika'nın yardım etme olasılığının %80-90, yani etmeme olasılığından çok daha yüksek olduğunu da her izleyici de kabul edecektir. Yani bir Brezilya'ya yaptığı gibi swap anlaşmasını neden yapar Amerika bize ileride? Şu gün beklemiyorum, daha ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama bunun 5-6 ay sonra olabilitesine baktığımda olma olasılığını çok yüksek görürüm. Çünkü Orta Doğu'daki durumlarda denge unsuru, jeopolitik önemi Türkiye'nin gerçekten NATO'daki yerini düşündüğünüz zaman çok yüksek.
1: Ki önümüzdeki ayda Trump Ankara'ya geliyor.
0: Gerçekten de onun haberi sonrasında geldi. Yani Temmuz'daki NATO toplantısına Trump'ın geleceğini, bulunacağını duyduk. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye bu programda yalnız bırakılmayacağını, dar boğaza düştüğünde rezervlerinden ötürü Amerika'nın yardıma geleceğini biliyoruz. Ama bu hani BIST'te desteklerde tutunabilir. Çünkü hatırı sayılır bir para çıkışı oluyor. Yani son 5 günde 15 milyarlık bir para çıkışı var. Orada dün akşam bir en son Halk Bankası ile ilgili bir tık daha iyimser bir haber geldi. Bunun biraz bankalara hiç değilse öncelikli olarak Halk Bankası olmak üzere bir yukarı ivme yapmasını bekliyorum açıkçası bugün. Ama ne kadar sürer o para girişi, hani bir şekilde satışta çıkmak isteyen yabancı büyük bir ihtimalle.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. 15 milyar liralık bir para çıkışı var ama salı günü çok güçlü bir hareketlilik vardı. Bankalarda işte kamu bankalarında, enerji şirketlerinde, borsada böyle tabana genele yayılan bir alımdan da bahsetmiştik. Dün tabii böyle biraz satışların gerçekleştiğini konuştuk ama hani yabancı fonların borsaya olan ilgisi adına da hani böyle beklentiler karşımızda. Hani geçtiğimiz dönemde 14 trilyon dolarlık fon yöneticisi, BlackRock'ın yöneticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları, hani Amerika ile olan haber akışları, bir yandan beklentiler. Orada borsayı nereye taşıyacak?
0: Şimdi bir şöyle bir durum daha var. Bizim bir kere gelişmekte olan piyasalara baktığımızda en azından çok da fazla korkunç bir darbe almadığımız için seviniyor belki olmamız da gerekebilir. Ama açıkçasını söylemek gerekirse Amerikan 10 yıllıklarının hani 4.46'ları kırıp da 4.60'lara gittiği bir ortamda da ancak bu kadar tutunabiliyoruz. Yani bizim gündemimizde söylediğim gibi jeopolitik bir önemimiz olmasaydı çok daha fazla darbe alırdık. Reel faizimiz güzel, çekici ama çıkmış olduğunu söyleyen veya şimdilik kar realize ettiğini söyleyen yabancı banka, JP Morgan gibi aracı kurum ve bankalardan, yatırım bankalarından tekrar bir giriş için belki bir tık daha çekici seviyeleri beklediğini düşünüyorum ben açıkçası. Girmeyeceklerini düşünmüyorum. Bunun da tahvilde Merkez Bankamızın ne yapacağı, yani pas mı geçecek, 40'a çıkaracak mı? Buradaki bu soruyu atlattıktan sonra önümüzün açılabileceğini düşünüyorum. Yani 15 Haziran haftası, yani 11 Haziran'ın haftasında, önümüzdeki haftadan sonra biraz desteklerde ucuzladığı yerlerde bir kere öncelikle bankacılık, evet, bir şey yapamadı. Senenin başından baktığımızda bankacılık bir alındı, bir satıldı, bir alındı, bir satıldı. Senenin ortasına, 6. ayına geldiğimizde de maalesef ekside şu an için, hani aynı.
1: Ki borsa %20 %30 yukarı giderken bankalar hala eksi bölgede.
0: Ama şimdi onu da şöyle değerlendirmek lazım, gerçeği söylemek gerekirse. Biop'ta %70'i oluşturan Aselsan ve Astor gibi iki örneğin hissenin haricindeki BIST 30 şirketinin de bir yere gidemediğinin de altını çizelim.
1: Hatta şunu görüyoruz. Astor, Aselsan, işte destek finans, bunları çıkardığımızda
0: eksideyiz.
1: Evet.
0: Yani endekse %20 24 gibi bir performans olmuş olabilir Gözde'cim ama baktığında o 3 hisseyi çıkarttığında biz eksideyiz. Dolayısıyla bunun esasında bir şekilde genele yayılmasını sağlayacak yine yeniden Sayın Şimşek'in söylediği bu konuşmadaki belirttiği gibi makroekonomik olarak bu programın bütün yabancılar tarafından satın aldığı bir ortam. Onun da olması için işte hakikaten şu önümüzdeki haftayı geçirdikten sonra tahvillerdeki satış devam ettiği takdirde para girişi var mı? Yani istediği bir, çünkü reel olarak faizi veriyorsunuz ve bu gerçekten çekici. Başka kimse vermiyor bunu Türkiye'nin haricinde. Oraya geleceğinden emin olduğunu söylemeye çalışıyorum ama hangi seviyeden bunu yapabilir bilmiyorum. Hani endeks için destekleri konuşuyoruz daha fazla. İşte 13.500-600 desteğinin üstünde kaldığı sürece diyoruz ama ben daha fazlasıyla tahvilin onu ciddiye aldığım için onu belirginleştireceğini söylemek istiyorum.
1: Ki 10 yıllıklar sene başına göre 5 puan daha yukarıda, 2 yıllıklarda 10 evet. puanlık bir yükseliş gördük.
0: Şimdi oraya baktığınız zaman tabii ki zaten 16'larda bir enflasyonu zaten beklemiyordu. Piyasa, Merkez Bankası bir hedefi vardı, bir de tahmini vardı. Şimdi tahmininin revize olduğu bir ortamda bunun da sonuçta 25'in altına inmeyeceğine, çoğun

0: çoğunluk ekonomist kesinlikle ve kesinlikle kani olmuş durumdayken biz 28'leri 29'ları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Senenin sonuna kadar. Sayın Şimşek'in dediğini duyuyorum. Duymadım değil. Ama Sayın Şimşek'in dediğinin de 2-3 puan üstünde kalacağız.
1: Siz daha 30'lara yakın
0: seviyelerde bekliyorsunuz. Aksi takdirde 10 yıllıklara para girişini görürdük.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz. Efendim değerli yorumlarını paylaştı Şebnem Ayabakan'la birlikteydik. Şimdi reklama gidelim. Ama ardından buradayız.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
9: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
10: Bir de böyle Otobit'te.
11: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
12: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
11: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
12: Harikaymış ya. Daha neler var?
11: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
13: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
11: Mobilin bankası Akbank.
14: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteler.

0: çözdü bile. Ebru'yla Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bir anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
1: Harikaymış ya.
2: Daha neler var?
0: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
3: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
0: Mobilin bankası Akbank.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim, Salı günü 14.200 puanın üzerine gelen Borsa İstanbul dünkü satışlarla 14.000'in altına sarktı. 13.900'lü bölgelerdeyiz. Dolar bazında aslında Salı günü 310 seviyesini aşan bir borsa profili vardı ama oradan da tabii dünkü satışlarla biraz daha aşağı sarktığını görüyoruz. Hatta bu yıl 330'lara doğru gelmiştik borsada, dolar bazlı rakamlarda. Bugün VIO30 kontratları güne negatif başladı. Yani 0.01'lik böyle yatay bir seyir vardı aslında ama an itibariyle 0.7'lik prim var. Vadeli işlem piyasasında yükselişler yaşanıyor ve 16.195 puanda da yeni gündeki işlemlerini takip ediyoruz. Şimdi teknik taraf diyeceğiz. Yani teknik göstergeler bize ne söylüyor Borsa İstanbul tarafında? Dolar bazlı ve TL bazlı rakamlarda. Bankalar da çok güçlü yükselip 16.000 üzerine gelmişlerdi ama dün de orada %2'ye yakın satışlar vardı. Hangi bölgeleri takip etmeliyiz? Ata Yatırım'a gideceğiz. Teknik analiz müdürü Göksel Çekiner bizleri bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne dersiniz borsadaki son görünüme?
1: Yani şimdi şöyle, bir önceki günü hatırlarsak güçlü bir yükseliş vardı. Dünkü geri çekimler bir gün içi düzeltme hareketi olarak değerlendirmekte fayda var. Yani orta vadede bir genel görünümü bulacak bir unsur yok. Ancak bir önceki gün yaşanan güçlü yükselişin ana sebep piyasada dolaşan spekülatif haber akışıydı. Ve bunların banka hisseleri üzerindeki alımları tetiklemesi oldu. Yani dün düzeltme eğilimini gördük. Bugün vadeli tarafa bakarsak dünkü satışların karşılanmış olmasıyla beraber bugün de hafif pozitif bir açılış var. Genel itibariyle yukarı yönlü hareketlenmeyi bekliyor olacağız. Özellikle 50 günlük ortalamanın üzerinde kalınıyor olması BIST endeksi açısından güçlü görünümü devam ettirir. Bahsettiğim ortalama şu an itibariyle 13.937 seviyelerine geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketleri devam beklenebilir. Ancak bir ara direnç bölgemiz var ki bu da 14.200'den geçiyor. Son iki günde de bu dirence yaklaşan fiyatlamalar gördük. Bugün itibariyle 14.200'ün üzerinde bir kapanış gerçekleşir mi? Benim kişisel beklentim bu yönde. 14.200'ün üzerindeki bir kapanışta bizi ilk etapta 14.900, sonrasında da tarih zirve olan 15.200'e kadar taşıyacaktır. Yeter ki bugünkü kapanışın 50 günlük gibi önemli bir ortalamanın üzerinde gerçekleşsin.
0: Evet, şimdi bir yandan bankalar tarafındaki hareketlilik dediniz. Spekülatif bu hareketlikler, haber başlıkları, özellikle güçlü bir yükseliş de görmüştük. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankaların da geneline yayılan bir tablo vardı. Bankalarda gördüğümüz 20.000'li seviyelerden %20 aşağıya sarktığımız, sonra toparlama eğilimi olsa da dün yine satışların olduğu bir günde orada teknik anlamda seviyeler neye işaret ediyor?
1: Şimdi bankacılık endeksinde sizin de söylediğiniz gibi bayram öncesinde bir 14.590'a kadar geri çekilme gerçekleşti. Sonrasında %10'a yakın bir toparlanma söz konusu. Teknik açıdan burada 16.400 seviyesi bir kritik direnç konumunda kısa vadeli seyir açısından. Bu seviyeyi dün ve bir önceki gün test ettik. Bugünkü seyirle beraber de yine burada 16.400 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşecek mi, onu izleyeceğiz. Teknik göstergeler genel anlamda yukarı eğilimi teyitler durumda. Ancak yeni bir bankacılık hisse pozisyonu açmayı düşünenler açısından en azından 16.400 üzerinde bir bankacılık endeks kapanışı veya fiyatlaması görmesini gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir kapanış bizi burada ilk etapta 17.750 bandına kadar da hızlıca taşıyacaktır.
0: Evet, şimdi bir yandan bu yabancı ilişkin tabii beklentiler, yani hani bu hafta konuşulan hep zaten yabancı fonlar Borsa İstanbul'a bir giriş yapar mı diye. Geçen yıla baktığımızda Kasım'da başlayan ilgiyle Kasım, Aralık, Ocak böyle %30'a yakın dolar bazlı rakamlar görmüştük. Güney Kore Kospi Borsası ile yarışır vaziyette en fazla getiri sağlayan borsalardan biriydik ve 7 yıl Borsa İstanbul'da yabancı satıştayken geçen yıl alıma dönmüştü ki burası da önemli. Dolayısıyla böyle biraz dolar bazlı seviyeler de diyelim. Yani 2012'lerde bizim hani gördüğümüz 500 dolarların üzerine bir Borsa İstanbul profili ama geçen yıl 240'lara doğru da gelmişti Ekim'de. Şimdi geldiğimiz noktada daha yakın çerçeveden bakacak olursak 240'tan 300'in üzerine, ama burada tutunabilecek mi? Yabancıyı acaba cezbeder mi bu fiyatların çok çok daha düşük noktalarda olması önceki dönemlere göre?
1: Ya şöyle, yani şu andaki durumu 2012'lerdeki özellikle yabancı takas oranı %60'lar %70'ler bandına taşıdığı bir ekonomik durumumuz yok. Onu kabul etmek lazım. Yüksek enflasyon var. Enflasyonu beklentisini aşağı doğru devam edeceğiyle seneye başladık. Ancak maalesef ki ABD-İsrail üçgenindeki gelişmeler ve Brent petrolün 100 dolar seviyene yaklaşması bütün senaryoyu arka plana itti. Yani kısa vadede ne olur? Aşağıda 284 dolar, yukarıda 335-340 dolar bandı. Dolar bazlı bizim için kritik noktalar. Yabancı fonlar açısından evet cezbeder durumdayız. Ancak biraz daha bu jeopolitik gelişmelerin arka plana itilmesi veya tamamen ortadan kalkması ve yaşanabilecek olası bir Brent petrolün 70 dolar veya belki daha aşağısına test etmesi senaryosu ile karşılaşırsak yılın son döneminde burada o zaman biraz daha güçlü bir yabancı akışı gelir. Ancak mevcut durumda biraz daha temkinli veya kısa vadede alsatlara yönelik olan fonlar daha çok Türkiye'yi tercih edecektir. Bunu zaman zaman görüyoruz. Dün mesela 8 milyar TL'lik güçlü bir satış vardı. Bunu yerli ayağa karşıladı. Ancak yılbaşından bu yana baktığımızda yani yanlış hatırlamıyorsam 80 milyar TL'nin üzerinde sadece bir kurumun tek yönlü alışları var. Bu da hani buraya ilgiyi gösteriyor. Ancak böyle KOSPI gibi veya Güney Kore gibi Türkiye piyasasına da çok sert hareketleri getirecek bir fon akışı şimdilik çok da söz konusu değil.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Yoksel Bey, kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.
0: Sağ olun Recep. Borsa İstanbul'da vadeli işlem piyasası pozitif bir görünüme işaret ediyor. Dün de %1'in üzerine satışları konuşmuştuk ve bankalarda %2'ye yakınca geri çekilme. Gün içerisinde petrolde gördüğümüz 100 dolar seviyesi de önemliydi. Şimdi bakalım Biopotus kontratlarında an itibariyle durum nasıl işliyor? Tabii kamu bankalarındaki hareketlilik Halkbank tarafında özellikle yükselişlerin olduğu bir durumu görmüştük. Orada 90 günlük sürede artık bu ay sonuna geliniyor. 0.39 artı. Az önceki fiyat açıklamalara göre bir miktar aşağıya sarkmış 16.149 puanda. Ne bekliyoruz borsada? Tere yatırıma gidiyoruz. Araştırma direktörü Mehmet Bilal Bircan'a soruyoruz. Bugünkü beklentileri zira yarın da enflasyon var ve önemli olacak. Hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Ergöz Hanım. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi salı günkü o güçlü yükseliş pek uzun sürmedi. Dün değer kayıpları var. Dolayısıyla iki ihtimal geliyor. Hani petrolün yükselişiyle dün böyle bir baskı mı oluştu? Ya da bir önceki gün hani beklentiler, spekülatif hareketler de ön planda yine karşımıza çıktı mı? Ya da yabancı akışını bundan sonra borsaya bekliyor muyuz? Hemen bunların yanı sıra yarınki enflasyon rakamları da yine borsa için sanıyorum ki önemli.
2: Tabii ki. Aslında evet, çok fazla başlık var Gözde Hanım. Bir kere jeopolitik riskleri artık son 2-3 aydır olmazsa olmaz deyip hemen her yayında değiniyoruz mutlaka. Jeopolitik riskler tarafıyla başlayalım isterseniz. Çünkü orada da bu sabah baktığımız zaman ekranlarımıza düşen haberler öncesinde İran'dan gelen bir haber vardı. Müzakerelerin durdurulduğuna dair. Hemen akabinde bu sabah Lübnan ve İsrail arasında bir ateşkes sağlandı ve akabinde de Trump'tan İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, hatta hafta sonu bir anlaşma sağlanabileceğine dair bir açıklama geldi. Önemliydi. Bu tabii fiyatlamalara şu aşamada henüz yansımış gözükmüyor. Hem ABD vadeliler hem petrol tarafına çok sınırlı yansıdığını görmekteyiz. Keza altın tarafına çok sınırlı yansıdığını görmekteyiz. Belki gün içerisinde İran'dan tehdit edici bir haber gelirse hem küresele hem de bizlere yani içeride Borsa İstanbul tarafına olumlu katkısı söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi çok fazla başlık aslında takip ediyoruz bu hafta özelinde. Diğer taraftan jeopolitik risklerin yanı sıra içeriye döndüğümüz zaman hafta başında büyüme verisini takip etmiştik. Yarın sizin de belirttiğiniz gibi enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Büyüme verisi oldukça önemliydi. Neden? Çünkü önümüzdeki haftada malum Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız ve Merkez Bankası nasıl bir aksiyon alır noktasında bu hafta başında karşıladığımız büyüme verisi oldukça yönlendirici diyebilirim. Çünkü hatırlarsak Merkez Bankası'nın son toplantısında yine hafta başında sizde yaptığımız yayında değinmiştik. Kullandığı bir ifade vardı. Ekonomik aktivite tarafındaki yavaşlamayı işaret etmişti PPK metninde Merkez Bankası. Bu nokta önemliydi çünkü faizleri sabit tutmasının gerekçesi olarak görüyorum ben bu noktada PPK metninde kullandığı ifadeyi. Açıkçası bu hafta başında karşıladığımız büyüme ve rakamını da dikkate aldığımızda bu kapsamda beklenti %2.7 idi hatırlarsak ve beklentinin bir miktar altında %2.5 olarak gerçekleşti ve veri sonrasında birçok kurumda 2026 yılı için Türkiye büyümesini aşağı yönlü revize ettiğini gördük. ağırlıklı olarak %3 olarak bir beklenti söz konusu 2026 için. 2026 yılı için. Tabii bunu baz aldığımızda önümüzdeki hafta Merkez Bankası nasıl bir aksiyon alır faizler noktasında dediğimizde muhtemelen pas geçeceğini düşünüyorum ben. En azından kurum olarak beklentimiz bu yönde diyebilirim. Keza aslında bu süreçte yani tekrardan jeopolitik risklere atıf yaparak devam edeyim. Bu süreçte küresel tarafta da çok fazla hem enflasyon tarafında risk vardı hem de büyüme tarafında risk vardı ve merkez bankaları birçok ülkede biraz daha bekle gör stratejisi izlemişti. Bizim merkez bankamız da aslında bu yönde aksiyon aldı diyebiliriz bu süreçte. Tabii bunu baz aldığımızda önümüzdeki hafta dediğim gibi büyüme tarafındaki gelen son veri ve Merkez Bankası'nın bu noktada son PPK metninde atıf yaptığı büyüme

0: tarafını baz aldığımızda dediğim gibi bir değişikliğe gitmeyeceği kanaatindeyim. Tabii burada FED'e de değinmek istiyorum çünkü FED de aslında bu ayki toplantısında bir değişiklik yapmayabileceği sinyallerini verdi. FED yetkilileri tarafından gelen açıklamalara baktığımız zaman. Bu nokta önemli çünkü küreselde de aslında merkez bankaların ağırlıklı olarak bekle gör stratejisini sürdürdüklerini görmekteyiz. Bizim merkez bankamızda hem büyüme tarafında gelen son veriye istinaden hem de küreselde merkez bankalarının bekle gör stratejilerini devam ettirdiklerini dikkate aldığımızda buna paralel aksiyon alarak önümüzdeki hafta muhtemelen faizlerde bir değişikliğe gitmeyecektir. Bunu baz aldığımızda biraz daha bu belki borsa tarafında kısa vadede faizleri arttırmamış olmasına bağlı olarak bir miktar rahatlama yaratabilir. Ama dediğim gibi yine vurgulamakta fayda var. Bu hafta üzerinde ve önümüzdeki süreçte aslında çok fazla başlığı, çok fazla parametreyi takip etmeye devam ediyor olacağız. Dolayısıyla evet, bir taraftan jeopolitik riskleri takip ediyoruz. Eğer oradan olumlu haberler tekrardan gelirse evet, bizim borsamızda bundan pozitif etkilenir ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü görebiliriz. Diğer taraftan makroekonomik tarafa döndüğümüz zaman hafta başında büyüme verisini takip ettik. Önümüzdeki hafta işte Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Buna bağlı olarak piyasa şekilleniyor olacak dedik. Yarın enflasyon verisi var dedik. Yarın enflasyon TÜFE bazında %1,5'luk bir beklenti var ağırlıklı olarak. Beklentinin altında gelecek her biri biraz daha Merkez Bankası'nın elini rahatlatacaktır. Piyasaları da keza rahatlatacaktır diyebilirim. Beklentinin üzerinde gelecek veriler ise bir miktar hem Merkez Bankası'nın üzerinde hem de piyasa üzerinde bir baskı oluşturma potansiyeline sahip. O yüzden biraz daha belki bugün ve yarınki fiyatlamalarda en azından veri açıklanana kadar piyasa temkinli duruşunu koruyacaktır. Genel anlamda dünkü satışları biraz hariç bıraktığımız zaman bizim borsamız dirençli kalmaya devam ediyor. Aslında Mayıs ayı içerisinde oldukça dirençli kaldığını gördük Borsa İstanbul'un. Bu anlamda evet, kısa vadeler fiyatlamalarda volatilite yüksek, geri çekilmeler görebiliyoruz. Biliyoruz ki dün de sert geri çekilme gördük. Özellikle kapanışa yaklaştıkça satışların hız kazandığını gördük. Geldiğimiz noktada günü hatırlarsak BIST yüz endeksi 13.965 seviyelerinde tamamlamıştı. Bu nokta önemli çünkü yeni günde eğer yukarı yönlü hareketleri takip edeceksek 14.200 daha yukarıda 14.350-14.360 bandı seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Eğer 14.350-14.360 bandı da geçirse daha yukarıda 14.600'ler takip edilebilir. Diğer taraftan olası geri çekilmeleri göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle dün satışların günün ikinci yarısında hızlandığını, kapanışa doğru hızlandığını görmüştük. İfade ettiğimiz gibi volatilite yüksek kalabiliyor. Kalmaya devam ediyor daha doğru bir ifadeyle. Dolayısıyla olası geri çekilmelerde şu aşamada biraz daha 13.930'lar ki dün de aslında bu seviyelere yakın kapattığını ifade ettik. 13.965 seviyesinde kapattığını ifade etmiştik. 13.930'lar 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor. Bu seviye bizim için destek konumunda olacaktır. İlk destek konumunda olacaktır aşağı yönlü olası hareketlerde. Daha aşağıda baktığımız zaman 13.650'ler bir sonraki destek olarak takip edeceğim seviyeler diyebilirim. Bir de şuna belki değinmekte fayda var. Sektörel anlamda ayrışma yine sizle yaptığımız hemen her yayında değiniyoruz. Devam ediyor ve Mayıs ayında yine bu hafta başındaki yayında değinmiştik. Mayıs ayı performansına baktığımız zaman aylık bazda metal anlamda eşya ve bilişim sektörü en çok pozitif ayrışan sektörlerin başında gelmişti ve Haziran ayı içerisinde de bu sektörlerin iğmesini sürdürebileceğini ifade etmiştik. Keza haftalık performansa baktığımız zaman orada da özellikle metal eşya tarafında ve bilişim tarafında yine pozitif ayrışmanın sürdüğünü görmekteyiz. Bu taraf önemli. Hafta genelinde ki bu performansı baz aldığımızda eğer çok ekstrem bir bozulma olmaz ise bu taraftaki ivmenin biraz daha kendini koruması beklenebilir diye ifade edebiliriz. Biraz negatif tarafa baktığımız zaman teknoloji ve petrokimya tarafının özellikle daha negatif ayrıştığını gördük. O yüzden bu sektörlere karşı da biraz daha yatırımcının temkinli tarafta yer alması bir miktar avantaj sağlayabilir görüşündeyim.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık sektörü, tabii biz bu 15 binin üzerindeki rakamları konuşurken bankaların desteği olmadan bir yükseliş takip etmiştik. Aslında bu yıl böyle güçlü performansların olduğu dönemler de vardı. Örneğin 20 bin puanın üzerine gelen bankacılık endeksi gibi ve yabancının çok

0: güçlü hareketliliklerin olduğu Aralık Ocak aylarında buradaki hareketlilikleri görüyorduk ama orada da tabii bu Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler ve petrol maliyetleriyle birlikte %20-%25 aşağıya sarkmalar gördük. Bundan sonra ne bekliyoruz? Özellikle banka ve holdingler için iskontolu bulduklarına ilişkin böyle raporlar da yabancı kurumlardan da bir yandan geliyor. Özellikle holdingler için bunların paylaşıldığını görüyoruz. Katılır mısınız?
1: Aslında evet, katılırım Gözde Hanım. Yani iskontolu olduğunu ifade edebiliriz ki banka bilançolarını, özellikle bilanço dönemlerinde size de zaman zaman değiniyoruz. Banka finansallarını takip ettiğimiz zaman ki birinci çeyrek de buna dahil bu yılın aslında iyi bir performans sergilediklerini gördük. Belki burada ikinci çeyreğe atıf yapmakta fayda var. Çünkü ikinci çeyrek artık sadece bankalar özelinde değil sanayi şirketleri, hatta özellikle de sanayi şirketleri için biraz daha jeopolitik risklerin, bu İran-ABD savaşının etkilerinin daha fazla belirgin olarak görüleceği bir çeyrek olacak. Burada bankaları da yakından takip etmek bu anlamda avantajlı. Ama ikinci çeyreği göz ardı ettiğimiz zaman bu yılın ilk çeyreği ve öncesindeki dönemlere bilanço performansı, finansal tablolar performansı açısından baktığımız zaman aslında bankalar oldukça iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Hatta karlılık, ki yaptığımız yayınlarda size zaman zaman değindik, genelde beklentilerin üzerinde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bunu baz aldığımızda fiyatlamaya tam olarak yansımadığını söylemek mümkün. Ki şunu da altını çizmekte fayda var. Jeopolitik riskler veya başka etkenlerin dahil olduğu durumlarda eğer belirsizlik oluşuyorsa ve piyasada ilk çıkılan hisseler, genelde ilk çıkılan sektörler bankalar olmakta, biraz bunun dezavantajını yaşıyor diyebilirim. Bundan sonraki süreçte evet, belki ikinci çeyrek bir miktar negatif etkilediğini göreceğiz, evet, banka finansallarında. Ama ben açıkçası orta uzun vadeli bankalar tarafı için pozitif tarafta yer alıyorum diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan son böyle 5 güne baktığımız 15 milyar liralık bir para çıkışının olduğunu da not edelim. Yani salı günü aslında önemli girişlerin olduğunu, alımların olduğunu görmüştük ama işte yüksek frekanslı algo işlemler tarafındaki satışların da hem yükselişleri hem satışları derinleştirebildiği dönemleri de zaman zaman okuyoruz. İşlem hacimindeki yüksek seyri de bir yandan takip ediyoruz. Borsayı da açacağız bu arada birazdan ama biraz böyle dünkü hareketlikleri de özetleyeyim. Gün boyu 14.200 bandı tutmaya çalışan bir borsa 14.000 puan altında bir kapanış gerçekleştirdi. Hemen salı gününe gittiğimizde zaten 14.200'ün üzerine hızlı bir başlangıç gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta salı günü, o kısa Arife gününde zaten uzun bir bayram tatili takip ettik. Sonra Arife gününde gelen satışlarla birlikte 13.600'lere doğru bir düşüş hareketi de vardı. Sonra bu toparlanma iştahını konuşurken işte yabancı ilgisi olur mu? Bankalar tarafından ne beklenir? Halkbank, Vakıfbank öncülüğünde banka geneline yayılan ama endeks geneline yayılan da bir yükseliş vardı. Bakalım nasıl başlıyoruz bugüne.

Efendim Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başlıyor. 14.061 puandan 0.69'luk değer artışıyla açıldı. Bankalar nasıl açıldı? Oraya da bakalım. Dün endeksi yukarı çeken kağıtlar Destek Finans, Katılım Evim, Türk Altın, Serko İslam ve Borusan olmuştu. Endeksi aşağı çeken kağıtlarda Aselsan, Tüpraş, Akbank, Sasa ve Sabancı Holding vardı. Ve son bir haftada düzenli para girişini gördüğümüz şirketlerde Türk Hava Yolları'nı, Kardemir Bey, Anadolu Efes ve Tofaş'ı da takip etmiştik. Şimdi bakıyoruz Borsa İstanbul'a bugün ne yükseliyor diye. Dün borsa yukarı çeken Serko İhsan %2.38 artıda, Kuo Granit %3'ün üzerinde, Miatek %2, Grand Türk %2, Ray Yatırım Holding'de %2'lik artı var. Hektaş ve Astor da bugünün yükselenleri arasında. Borusan'da yükselişler var %1.5 bandında. Vakıf da yükseliyor ve bu hafta tabi Halkbank ve Vakıf Bankası'nın ön plana çıktığı bir süreç vardı. Orada da %1.6'lık bir artı var. Düşenlerde sadece iki hisse görüyorum. Margün ve Medikal Park hisseleri. Aselsan'dan Otakara savunma tarafındaki artılarla birlikte Halkbank'ın da %1'in üzerinde primli olduğu bir süreç. Şimdi bugüne baktığımızda savunma yükseliyor Bilal Bey. Kamu bankaları yine yükselişte ön sıralarda. Dün de Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun mesajları vardı. Önümüzdeki ay Türkiye'de Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Trump katılım sağlayacak dedi. Biraz geriye sarıyorum. Orada da Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu mesajlarını görmüştük. Ve tabii Batı ile olan ilişkilerin son dönemde iyileşmesi,

0: Trump'ın ikinci döneminde özellikle. Ne dersiniz? Var mı burada Borsa İstanbul'da bir etki ya da bundan sonra da beklediğiniz?
1: Açıkçası bu anlamda yani Trump ve daha doğrusu ABD ve Türkiye ilişkileri nezdinde değerlendirdiğimizde buradan gelecek her olumlu mesaj orta vadede tabii ki Türkiye ekonomisi için, Türkiye'deki finansal piyasalar için oldukça önemli ve pozitif katkı sağlayacaktır diyebilirim. Ama kısa vadede söylemlerin etkisine baktığımız zaman ki dünkü fiyatlama bunun iyi örneklerinden bir tanesiydi, çok fazla etki ettiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla biraz daha bu tarz ilişkilerde, yani her iki ülke arasındaki ilişkilerde biraz daha orta vadedeki dinamiklere odaklanmak önemli olacaktır diye ifade edebilirim. Kısa vadeli hareketlerde biraz daha borsanın fiyatlamasına döndüğümüzde güne yeşillerle başlıyoruz. Hatta az önce bankaları konuşurken işte bankanın katkısının aslında endekste kalıcı yükselişler için önemli olduğunu ifade etmiştik. Bugün aslında baktığımız zaman endeks güne %0.69 artışla başlarken bankalar %0.93'lük bir artışla başlıyor. Sanayi tarafı %0.77 ile başlıyor. Dolayısıyla biraz daha bankaların yukarı yönlü hareketlere destek vereceği bir güne başlıyoruz. Gün içerisinde de fiyatlamalar temennimiz o ki bu şekilde devam ederse günü de pozitif kapatma ihtimalimiz olur ki burada altını çizmekte fayda var. Ben biraz daha hani zayıf başlangıç beklediğimi ifade edebilirim. Beklentilerimden iyi başlıyor. Gün içerisinde de dediğim gibi aynı iyimserlik devam ederse tekrardan hatırlatmakta fayda var. 14.200 daha yukarıda 14.350-14.360 bandı. Eğer buralar aşılırsa 14.600'lere kadar gidebilecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi takip edebiliriz. Olası geri çekilmeleri tabii ki mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor ve geri çekilmelerde de 13.930'lar 50 günlük hareketli ortalaması dedik. Burası güçlü destek konumunda. Daha aşağıda da 13.650'ler bir sonraki destek olarak izlenebilir.
0: 13.600 puan seviyesi Borsa İstanbul tarafında destek seviyesi olarak takip edilmeli diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar diliyoruz Sera Yatırım'a ve sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz efendim. Birazdan Nisan ayına ilişkin iş gücü rakamlarını alacağız. Türkiye İstatistik Kurumu paylaşacak rakamları, Şubat ayındaki rakamları. Yine paylaştıklarında %8.2'den %8.5 seviyesine yükselen rakamları görmüştük ve daha geniş tanımlı işsizlik göstergesi olarak takip ettiğimiz atıl iş gücü oranı da yine önemli. Orada da %29.8'den %29.9'a gelen bir rakam da yine karşımızdaydı. Alt kırılımlar da yine önemli oluyor iş gücü istatistiklerinin rakamlarında. Yine zamana bağlı eksik istihdam ve burada işsizlerin bütünleşik oranında %19.2 seviyesinde sabit kalan rakamlardan da yine bahsetmiştik ve geniş tanımlı işsizlik de %30'lu seviyelerde şekilleniyor. Bir yandan iş gücü rakamları da manşet tarafta, tek haneli bölgelerde zaten sıkı para politikasının başladığı dönemden bu yana da aşağı yönlü bir grafik görüyorduk. İşsizlik rakamları üzerinde tabii hem atıl iş gücü oranı bakmaya çalışıyoruz. Daha geniş tanımlı bir gösterge olduğu için hem de manşet rakamları elbette incelemeye çalışıyoruz. Şimdi birazdan rakamlar gelecek. %8.2 seviyesinde gelmiş buradaki veri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı rakamlar. Ben de şöyle TÜİK sayfamı yeniledim ve açtım. 8.2'lik bu rakamın hemen şöyle alt detaylarına bir bakıyorum. Kadınlarda %11'e yükseliyor. Erkeklerde %6.8'de kalıyor. 8.1'den 8.2'ye yükselen işsizlik oranı takip ediyoruz. Mevsim etkisine arındırılmış iş gücüne katılma oranı %52.4. Genç nüfusta %14.5. Burada bir azalış var. 0.8 puanlık bir azalış olduğunu görüyoruz. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı 0.8 puan azaldı. %14.5. Ve yine mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42.1 saat oluyor. Atıl iş gücü oranını takip ediyoruz dedik. Yani manşet tarafta işsizlik oranı 8.2'ye yükseldi ama atıl iş gücü oranına baktığımızda %30.1 seviyesine geriliyor. 1.2 puanlık bir azalış var. Elbette burası da önemli. Daha geniş tanımlı takip ettiğimiz işsizlik göstergesi adına atıl iş gücü rakamlarını konuştuğumuzda manşet 8.1'den 8.2'ye çıkıyor ama atıl iş gücü oranına bakıldığında orada da bir gerileme olduğunu, 30.1'e gerilediğini görüyoruz ve zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranından söz etmiştik. Orada da bir gerileme var. 20.3'ten 19.3'e geriliyor ve sadece bu değil, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı da gerileme göstermiş ve 20.5 seviyesine geriliyor. Bu aşağıda sarı çizgiyle olan gösterilen tarafta, biraz aşağıya inelim, o sarı çizgiyle olan gösterilen iş gücü ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ve tabii kırmızı çizgi.

O bahsettiğimiz az önceki, biraz aşağıya gelelim tablodan hemen sonra, manşet rakamı T2 burada kırmızı çizgiyle gösteriyor. Evet, buradan da aşağıda, orada da 8.2 seviyesi şekillendirdik. Mor çizgiyle paylaşılan rakamlarda bizim yakından takip ettiğimiz 1.2 puanlık azalışın olduğu atıl iş gücü oranı. Evet, rakamlara şöyle bir baktık. Borsa İstanbul tarafındaki bankacılık endeksindeki yükselişler de açılış sonrası %1'i aşmış. Bakalım borsaya. Biz sizin fiyatlamasını ekranlarınıza taşıyalım. Bankalarda 16.102 puanda %1.13'lük değer kazancı, sanayi %1.02 artı, gayrimenkul %5 yükseliyor. Teknoloji %9 artı da turizm yatay negatif bölgede. Ve bankalarda görüyoruz gün içinde açılış sonrası bir yükseliş geldi. Borsada ana endekse durum nasıl? Getirelim onu da ekranlara. Dün 14.000 puanın hemen altında bir kapanış gelmişti. Bugün 14.000'in üzerinde açtı. 14.105 puanda %1'likte bir değer kazancı açılış sonrası yükselişler hızlanmış. Peki hangi hisselerden gelmiş? Getirelim 100 hisseleri. Biz yüzdeki ana endeksteki hisseleri getirelim ekranlara. Orada nasıl bir tablo var? Çünkü savunma sanayide, kamu bankalarında yükseliş ve yine enerjide Europower ve Gesan Mayıs ayının en fazla kazandıran hisseleri arasında yer almıştı. Bu hafta da benzer bir görünüm izledi. Europower ve Gesan bugünün en fazla yükselenleri. Otokar yükseliyor ve yine şöyle bir sektörel bazda baktığımızda enerjide Astor'un yükselişini görüyorum. Vakıfta %1.6'lık artı var. Halk Bankası'nda da benzer bir görünüm var. Ve yine bugün havacılıkta böyle yukarı yönlü bir eğilim isteği içerisinde. Hatta TÜPRAŞ'ta 0.2'lik bir artı da. Geri çekilen hisselerde çok sınırlı. Türkmesel, Migros, Surex, Margün, Gürsel gibi hisselerde yer alıyor. Şimdi biraz aracı kurumlardan gelen raporlara da bakalım. Çünkü orada da önemli revizyonlar paylaşıyorlar. Özellikle bilançolar geldikten sonra da önemli raporlar geldi. Bu hafta tabii ODM'ye ilişkin, yani otomotiv sektörüne ilişkin, Türkiye'deki otomotiv sektörüne ilişkin rakamları da aldık. Orada Mayıs ayına ilişkin rakamlarda da bir daralma olduğunu gördük. Şimdi getirelim ekranlara o aracı kurum raporlarını, böyle integral yatırımın raporuyla, otomotiv sektörüne ilişkin raporuyla başlayalım. 83.442 araç satış adedi. 2026'da geçen yıla göre Mayıs'ta %22.5'luk bir azalış var. 2026 yılına bakıldığında orada %7.4'lük bir azalış var. Geçen yıla göre rakamları kıyasladıklarında. Biraz aşağı inelim. Mayıs'ta en fazla satış gerçekleştiren marka Renault ve Volkswagen. Ve 3. sırada 6.000'in üzerindeki rakamla Fiat gelmiş. Biraz daha aşağı inelim. Sonraki sayfalara bakalım. İntegral yatırımın paylaştığı detaylar, otomotiv sektörüne ilişkin bu Mayıs ayındaki %22'nin üzerindeki azalıştaki rakamlara bakıldığında otomobil satış adeti geçen yıla göre de %23.2'lik de bir azalışa işaret ediyor. Şimdi konuşacağız burayı. Ünlükon'un da bir raporu vardı. Onlar da Türk otomotiv sektörüne ilişkin bir değerlendirme paylaşmışlardı. Bakacağız. Bir sonraki raporumuza gelelim. Orada da Ford Otosan'da en yüksek potansiyel getirdiği gördüklerini yine detaylandırmışlardı. Sadece Ford değil ve aynı zamanda Tofaş'ta da altı hasiyesini paylaşmışlardı. Şimdi dün de gelen rakamlar önemliydi. Buradan gidelim. Yine tacirler yatırımın değerlendirmesi. Hisse ve tahvilde yabancı satışı var demişler. Tahvilde 334 milyon dolarlık satış. Hissede 293 milyon dolarlık satış. Swapage net rezerv 8.4 milyar dolar azaldı. 28.7'ye geriledi. Toplam rezervler 160.3 milyar dolarda. Orada da 8.4 milyar dolarlık bir gerileme var demişler. Döviz mevduatları çok kısmi bir artış olduğunu söylüyorlar. 80 milyon dolarlık sınırlı bir artış olduğunu ifade ediyorlar ve diyorlar ki hane halkı da ihtiyaçları 124 milyon dolar arttı. Kurumlar da ihtiyaçları 44 milyon dolar geriledi. Kıymetli maden hesapları 253 milyon dolar yükseldi ve şunu ifade etmişler. Hane halkı kıymetli maden hesaplarının 236 milyon dolar artış gösterdiğini takip ediyoruz diyorlar ve bu yıl hissede 1.9 milyar dolar alımda diyor yabancı ve tahvilleri 1.6 milyar dolar çıkışta. Yani hissede 1.9 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirirken tahvilde ise 1.6 milyar dolarlık bir satış yapıyor. Şimdi geliyorum bir sonraki değerlendirmeye.
Yine tacirler yatırımdan hemen sonra şeker yatırımında paylaşımları vardı. Yabancı menkul kıymet stoğuna ilişkin rakamları her hafta paylaşıyor birçok kurum. Burada toplamda hisse stoğu yabancının 41.5 milyar dolar, tahvilde 14.5 milyar dolar. Geçen hafta bahsettik, hissede 293 milyar dolar, tahvilde 335 milyar dolarlık bir satışı olsa da tabloda gösterilen net yabancı hisse pozisyonu toplamının bu yıl 1.9 milyar dolar bir alıma işaret ettiği yönünde ve diyorlar.

0: Bu yılın ilk 5 ayında da benzer bir görünüm vardı. Ve tabii ihracatçı olduğumuz sektörlerin başında beyaz eşya ve otomotivi de değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi geçiyoruz ekranlarınızı alalım onu da. Unico'nun paylaştığı Türk otomotiv sektörüne ilişkin o değerlendirmeyi. Çünkü iki hisse hakkında al tavsiyesi veriyor. Doğaç'la ilgili tut tavsiyesini paylaşıyor Doğuş Oto'yla ilgili. Şunu diyorlar. Bu yıl iş talep zayıflayarak da olsa dirençli kalacak. Yıl sonu satış beklentisi %5 düşüşle 1.3 milyon adet. Avrupa pazarında sınırlı büyüme olabilir. Proto ve Tofaş için al, Doğuş Oto için tut tavsiyesi. Ford Otosan'da güçlü yatırım dönemi sonrasındaki takışındaki iyileşme, Tofaş'ta yeni model katkısı öne çıkarıldı. Burada özellikle K0 üretim bandına da bir vurgu gerçekleştirmiş Unico ve Doğuş'taki rekabet ve marj baskısı nedeniyle daha sınırlı bir görünüm olduğunu söylüyorlar. Potansiyel anlamında da Proto'da %53 ki en yüksek potansiyel Ford Otosan tarafında paylaşıyor %53'lük bu rakamla. Tofaş'ta %42, Doğuş'ta %24 demişler ve sektör genelindeki değerlendirmelerinde uluslararası benzer şirketlerine göre, yani Türk otomotiv hisselerindeki çarpanların da uluslararası çarpanlara göre hemen hemen yakın seviyelerde, ortalamalarına yakın seviyelerde olduğunu söylemişler ve şunu diyorlar aynı zamanda, temettü verimi de yüksek, yani temettü veriminde de güçlü seviyeler beklediklerini paylaşıyor. Ve artık raporların da sonuna geldik. Biraz böyle borsayı da aktarmaya çalıştık. Yükseliş açılış sonrası hızlandı dedik. Peki hisse bazlı ne bekliyoruz? Yani hep konuştuğumuz sektör seçmek de yetmiyor. Artık hisse bazlı ayrışmaların çok yoğun olduğu bir sezondan geçiyoruz. Peki hangi hisselerde bir hareketlilik bekleniyor? Birazdan buradayız.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr sundu.

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Çiğ köfte İstanbul'da olunca lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
4: İstanbul Çiğ Köfte. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

borsa diyoruz. Fiyatlamalarda bugün açılış sonrası özellikle yükselişlerin hızlandığını gördük. Dün geri çekilmeler vardı. Özellikle salı günü gerçekleşen güçlü alımlar sonrası geri çekilmeler görmüştük. Petrolün de 100 doları gördüğü bir gündü aslında. Bugüne baktığımızda bir miktar daha yavaşladı. İsrail-Lübnan arasında ateşkesi konuşuyoruz ve 96-97

0: bandında seyrediyor. Dün önemli açıklamalar da vardı. Trump'ın önümüzdeki ay Türkiye'de Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine katılacağı açıklandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun mesajları var. Dolayısıyla bunun da etkileri var mı? Yani Batı ile olan ilişkiler, temaslar, fonlar tarafından neler bekleniyor ama elbette bölümde ağırlıklı hisseler diyoruz. Sabir Kapital Satış Müdürü İrem Özbay ile birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir yandan dün gelen bu Trump'ın Ankara'ya gelebileceğine yönelik mesajlar, Batı ile olan ilişkiler diyeyim. Amerika Kanada ile ilgili çok fazla beklenti de oluşmuş son dönemde ve Trump'ın zaten Erdoğan'a yönelik böyle önemli olumlu açıklamaları olduğunu da görüyorduk. Biraz oradan başlayalım. Yani dışarıdaki rüzgarlar bizim lehimize mi çalışıyor ve tabii önümüzdeki ay NATO'nun burada yapılacak olması, Ankara'da yapılacak olması da acaba böyle sermaye piyasaları açısından da olumlu değerlendirilebilir mi?
1: Son dönemlerde Borsa İstanbul açısından ve piyasalar açısından Türkiye-Amerika ilişkileri oldukça önemli. Yani bakıldığında hem BlackRock CEO'sunun Türkiye'ye gelmesi ve sonrasında bazı kamu bankalarının alacağına yönelik spekülasyonlar, Türkiye'nin swap kanalına dair haberler, bunların hepsi de bir netlik kazanmış bilgiler değil, sadece aslında haber başlıkları ama piyasadaki yukarı yönlü ivmeyi tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü en büyük algı psikoloji oldukça önemli ve buna yönelik beklentiler piyasaları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Özellikle Trump'ın Erdoğan Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamaları ve aslında Türkiye-Amerika ilişkilerinin olumlu yönde evrilmesinin olumlu yansımalarını bence ilerleyen süreçte takip edeceğiz. NATO zirvesi önemli. Rubio'nun açıklamalarına da en önemli NATO olacak bu görüşmeler. En önemli olacak başlığı da önemliydi ve Trump'ın Türkiye'ye ziyareti sonrasında yapılacak olan açıklamalar, anlaşmalar tabii ki son derece kıymetli olacaktır. Borsa İstanbul'da son dönemdeki dalgalanmanın etkisi büyüktü. Özellikle iç siyasi gündem ana belirleyici olmaya devam etti ama Amerika'nın bu yöndeki Türkiye yönelik olumlu adımları bence içerideki piyasaları yükseltecek unsurlar olarak karşımıza çıkacaktır.
0: Şimdi bir yandan Amerika ile ilgili gelişmeler tarafından devam edeyim. Çünkü bu hafta böyle bankalar tarafında çok ciddi söylemler olduğundan bahsettik. Yani acaba hani BlackRock'ın bir hamlesi olacak mı? Ya da bu bir spekülatif bir haber miydi? Ama fonlardan da bir ilgi var dedin az önce. Yani BlackRock'ın yöneticisinin Türkiye'ye olan temasları, dünyanın en büyük fon yöneticisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bir hamle beklemek gerekiyor mu? Yani bugüne baktığımızda kamu bankaları yine yukarıda ve salı günü orada taban performanslar vardı. Zaten Halkbank davasını da yayınlarda sıklıkla konuşuyorduk. Yani 9 yıl süren bir davanın artık bitmiş olması. Oraya ne dersin?
1: Tabii net bir mesaj almak için erken. Yani burada özellikle BlackRock'ın geçmiş dönemdeki alımlarına baktığımız zaman bir banka alımı yok. Dolaylı yoldan daha çok işte en son JP Morgan yanlış hatırlamıyorsam orada bir kısmi bir alımı var. İşte Türk İş Bank'ta bir alım var ama dolaylı bir alım. Yani bunların hepsi aslında yani direkt bir kamu bankası ya da bir banka alımı yapacağı yönünde BlackRock'ın çok geçmiş verisi yok. O yüzden burası çok net, hani böyle olur demek için çok erken. Tabii ki yeni bir atılım, yeni bir yapılanma söz konusu olabilir. Bunu da ilerleyen süreçte takip edebiliriz. Ama bu haberler bile piyasayı yükseltmeye yetiyor. Ve baktığımız zaman gerçekten bankacılık endeksi son dönemde oldukça geri kalmış tarafta yerini aldı. Özellikle jeopolitik gerilim, petrol fiyatları, enerji maliyetleri, Merkez Bankası'nı ve mevcut ekonomi yönetimini tekrardan sıkılaşma yönünde adımlar atmasına sebep oldu. Ve bu da açıkçası bankalar üzerindeki o beklenen faiz indiriminin ötelenmesine neden oldu. O yüzden bankalar son dönemde zaten oldukça hırpalanmış ve bu yükseliş bu haber başlıklarıyla desteklenmesi tabii olumlu. Yani bakıldığında daha önce Yapı Kredi'ye benzer bir haber gelmişti farklı bir durumdan. Endeksin o şekilde yükseldiğini takip etmiştik. Tabii bu haberlere bel bağlayıp işlem yapmamak lazım ama bu momentumdan da yararlanmak bence önemli.
0: Evet, şimdi bir yandan bankalar tarafındaki ilgiyi de hani etkileyebilir mi dediğimiz noktada yabancının özellikle carry pozisyonları tarafındaki girişlerini epeyce bir süredir konuşmuştuk. Orada da işte bizim rezervlerimiz tarafında önemli bir artışın yaşanması, -65 milyar dolar seviyesinden geldiğimiz böyle 70 milyar dolara kadar yükselen seviyeler. Şimdi oradan böyle 20-30 milyar dolarlara doğru gerilediğimizi görüyoruz ama önemli de bir yol alındı. Yani yabancının TL'yi cazip görmesiyle ilgili. Dolayısıyla biraz Türk lirası tarafındaki ilgi diyeyim. Yani orada Londra ile swap hatları kapalı mı? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenir? Ya da zaten TL'de istikrarın korunmasıyla ilgili hani rezervlerin geldiği noktayı da yine önemli bir seviye olarak değerlendirmek gerekiyor mu?
1: Tabii orada şöyle,

0: Şimdi bakıldığında Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenme hikayesi zaten uzun zamandır devam eden bir hikayeydi. Buradan sonrasında işte gelen aslında siyasi başlıkla işte CHP kayyum davasının sonuçlanması gibi hareketler piyasalarda tabii geri çekilmeye neden oldu. Rezervlerdeki kayıplara neden oldu ama bakıldığında halen güçlü noktada olmaya devam ediyoruz. Ve burada özellikle dolar TL'nin görünümünden bunu da anlayabiliyoruz. Evet, dolar TL'nin o sabit fiyatlaması yani yatırımlar Tay seyrinin devam ettiği bir görsel var ve ilerleyen süreçte de aslında yabancı raporlarına baktığımız zaman evet pozisyon kapatıyorlar ama tekrardan alım yönünde pozisyonlarını, tavsiyelerini devam ettirdiklerini takip ediyoruz. Burada çıkacak olan haber başlıkları işte Amerika'nın rezerv kanalı, daha önceki Arjantin benzeri bir model ya da daha buna benzer bir modelin Türkiye'ye gelmesi. Yani bu kanalların tekrar açılması ve tekrar buraya içeriye yatırım alma yönündeki hamleler tabii rezervleri güçlendiren hamleler olarak karşımıza çıkacaktır. Bunu piyasalar bence fiyatlamaya devam edecektir. Bu şu açıdan da önemli. İçeride bakıldığında kendi siyasi gündemimiz var. İşte seçim beklentileri konuşuluyor. Bunlar tabii henüz konuşulma bir aşaması. Yani netlik kazanmış durumlar değil ama bunların hepsi elimizin güçlenmesi adına önemli başlıklar olarak karşımıza çıkar. Yabancı ilgisinin artması tabii önemli olacaktır ama buradaki beklediğimiz o yabancı girişi için Amerika'daki faiz süreci de önemli. Yani faiz indirimlerinin ötelendiği, hatta faiz artışı konuşuluyor. Şimdi Rubio'nun ilk toplantısını da karşılayacağız Haziran ayında. O da önemli olacak. Nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir adım atacak. O yüzden daha buna var ama Türkiye-Amerika ilişkilerindeki olumlu ivmelenme bence yabancı girişi açısından da iyi bir yöne evrilmemize neden olacaktır. Rezervlerde daha önceki seviyelerden uzağız ama güçlü bir toparlanma hikayesi orada da devam ediyor diyebilirim.
1: Fed'in kararları tabii önemli olacak ve yarın enflasyon rakamları İçeride enflasyon alacağız. %1,5'luk bir seviye bekleniyor. Nisan'da %4'lerin üzerini görmüştük ama bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de az önce açıklamalarını ekranlara taşıdık. O da ekonomi programına olan bağlılık vurgusunu yaptı. Yani enflasyonda böyle 20'li seviyelerin ortaları yıl sonunda görülebilir rakamlar dedi. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yani bu programa olan bağlılık vurgusu, ekonomi yönetiminden kararlı adımları görmüştük. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Perşembe günü biz Merkez Bankası ne bekleyeceğiz diyeceğim. Hani sabit mi tutulur, artırılır mı ya da bir değişiklik olur mu derken özellikle politika faizi üzerinden bir hamle olmasa da üst banttan fonlayan merkez bir de krediler tarafındaki o büyüme oranlarının yeniden güncellendiğini bayram öncesinde görmüştük. Orada ne bekliyoruz?
0: Tabii şimdi bu kredi kanallarındaki o büyümenin daralması hikayesi de önemli. Bakıldığında birçok şirketten de Kongordato kararlarını takip ediyoruz. Yani sıkılaşmanın etkileri tabii içeride hissediliyor. Burada borçluluğu yönetebilen şirketler olmak kıymetli. Buna göre de portföy yönetimi de yapmakta fayda var. Merkez Bankası'na baktığımız zaman da zaten hali hazırda Merkez Bankası diğer alternatiflerle aslında bu kanalı kullanıyor. Yani 40'tan fonlama yapıyor ve burada bu toplantıda yarın gelecek olan enflasyon kalemi önemli olacaktır. 1.6 bekleniyor. Mayıs ayı performansında enflasyon verisi zaten beklentilerin altında gelir. Bu iyileşme dönemi de gıda enflasyonu tarafında bir iyileşme beklentisi var. O sezon aslında iyi geçti ve bunun ekmeğini yeme yani enflasyondaki geri çekilme hikayesi Mayıs ayı içerisinde etkili olabilir. Hala tabii enflasyonda geri çekilme diyoruz ama 30'un üzerinde bir enflasyon verisi var. Yani gidilecek halen yol var ama bu enflasyon kalemi ve jeopolitik gerginlikler açısından da ateşkesin anlaşmanın gelmesi hikayesi ve petrol fiyatlarının tabii ki 90 dolara yakınsaması yani 100 doların altında olması en önemlisi zaten. O yüzden biraz daha elini kolaylaştırabilir merkezin. Üst bandı hamle alanı yapmak adına belki orada arttırması söz konusu olabilir ama bu toplantıda pas geçme ihtimali ve oraya dokunmama ihtimali gelen jeopolitik havanın daha olumluya kayarsa orada bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz açıkçası ama olur da jeopolitik gerginlik artar. O zaman belki üst bantta bir miktar oynama yukarı yönlü revize söz konusu olabilir. Ama bu demek değil ki üst banttan fonlamaya devam etsin. Orada hamle alanını kolaylaştırmak da söz konusu olabilir. O yüzden bu toplantı pas geçer ama sonrasındaki hamleler açısından da üst bantta jeopolitik gerginlik tırmanırsa üst bantta yukarı yönlü bir revizeye gidebiliriz.
1: Kendine alan aşabilir diyorsun. Yani muhakkak oradan fonlayacak anlamına gelmiyor ama alan aşma açısından da önemli olabilir diyorsun. Şimdi bir yandan dışarıyla söyleyeyim. Petrolde böyle 100 dolar seviyelerine dün gördük. Hemen Trump'tan bir açıklama geldi. İşte önümüzdeki hafta sonu anlaşabiliriz gibi mesajlar veriyor. İsrail-Lübnan arasında bugün bir ateşkes var ve orada fiyatlarda geri çekilmelerin de

0: biraz olduğunu görüyoruz ama hani İran, Kanada da böyle bir görüşme içerisinde değiliz diyor. Yani dönüp dolaşıp yine aynı hikaye. Amerika anlaşabiliriz diyor. Son birkaç aydır bir yumuşama var gibi ama anlaşamadıkları hala noktalar hep konuştuğumuz Hürmüz ve nükleer kapasite, uranyum stokları gibi maddeler. Dolayısıyla Petrol'in bizi ne bekliyor? Yani kurumlar da sürekli uyarıyor. Yeterince buradaki sıkıntıları göz önünde bulundurmadı piyasa gibi değerlendirmeler yapmışlar.
1: Tabii orada petrol fiyatlarının yönü çok kıymetli. Çünkü enerji maliyetleri açısından yüksek seyir enflasyonist etki oluşturması faizlerin yüksek kalmasına sebep oluyor. Ekonomi faaliyetlerinin yavaşlamasına sebep oluyor. O yüzden buradan gelecek mesajlar önemli. Amerika aslında anlaşmayı sağlamak istiyor ama İran, Kanada dediğin gibi böyle bir tarafta değil gibi gözüküyor. İşte burada Kuveyt tarafına yönelik yapılan saldırılar söz konusu. Lübnan'la anlaşma önemli ama İran tarafıyla anlaşmadaki çizgiler önemli. Yani burada nükleer faaliyetlerden uzaklaşma, zenginleştirilmiş uranyum üretiminin uzaklaştırılması, bitirilmesi hikayesinde belli ki İran çok isteme tarafında değil. Bu önemli olacaktır. Buradaki seyirde petrol fiyatlarındaki fiyatlamaya baktığımızda 100 doların altında bir fiyatlama bence olumlu. 100 doların üzerindeki tırmanma açısından şu anda bir başlık yok ama esas rahatlamayı biz 80 dolarlara yakınsadığında göreceğiz. 90 doların altına indiğinde göreceğiz. Onun için de biraz daha süre var gibi. Maalesef boğazın kapalı kalmasının etkilerini hissetmeye devam edeceğiz gibi duruyor. O yüzden burada gidilecek daha yol var. İran'la umarız ki en kısa zamanda Amerika anlaşır ve petrol fiyatları en azından rahatlar ve biz de enflasyonist etkilerini daha sınırlamış görürüz ama oyun biraz daha böyle oynanacak gibi duruyor açıkçası.
0: Evet, şimdi bakalım Borsa İstanbul'a, BIST 100'e ve bankalara, çünkü bankacılık endeksindeki gün içi yükselişte az önce %2 seviyesine kadar geldi. Dün %2'ye yakın bir geri çekilme vardı ama bir önceki günde de, yani salı günde de %5'e yakın yükselmişti. Kamu bankalarında zaten tavana yakın performanslar vardı. An itibariyle %1.59 arttı, 16.176 puanda. Şöyle bir hisse bazlı hareketliğe de bakalım İrem. Getirelim ekranlara çünkü ne gördük? Enerji hisselerinde Gesan, Europower, Astor'da bir yükseliş. Zaten epeyce bir süredir böyleydi. Ve tabii bir yandan bugün savunmanın hareketlileri de önemli oluyor. Yine şöyle bir baktığımızda bakır fiyatlarında da işte yeni yükselişler gördük. Orada Sarko Hüsan yine bugünün yükselen hisseleri arasında. Savunma tarafında Otokar'ı görüyorum yükseliş hareketi içerisinde. Vakıf, Aselsan yine bugün yükseliyorlar. Şimdi bugünkü böyle biraz hareketlilikten gidelim. Borsada da yeniden 14.000'in üzerine geldik ama 14.000 bizim için kritik mi? Çünkü teknik anlamda da çok önemli bölgeye geldik. 15.000 puanın üzerine geldiğimiz hareketlilikler vardı. 15.200'lere kadar gelmiştik. Oradan böyle 13.000'lere doğru bir yolculuk yapmıştık ama sonra gelen haber akışları bayram sonra arasında da bir yükseliş hareketi olmasını bekliyoruz.
1: Şimdi Borsa İstanbul tarafını tabii karışık seyir takip ediyoruz. Özellikle küresel tarafta iki gündür geri çekilen bir endeks görüntüsü var. Biz buradan biraz daha sınırlı etkileniyoruz. Düne baktığımızda olumsuz bir performans karşımıza çıkmışken burada Türkiye-Amerika ilişkileri, bu yöndeki adımlar, özellikle bankaların beklenen yükselişi, kamu bankalarına işte Halk Bank'a dair açıklamalar, yani aslında piyasa konuşmaları, bunların hepsi endeksi yükselten unsurlar olarak karşımıza çıktı. Özellikle bugün de Trump'ın NATO görüşmelerinde Türkiye'ye geleceğine yönelik mesajlar tekrar bunun altını çizmiş oldu aslında Türkiye-Amerika ilişkilerinin yönündeki olumlu gidişatın. Bu da tabii endekse alım getiriyor. Endekse kritik seviyelerdeyiz. 14.000'in altındaki fiyatlama, özellikle 13.850 altındaki fiyatlama kritik olarak karşımıza çıkar. Biz 14.100'ün, 14.200'ün üzerine atmasını bekliyoruz endeksin. Buradaki tekrar bir hareketten, yükseliş hareketinden bahsedebiliriz. O yüzden bakıldığında bugünle birlikte 14.000 üzerine tutunmak oldukça önemli. Bankacılık endeksi açısından da dediğim gibi, yani bu yüksek faiz döneminin devam edecek olması, enflasyonist dezenflasyon sürecinin devam etme beklentisi, o bankalarda yani yılbaşındaki o beklentinin ötelenmesine neden oldu. O yüzden bir ciddi bir satış dalgası gördük ama bu haberler ve bakıldığı zaman da momentumun bu tarafta yer alması, teknik açıdan da olumlu gelen bilançolar da var bankacılık tarafında. Birazdan onları da konuşuruz. Bunların hepsi aslında bankacılık tarafını destekler nitelikte. Ki zaten hali hazırda da daha önceki konuşmalarda da hep aslında çok fazla satış baskısı altında kaldığını da belirtmiştik. O yüzden bugüne bakıldığında ki bu görünüm de olumlu performansın devam etmesini bekleyebiliriz. Sadece çok hızlı yükselişlerde tabii yatırımcıların dikkatli olması lazım. Bir haber başlığıyla kanıtlanmamış ya da onaylanmamış bir haber başlığı yükselişlerde, geri çekilmelerde ona yönelik hızlı olabiliyor. Buna da yatırımcıların dikkat etmesine fayda var.
0: Evet, şimdi Borsa İstanbul 11 hisseyi konuşacağız. Geleceğiz kadroya. Özellikle son dönemde enerji hisselerinde, gıda hisselerinde pozitif bir performans. Hatta bu yıl demir çelikte pozitif bir performans gördük. Bankaların daha geride kaldığı, holdinglerin daha geride kaldığı, sanayi hisselerinde yükselişlerin ön plana çıktığı, ağırlıklı BIST 30 hisseleriyle yükselişlerin gerçekleştiği ama burada da ciddi ayrışmaların olduğunu, hatta BIOP 30 kontratına baktığımızda iki hissenin ağırlığının %70'lere kadar geldiğini, Aselsan ve Astor'un zaten %70'e yakın bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani sektör bazı ayrışmalar ama içinde şirket bazı ayrışmalar da olsa bankalar bir miktar daha geride kaldı bu süreçte enerjinin hareketliğiyle birlikte. Şimdi geliyoruz kadroya, bir numara kale attı diyeyim.
1: Şimdi enflasyonun etkileri konuşuyorsak, dezenflasyon sürecini konuşuyorsak burada tabii bu dönemde etkilenebilecek, olumlu etkilenebilecek sektörleri de ilk 11'de yer almasına fayda var. Özellikle uzun zamandır takip ettiğimiz ve bakıldığında da enflasyonist ortamda hem operasyonel marjlarını koruma ve iyileştirme yönündeki atılan adımlar, gelecek projeksiyonunda da birinci çeyrekteki operasyonel açıdan da verimli geçirmesi bir maşı bir kale altında yerini almasını sağladı diyebilirim. Burada özellikle ilerleyen süreçte de bu güçlü görünümün devam etmesi, işte bir bankacılık hikayesi de var o tarafta. Bu gibi hikayeler BİM'i destekler nitelikte olmaya devam edecektir.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle uluslararası operasyonlar tarafta içecek meşrubat tarafını da konuşmuştuk. Orada da güçlü finansallar gelmişti. Yani zaten gıdanın daha pozitif performansını yüksek enflasyonist dönemde bile marjlar tarafındaki iyileşme ve nakitler, yani nakit pozisyonlarının güçlü olması, bunlar konuştuğumuz temel unsurlar. Şimdi biraz da Mayıs ayı için daha düşük bir enflasyon beklentisi var. Gıdada meyve sebze fiyatlarındaki bir yavaşlama beklentisinden söz ettik ama güzel gelen bilançolardan da bahsediyoruz. İki numaraya geleyim.
1: Şimdi burada Coca-Cola var. Özellikle Coca-Cola'nın coğrafi çeşitlilikle aslında bunu yönetmesi, yüksek enflasyon ve jeopolitik risklere karşılık coğrafi çeşitliliğini artırması, özellikle Orta Asya sayesinde sürdürülebilir bir karlılık elde etmesini de sağladı. Bilanço açısından da olumlu bir bilanço beklentisi vardı ve bunu gerçekleştirdi ve birçok aracı kurumdan da hedefini yükselttiğini, yani Coca-Cola'ya dair hedef fiyatlarında bir revizyona gittiklerini takip ettik. Bu sebeple iki numarada Coca-Cola var.
0: Evet, geleyim şaka daha perakendeden devam ediyoruz.
1: Evet, burada da Migros tabii ön plana çıktı. Migros'u 3. sırada yerini aldı. Özellikle piyasa beklentilerini aşan bir karlılık gördük. 650 milyon TL civarında bir piyasa beklentisi varken net kar 1.6 milyar TL'ye geldi ve bakıldığında bu olumlu artışın aslında mağaza sayısı açılışına da takip ediyoruz. Yani 2026 hedeflemesinde 180-200 mağaza var. Birinci çeyrekte 51 mağazaya ulaştılar ve bu da ileri yönelik beklentilerin olumlu yönde artışmasına sebep oldu. Şu anda 3812 mağazası var Migros'un ve bunun da artış beklentisi oldukça önemli. Ve satış alanı kısmında bir takip ettiğimiz diğer bir başlık. Orada 2.3 oranında bir genişleme söz konusu. Bunun da ve yeniden de büyüme, ciro büyümesinin de bir sonraki çeyrekte de etkili olmasını takip edebiliriz. O yüzden 3. sırada Migros var.
0: Evet, özellikle sağlık hizmetleri tarafındaki belirgin artışları da görüyoruz. Süt zammı ve TTB tarafındaki fiyat artışları da son dönemde konuştuğumuz başlıklar arasındaydı ama burada hep konuştuğumuz tabii sadece sağlık sektörü, ilaç sektörü olması yetmiyor. Borçluluk düzeyi ya da bir yandan işte operasyonel tarafta maliyetlerini, operasyonel taraftaki karlılık kalitesi ve bir yandan maliyetlerini nasıl şekillendirdiği de takip ediliyor. O yüzden geleyim ben 4 numaraya.
1: Burada MLP Sağlık Hizmetleri var, Medical Park. Bakıldığında ilk çeyrekte beklentileri aşan bir performans takip ettik. Özellikle karlılık rasyoları burada önemli. Bunun yansımalarını takip ediyoruz. Hasta karması tarafındaki iyileşme ve sıkı maliyet yönetimi bu çeyreğin ana itici gücü olmaya devam etti. Buradaki biraz daha çeşitlenme söz konusu. Yani verimsiz ve odak dışı kalan yatırımlarından ziyade uluslararası operasyonları sadeleştirerek aslında içerideki yatırımları arttırması, bu tarafa, yurt içine yönelmesi, yüksek potansiyeli büyük metropol yatırımlarına yönelmesi tabii hisse senedindeki olumlu bilanço etkisini takip etmemize sebep oldu. Ve ilerleyen süreçte de orta vadeli büyüme ve kar marjının da buradaki kalıcılığı açısından da pozitif görünüm bu tarafta devam ediyor diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii bu haftanın en fazla yükselen hisselerinde olan kamu bankaları, Halkbank tarafındaki hareketliği görüyoruz. Dün yine gelen böyle haber akışlarını biraz incelemeye çalıştık. Orada da Amerika konusu 9 yıl süren bir dava süreci ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi de önemliydi. Geçtiğimiz dönemlerde Beyaz Saray'a olan ziyarette takip etmiştik. Bu başlıkların çözülür mü, nasıl şekillenir diye. Bir de tabii sadece bu değil.

0: savunma alanındaki hamleler önümüzdeki ayda gerçekleştirilecek bir NATO zirvesi, Trump'ın da katılacağı bir zirve. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun paylaştığı üzere bugün de kamu bankalarında bir yükseliş hareketi görüyoruz. Ama bankacılık sektörüne baktığımızda genel anlamıyla bir düşüş hareketi de vardı bu yıl özel bankalar tarafında özellikle. Bir ayrışma var mı? Hem onu sorayım hem de bakalım 5 numaradaki hissemize.
1: 5 numarada Halkbank var. Özellikle dediğin gibi yani bu süreçte faiz indirimlerinin ötelenme hikayesi, dezenflasyon süreci hikayesi bankaları tabii burada baskıladı. Ve ayrışmalar da var. Bilanço tarafında da ayrışmaları takip ettiğimiz bir görünüm var. Ama bakıldığı zaman piyasa psikolojisi açısından da Halkbank'ın buradaki olumlu hikayesi de devam ediyor. Özellikle hem buradaki gelen haberler yani ortaklık yoluyla özelleştirilebileceğine dair haberler. Bunlar kanıtlanmamış, onaylanmamış haberler ama bu tarafta süreç ve Türkiye-Amerika ilişkilerindeki olumlu görünüm, Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, BlackRock CEO'su görüşmeleri bunların hepsi aslında şirket açısından da bakıldığında kamu bankaları açısından da olumlu bir görünüme işaret etti. Tabii buradaki bu haberler tabii dedikodu niteliğinde şu aşamada ama ilerleyen süreçte bunu takip edeceğiz. Özellikle buradaki teknik olarak görünümde de Halkbank grafiğinin olumlu ayrıştığını takip ediyoruz. Ve bilançosu da beklentilerden iyileşen bir görünüm söz konusuydu. O yüzden Halkbank da bu süreçte ilk 11'de banka hisselerinde yerini almasını sağladı. Özellikle banka hisseleri açısından biz daha önceki ilk 11'lerde çok banka hissesi tarafında değildik bu süreçte ama genel görünüm ve havanın artık bu tarafa yönelmesi, momentumun bu tarafa kayması banka hisselerine de ayrışmaları olumlu görünen şirketleri de ilk 11'de yer almasını sağladı diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan Amerika'ya yüksek ihracatçı şirketlerimiz de var. Sadece yüksek ihracatçı değil, aynı zamanda Amerika'da faaliyetleri bulunan ve bu alanda da son dönemde aldıkları işler, gerçekleştirilen kap haberleri, enerji tarafında yoğunluk gösterse de başka böyle birçok sektör tarafında bunları gördük. 6 numara.
1: Borusan var 6 numarada. Özellikle şirketin faaliyet gösterdiği boru üretimi ve çelik sektörünün küresel enerji projeleri ve inşaat faaliyetleri ve doğrudan bağlantılı olması tabii burada ön plana çıkartıyor Borusan'ı. Özellikle Amerika operasyonlarının daki görünümün iyileşmesi önemli. Son dönemde aldığı sözleşme de söz konusu. 742 milyon dolarlık yeni bir sözleşme aldı. Ve bu hikayenin de daha fazla devam edeceği beklentisi fiyatlamalara da yansımıştı zaten Borusan'a açısından da. Bunu takip edeceğimiz şirketin olumlu performansına destek sağlayacak açıklamalar, gelişmeler diyebilirim.
0: Evet, yine en fazla bu yılın iş alan şirketlerinden bir tanesi. Hatta yılın ilk 3 ayında hani gerçekleştirmek istediği ciro hedefi kadar iş aldığından söz etmiştik. Yaklaşık 1 milyar dolara yakınca bir rakam. Tek kalemde zaten 700 milyon doların üzerinde Amerika'dan transformatörle ilgili işler paylaşmıştı ve bugün de yükseliyor. Yani bugün enerjik yükselişi yine görüyoruz. 7 numara.
1: Şimdi enerji hisselerinden gidiyoruz. 7 numara tabii enerji dönüşümü deyince trendin merkezinde Astor var. Fiyatlamalar açısından bakıldığında da Borsa İstanbul'da oldukça önemli yeri olan bir şirket. Astor tarafında ve aldığı yani şimdi sipariş deyince tabii ilk akla gelen şirketlerden bir tanesi yüklü siparişlerin devam etmesi Amerika'ya yönelik olarak olumlu iyileşen süreçler ve bu enerji tarafındaki yatırımların artma beklentisi Astor'u destekler nitelikte. 7. sırada bu nedenle Astor var.
0: Evet, şimdi bir yandan Mayıs ayının en fazla yükselen hisselerinde yine enerji hisselerini konuşmuştuk ve bir halka arz başvurusu da gelmişti bağlı olduğu ortaklığı ile ilgili. Sonra bilançolarını da görmüştük. Orada aslında iki hissede birlikte bir yükseliş hareketi vardı. 8 numara.
1: 8 numarada enerjiden gidiyoruz. Europower var. Özellikle bilançoda oldukça olumlu bir bilanço tarafında takip ettik. Geçen yıla kıyasla satışlar tarafında %61'lik bir artış söz konusuydu ve bilanço döneminin en önemli kalemi siparişlerin aslında nakite yansıması. Yani oradaki o alacağın 2 milyar TL'lik faturanın dönüşerek bilançoya yansıması, nakit akışının güçlenme hikayesi Europower'ı destekler nitelikte oldu. İçeride hala bakıldığında ciroya dönüşecek bir sipariş tarafı da var. Burada bekleyen 4.35 milyar TL'lik bir sözleşme de var. Bu da ilerleyen süreç açısından, bilanço görünümü açısından Europower'ı yine ön plana çıkartmasına sağlıyor diyebilirim. Hem güçlü gelir potansiyelinin devam etme hikayesi hem de yeni devreye giren Europower World güç trafosu hikayesi burada. Bu süreci destekler nitelikte olacaktır. Trafo fabrika sayısının artması önümüzdeki süreci olumlu yansıma beklentilerini arttırıyor diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan yıllar yılı baskı altında kalan bir demir çelik hikayesi ve Çin'in hep böyle piyasayı baskıladı. Çin'in ihracatıyla piyasanın baskılandığı bir süreç ve bizde de tabii marjlarda operasyonel tarafta bir baskı yaratıyor.

0: yansıyordu. Ama şimdi farklı konularda konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin bir koridor hikayesi, bir demir yolu projesi. Burada işte Türkiye-Suriye-Ürdün hattını bir yandan konuşuyoruz. Orada çünkü bir mutabakat saptı imzalanmıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaştığı adımlar da vardı. Geleyim 9 numaraya.
1: 9 numarada Ereğli var. Özellikle Ereğli tarafında, Demirçelik tarafındaki o kötü sezonsal etkinin artık geride kalma hikayesi bence fiyatlara başlıyor. Bilançolara baktığımız zaman da en kötünün geride kalma hikayesinin söz konusu. Faaliyet karlarına ve nakit yaratım tarafında özellikle net borç düşüşü, dipten dönüşün artık başladığını gösteriyor bize. Burada tamamlanan yatırımların maliyet düşürücü etkisini artık almaya başlıyoruz bilanço tarafını incelediğimizde. Ve bakıldığında küresel taraftaki çelik fiyatlarındaki iyileşme görüntüsü ve içeride de inşaat faaliyetlerinin, altyapı projelerinin sürekliliği açısından da Ereğli'ye olumlu bir görünüm sunuyor ve bu sebeple de 9 numarada Ereğli vardı.
0: Evet, şimdi bir yandan Ereğli ile beraber yukarı yönlü hareketliliğin gerçekleştiği bir saatte çok da hızlı yükselişlerini konuştuk ve tabii oradaki beklentilerin üzerinde karlılık, yani bu bilanço döneminde uzunca bir süreden sonra beklentilerin üzerinde bir karlılık ve bu kez hani maliyetler bir miktar daha düşük seviyelerde şekilleniyor ve orada da karlılıkta da beklentilerin üzerinde, marjlarda da Ereğli ile beraber yine 10 numara.
1: 10 numarada Kardemir var. Burada Kardemir'deki hareketliliğin en önemli sebebi aslında son dönemlerde standart bir inşaat demiri üretiminin payını azaltıp fil maşin, yani kangal demir ve ray ve tekerlek gibi katma değeri yüksek ürünlere odaklanması Kardemir tarafındaki olumlu performansa neden oluyor ve bakıldığındaki bu bilanço dönemindeki iyileşmeyi de takip ediyoruz. Genel daralmaya karşı da aslında güçlü yapısı, dirençli yapısının devam etmesi Kardemir'i destekliyor. Nitelikte. Burada altyapı, raylı sistem gibi adımlar, hamleler, konuşulan haber başlıkları da Kardemir'i uzun vadeli destekler gibi duruyor açıkçası.
0: Evet, şimdi bir yandan bankalar dedik, yani kamu ön plana çıkıyor ama özel bankalarda biraz baskı vardı. Aslında karlılıklar tarafında böyle hani 20 milyar liranın üzerinde karlılıklar da geldi. Garantide 30-31 milyar lira yakın bir karlılık geldi ama işte bundan sonraki süreçte net faiz marjları alması olur mu? Ki bayram öncesi baktığımızda mevduatların yukarı gittiğini, mevduat faizlerinin yukarı gittiğini, benzer şekilde kredi tarafında da bir hareketlilik olduğunu görmüştük. Hem sektör genelinde ne bekliyoruz? Yani özel bankalar açısından sorayım. Çünkü kamu tarafında araştırdığımız diplomasi tarafına ilişkin başlıklar da ön plana çıkıyor ama özel bankalarda ne bekliyoruz? Ve hemen ardından tabii 11 numara.
1: 11 numarada yapı kredi var. Özellikle aslında konuştuğumuz başlıklar, bankacılık endeksi üzerindeki bu yüksek faiz döneminin baskısının azalmaya başlama hikayesi bence burada fiyatlanıyor. Özellikle buradaki piyasa psikolojisi açısından da bankacılığa artık sıra gelmiş gibi duruyor. Kamu bankalarıyla bu süreç başladı. Burada yapı kredinin olma hikayesi de aslında bilançosunun beklentilerden daha iyi bir görünüm, aslında diğer benzerlerinden daha iyi bir görünüm sergilemesi, hem net faiz marjı tarafındaki hareketlilikte burada yapı krediyi ön plana çıkarttı diyebilirim. Ve bu süreçte ve özellikle endekse kıyasla oldukça ucuzlamış olma hikayesi, yani yıl sonundan bu yana bir baskı var ve bu baskının artık tersine dönme beklentisi, gelişen Türkiye-Amerika ilişkileriyle birlikte yapı krediyi diğer özel bankalardan daha pozitif bir yere koyuyor diyebilirim. Kamu bankalarındaki ayrışma hikayesi tabii söz konusu. Özel bankalarda da benzer görünüm var. Burada yapı kredi biraz daha diğer bankalara göre daha olumlu ayrışıyor.
0: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'daki BIST 100'deki rakamlara böyle bir bakalım, ana endekse durum nasıl işliyordu. Çünkü açılış sonrası rakamlara baktığımızda yükselişin hızlandığını görmüştük. Bankalarda daha an itibariyle 16.100 puanın üzerine geldiğimiz bir seviye. Dün de 16.000'in altına sarktığımız bir rakam da yine karşımızdaydı. Bugün yine yükselenlerde konuştuğumuz, az önce paylaştığımız Europower %5.69 artıda. Katılım evinde %6'ya yakın bir yükseliş var. Türk altında bugün yükseliyor. %3'ün üzerinde değer kazançları. Europower'la birlikte GESAN da yükseliyor zaten. Şöyle düşenlere baktığımızda bugün Halkbank'ta %2'lik geri çekilme, Astor'da %1'in üzerinde, Tüpraş ve Petkim'de de biraz böyle geri çekilme hareketliliklerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bir yandan katılım evin bu yılın en fazla yükselen hisselerinden ve orada tasarruf finansmana karşı bir ilgi artışı da olmuş gibi gözüküyor. Özellikle konut tarafında evet vardı ama hem krediler tarafındaki sınırlama ve büyüme dozajları özellikle taşıt tarafında artış göstermiş. Orada ne bekliyoruz? Yani krediler kanalındaki adımlar tasarruf finansmanı olan ilgiyi artırdı mı?
1: Tasarruf finansmanı kısmı özellikle yüksek faiz döneminin devam etmesi ve kredi kanallarındaki daralma hikayesi yatırımcılar açısından, vatandaşlar açısından bu tarafa yönelmeyi oldukça olumlu arttırdı ve tasarruf finansmanı tarafındaki bilançoları incelediğimizde de olumlu bilançoların takip ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle konut tarafındaki kredilerden daha yüksek bir katılım tarafında seyir ve hareketlilik var. Bu da önemli. Yani kredi tarafını aşmış bir görünüm var. Bu beklenti ilerleyen süreç tabii ki bu sürecin devam etme beklentisi var. Çünkü hali hazırda kredi kanallarındaki tarafında daraldığını, o taraftaki sıkılaşmanın etkilerini hissettiğimiz bir görünümden geçiyoruz. O yüzden buradaki olumlu seyir devam edecektir. Katılım tarafında katılım evim tabii halka açık tarafta yerini alıyor. Birçok benzer daha yüksek oranda pay sahibi olan şirketler de var. İlerleyen süreçte tabii onların da halka açılmaları belki söz konusu. Orayı da takip ederiz ama katılım finansmana bu süreçte daha olumlu ayrışacak ve ayrışmaya devam edecek gibi duruyor açıkçası.
0: Evet, yani bir yandan özellikle sektörel bazda da hani ayrışmaların olduğunu, tasarruf finansmanı evet efendim Ticaret Bakanı Ömer Bolat kitaplarını gerçekleştiriyor. Bakalım neler söyleyecek.
2: Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru kırmıştık. Geçen yıl tabii 1 Mayıs, 19 Mayıs her sene var resmi tatiller, milli bayram. Kurban Bayramı Haziran ayındaydı ve iki günü cumartesi pazara tatil günlerine geliyordu. Bu sene Kurban Bayramı hafta arasına gelince köprü yapılınca da takvim etkisi 9 günlük bir tatil dönemi oldu. Sonuçta geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı ama ithalatı da düşürdü. Dış ticaret açığımızı da düşürdü. Ve ihracatın ithalatı karşılama oranında yükselişini sağladı. Yansıda gördüğümüz gibi sunumda biz bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile devam edelim. 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Burada şu çok önemli. Mayıs ayı ihracatında günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara geldi. Ve bu da biraz önce söylediğimiz Mayıs ayında yeni ihracat siparişleri son 30 ayın en yükseği dedik. Onu da doğrulamakta. Diğer taraftan ihracatımızdaki buradaki kaybımız 2,3 milyar dolar. Böylece 31 Aralık'taki rakama geri döndük yıllıklandırılmışta. Ancak Haziran ayında milli bayram, dini bayram durumu yok. Dolayısıyla Haziran ayında da 3,5 iş günü fazla çalışacağız. Dolayısıyla inşallah geçen yıl 20,5 milyar dolar ihracat yaptığımız Haziran ayında bu sene bunun üstüne 3-4 milyar dolar inşallah mal ihracatında artış sağlayacağız. Böylece yıllıklandırılmışta 277 belki de 278 milyar doları görme imkanı bulacağız. Burada bizim hesaplarımıza göre takvim etkisi, yani iş günü kaybının, 6 iş günü kaybının takvim etkisi Mayıs ayında 4,5 milyar dolarlık bir ihracat azalması olarak hesaplanmıştır. Sevindirici bir haber, 22 Mayıs Cuma günü, yani 9 günlük tatilden bir gün önce tüm zamanların en yüksek ihracat günlük rakamına ulaştık. 2,4 milyar dolar. Bundan önceki rakam 2 milyar 122 milyon dolardı. Geçen yıl Mart ayında 28 Mart'ta gerçekleşmişti. Bakın şunu söylemek istiyorum. 1973 yılında yılda 1,3 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye 1987'de bir ayda 1,2 milyar dolar ihracat yapan Türkiye ve 22 Şubat 2013'te ilk defa bir günde 1 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den 22 Mayıs 2026'da bir günde 2.4 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye ulaştık. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Burada ithalata da bakalım hemen. İthalata geçmeden önce ihracatla ilgili iki önemli

veriyi paylaşmak istiyorum. Körfez ülkelerine ihracatımızda savaşın ilk ayı olan Mart ayında bir şok dalga vardı ve burada aylık %30 ihracat azalması olmuştu Körfez ülkelerine, ama Nisan ayında toparladık ve artış oldu ve Mart'taki azalışı telafi ettik büyük ölçüde. Burada Mayıs ayında da benzer bir trend var. İhracat aslında artıyor ama takvim etkisi 6 iş günü kaybı nedeniyle toplamda %7.7 Mayıs ayında azalış gözüküyor. 2.2 milyar dolar toplama ulaştık Körfez ülkelerine. Bir de Türkiye ihracatının yeni boyutlarını göstermek için önemli bir kriter orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat rakamı. Burada da Mayıs ayında yıllıklandırılmışta 114 milyar 400 milyon dolara yükselmiş durumdayız. Toplam ihracatımız içinde 5 ayda yüksek teknolojili ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının payı artık %44'e ulaştı. Evet, burada ithalata geçebiliriz. İthalatta da ihracatta %9,3 azalış demiştik. İthalatta %10,7 azalış oldu ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. Geçen yıl 31 milyar 458 milyon dolardı. İhracatta 2.3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3.4 milyar dolar azalış oldu. Bunun anlamı dış ticaret açığımız 1.1 milyar dolar azaldı, iyileşmiş oldu. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Dış ticaret açığımızda da %15,7 azalış var ve 5 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam 6 milyar 642 milyon dolardı. Bu da Nisan'da da dış ticaret açığımız azalmıştı. Mayıs ayında da geriledi. Son 9 ayın en düşük 2 açığı oldu. Gelelim ihracatın ithalatı karşılama oranı. Orada da 1,2 yüzde puanlık artışla %80'e ulaştık. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı iyileşti. %80'e yükseldi. Geçen yıl bu rakam %78,9 idi. Burada şunu görüyoruz. İthalatta altın, gümüş gibi Ocak, Şubat ayında şahlanan İthalatta Mart, Nisan, Mayıs bir durulma var. Bu olumlu. Otomotiv ithalatında bir durulma var bu sene ilk 5 ay itibariyle. Yani bir miktar hız kaybetmesi var. Bunlar ithalat artışında bir miktar frenleme etkisi yaptı bu açıdan. Petrol ithalatımızda artış var, yaklaşık 2,5 milyar dolara yakın. Doğalgaz aynı gitmiş ilk 5 ay itibariyle. Burada tabii şunu söyleyebiliriz. Yıllıklan Ocak-Mayıs dönemi ve yıllıklandırılmış verilere de geçelim. Ocak-Mayıs ilk 5 ayda ihracatımızdaki artış %0,3. Yani bu yatay seyretti diyebiliriz. Ama dediğim gibi Haziran ayında en az 3-3,5-4 milyar dolar geçen yılın Haziran'ına göre ihracatımız artacak. Çünkü 3,5 iş günü fazlamız olacak ve biz de 277-278 milyar dolar yılla yaklaşacağız. İthalatımızda ilk 5 ayda %1,2 artış var. 154 milyar dolar yaklaşık. İhracatımız %0,3 artışla 111.2 milyar dolar. Dış ticaret hacmimiz ilk 5 ayda 265 milyar dolar. %0,8 artış. Ve buradan da şeyi söyleyebiliriz. Dış ticaret açığımız ilk 5 ay itibariyle 42,700 milyar

milyar dolarda kaldı. Geçen yıla göre ilk 5 ayda sadece 1,5 milyar dolar dış ticaret açığımızda artış var. Hatırlayalım, Ocak, Şubat'taki o altın, emtia, gümüşteki anormal artışlar, Mart, Nisan, petrol, doğalgaz, anormal yükselişler, petrokimya, gübre vesaire, bütün bu faktörlere rağmen dış ticaret açığımızda sadece 1,5 milyar dolar ekstrada tutmayı başarmışız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %72,2 olmuş. Son 12 ay yıllıklandırılmış verilere baktığımızda ihracatımız 273,5 milyar dolar. Burada 250 milyon dolar mütevazi bir artış var. Ama gerçek değerlendirmeyi Haziran ayı sonunda yapacağız. Çünkü yılın ilk yarısını tamamlamış olacağız. Bayram etkileri, takvim etkileri de büyük ölçüde ortadan kalkacak. Bu nedenle Haziran sonunda değerlendirme yapılırken inşallah tam bir yarı yıl tablosunu görmek mümkün olacak.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
3: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha...

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te. Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. De böyle Otobit'te.
2: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu yapı?
3: Evet.
4: Yüzen banka.
2: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
5: Nasıl fikir ama?
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A Para'da.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Meriç Kubal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında ve bu sabahında yine bugünün de hikayesinin Orta Doğu üzerinde şekillendiği bir gündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda gerçekleştirilen 4. tur doğrudan görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes söz konusu. Fakat diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran cephesine gelecek olursak eğer burada da İki taraftan çelişkili sinyaller alıyoruz. Trump, Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini ve hafta sonuna kadar anlaşma sağlanabileceğini belirtirken İran tarafı ise müzakerelerde henüz somut bir ilerleme kaydedilmediğini açıkladı. Bu arada tabii içeride bizim için önemli bir haber de dün Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıkladığı Amerikan Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde Ankara'ya geleceği yönündeki haberdi diyelim. İşte bunlar ışığında bakalım şu anki veriler bize neyi söylüyor. Hızlıca bir küresel haritamıza göz atarak başlayalım. İçeride BIST endeksinde 13.997'deyiz. 0.23'lük yukarı yönlü bir hareket var şu an. Avrupa'da görünüm genel anlamda pozitif. Frankfurt'ta 0.47, Paris Kakaran 0.65, Madrid 0.85, Londra'da ise 0.15 yukarıda olduğumuz bir gündeyiz. Ve Asya tarafında ise oradaki görünümün negatif olduğunu görüyoruz. Güney Kore'de 1.84, Hong Kong'da 1.5, Hindistan'da 0.38, Çin Şangay'da ise 0.64'lük bir geri çekilme var an itibariyle. Bu arada Japonya Merkez Bankası yetkililerinin bu ay politika faizinde 25 bas puanlık bir artışı değerlendirmeye hazırlandığı ve yıl içinde de ilave faiz artırımlarına da açık olduklarına yönelik bir haber var ajanslarda. Bu arada Japonya hükümeti de Japon Merkez Bankası'nın ücret artışlarıyla desteklenen sürdürülebilir %2 enflasyon hedefine yönelik olarak hükümetle koordinasyon içinde uygun bir politika yürütmesi beklediğini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafına gelecek olursak eğer şu anda S&P 0.16, Nasdaq 0.38 gerideyken Dow Jones'ta ise 0.29 yukarıdayız vadeli tarafta. Dün Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik risklerle birlikte küresel risk iştahının da azalmasıyla borsaların gece %1 civarında bir düşüşle tamamladığı bir gündeydik. Dolar endeksi güçlenirken endekslerin de gerilediğini takip etmiştik. Şimdi bakalım tahvillerdeki görünüm nasıl? 10 yıllıkta 4.49, 5 yıllık 4.20 ve 2 yıllıkta da 4.07 seviyesini takip ediyoruz. Petrol 95.42, Brent petrol 97.33'te, doğalgazda ise şu an 0.31'lik yukarı yönlü hareket 3.22 seviyesindeyiz.

0: altındaysa 0.68'lik yukarı yönlü hareket 4.465 seviyemiz, 4.483 günün en yükseği 4.427 ise en düşüğü oldu. Gümüş 0.62 yukarıda 73.19'da gümüşteki seviye. Ve dolar TL 45.97, euro TL 53.49, euro dolar 1.16, dolar endeksi 99.49, sepet kur 49.73'te. Bankacılık 0.53, gayrimenkul 0.26, teknoloji 0.64 yukarıdayken sanayi 0.41, turizm 0.63 ve spor endeksi de 2.11 geride. Sigortacılık 0.19, gıda 0.43, kimya 0.68 gerideyken inşaat 0.47, madencilik 1.67 ve bilişimde de 0.64 yukarıdayız. En çok artanlarda bugün katılım evim ilk sırada 7.48'de BIST 100'de. Trex Turizm 5.84, Ral Yatırım Holding 4.42, Europower 4.39 ve Genilaç 3.19'da. Bir de azalanlara gidelim. Margün Enerji 9.97, Fenerbahçe 4.17, Coca-Cola içecek 3.78, Astor Enerji 3.42 ve Kuagranit'te de 3.11'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları da bugün dikkat çekiciydi. Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia kapsamında yatırımcılara hitap etti ve Türkiye'nin finansal istikrara giden yeni rotası başlıklı bir oturumda konuştu. Bakalım konuşmasının detaylarında neler var?
1: Yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında
2: Türkiye ekonomisinin yol haritası uluslararası yatırımcılarla paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin finansal istikrara yeni rotası başlığıyla kapsamlı bir sunum yaptı. Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere dikkat çekerek şokların ekonomi programının hızını etkileyebileceğini ancak yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı. Şoklara açık bir dünyada ve zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Şoklar programın uygulanma hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştirmesi pek olası değildir. Enflasyon konusunda sıkı duruşun sürdüğünü belirten Şimşek, yıl içinde yaşanan zorluklara rağmen düşüş eğiliminin devam edeceğini ve enflasyonun yıl sonunda görece daha düşük seviyelerde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Dezenflasyon programına bağlılığımız güçlüdür. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesi ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlaması beklenmektedir. Mali disiplin cephesinde ise bütçe açığının kontrol altına alındığını belirten Şimşek, son yıllarda uygulanan harcama kontrolleri ve vergi uyumu politikalarıyla açığın belirgin şekilde gerilediğini, orta vadede ise gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünün altında kalmasının hedeflendiğini söyledi. Kur politikasına ilişkin olaraksa herhangi bir seviye hedefi bulunmadığını vurgulayan Şimşek, Türk lirasına olan güvenin sıkı para politikası ve güçlenen rezervlerle desteklendiğini dile getirdi. Cari dengeye ilişkin değerlendirmek de enerji fiyatlarının etkisine rağmen açığın yönetilebilir seviyede kaldığı, ihracatın ise yapısal dönüşümle desteklendiği ifade edildi. Konuşmada ayrıca yatırım ortamına yönelik yeni teşvik paketi de öne çıktı. İmalat sanayinde vergi indirimi, hizmet ihracatında muafiyetler, bölgesel merkezlere uzun vadeli vergi avantajları ve startup ekosistemine yönelik yeni düzenlemeler yatırımcılara sunuldu.
0: Ve şimdi de küresel piyasalardaki durumu değerlendirmek için konuğumuz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi genel havayı isterseniz değerlendirerek başlayalım. Şu anda baktığımız zaman bugün içeride artıdayız. Avrupa'da da artıdayız ama dün evet. Amerika'da endekslerde geri çekilmeyle kapatmıştık. Özellikle bugün tabii Asya'daki geri çekilmelerde dikkat çekici. Hani bugünkü sizce hani tema neyin üzerinde? Tabii yine Orta Doğu hikayesi konuyu şekillendiriyor.
3: Evet, bakıldığında dün özellikle Amerika'da hem Beige Book raporu ciddi şekilde ekonomik aktivitenin devam ettiğine ve fiyat artış baskısının hemen hemen Amerika genelinde her bölgede yaşandığına işaret etti. Evet, artan taşıma maliyetleri tabii
0: enerji enflasyonu yayılıyor diyor.
3: Ana unsur kesinlikle. Diğer taraftan yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde ADP özel sektör istihdam verisi de beklentilerin üzerinde geldi. Yani Amerika'da dünyanın ekonomisinde hani bir resesyon olmadığı gibi enflasyonda dolu dizgin devam ediyor. Fed PCE çekirdek deflatör tahminlerini yukarı revize etti. Yani %2 tahminine çok yakın vadede gelme ihtimalimizin olmadığını kabul ediyoruz meyalinde bu. %4'e yakın bir manşet enflasyon var. Ve diğer taraftan da orada yükselişin ana teması olan işte yarı iletkenler, çip üreticileri, yapay zeka temalı şirketler.

0: %1-2 geri geldi. Bunun yarattığı iyimserlik an itibariyle var diyebiliriz ama çok hani piyasada kırılganlığın genel olarak devam ettiğini, iyimserliğin hız kazanmasının nispeten zor olduğunu bu noktadan sonra söyleyebiliriz. Hem içerisi için aslında hem dışarısı için. Çünkü dediğim gibi içeride bize has nedenler kaynaklı satış baskısı da zaman zaman olabiliyor. İşte piyasada hakim olan daha yüklü pozisyon yöneten, yüksek frekansla işlem yapan fonların yoğun satışları özellikle mesela dün etkiliydi. Bilişim sektörüne gelen satış baskısı gene benzer şekilde endeks ağırlığı yüksek hisseler üzerinden bir katkıda bulundu negatif yönde. Bunlar sayılabilir gündem olarak.
1: Evet, peki. Şimdi biraz Amerika Birleşik Devletleri İran cephesine bakacak olursak eğer şimdi evet. Burada tabii Trump'ın açıklamaları, dün yaptığı açıklamalarla İran tarafının açıklamaları birbirine örtüşmüyor.
0: Doğru.
1: Çünkü Trump diyor ki biz diyor hani yine harika bir anlaşma yapmaya işte hazırız ve de bizim işte Trump'ın açıklamalar da dikkat çeken bu hafta sonu bir anlaşma olabileceği yönünde.
0: Doğru.
1: Fakat İran tarafı da müzakerelerde somut bir ilerleme sağlanamadığına yönelik vurguyu yapmış. Tabii bu da gerginliği arttıran unsurların başında ama şimdi orada Cumhuriyetçiler tarafında da biraz Trump'ın sıkıştığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Herhalde artık hani süreç bir daha müzakereye doğru ve daha anlaşmaya doğru gidecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi Trump için tabii bir ister istemez devam eden geri sayım var. Kasım ayında yapılacak olan seçimler öncesinde yani Senato'da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yitirmemek adına şu ankinden işte şu an biz Haziran ayına yeni başladık. Kasım ayı ortasındayız orada seçim. Bu 5 aylık zaman diliminde hani şu an ne kadar görmediğimiz bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa hani göstere göstere çoğunluk gidiyor. Çoğunluk gittikten sonra da Trump'ın zaten çoğunluğa sahipken bile nasıl yaptığı ciddi şekilde sorgulanan, zaman zaman yargıya taşınan, değil mi? Bir mesela FED üyesini işte görevden alma çabası, ondan sonra ülkelere getirdikleri gümrük tarafındaki ek vergiler, bunlar da yüksek mahkemede işte kısmen iptal edildi vesaire. Gene Senato'nun vesaire tam anlamıyla desteği olmadan, karşı tarafın görüşlerini almadan devam ettirdiği savaş, Orta Doğu'da başta olmak üzere işte Venezuela'da yaptıkları, bunun bir benzerini Küba'da yapar mı, işte Grönland bir NATO üyesi olan Danimarka ile karşı karşıya gelmeleri vesaire. Yani Trump'ın zaten hani her yerde çoğunluğun sahibiyken bile sorgulanan eylemleri eğer ki Senato'da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk giderse daha da fazla hani görevden azile kadar belki gidebilecek bir politik belirsizlik buradan gelebilir. O yüzden Trump'ın hani $90 ve üzerinde bir petrol fiyatına tahammülü yok. Bunu da aşağı çekmenin yolu İran'la öyle ya da böyle, zaten kendi açıklaması da böyle, yani öyle ya da böyle bir anlaşmaya varacağız şeklinde. Yoksa Hürmüz Boğazı'nın böyle kapalı olduğu, tedarik zincirinin bozulduğu, işte Avrupa'da faiz artırımlarının gündeme geldiği filan bir dünyada Trump'ın Kasım seçimlerini atlatması, başarıyla götürmesi çok zor. O yüzden hani bir hamle, bu dediğim gibi daralan zaman dilimi Trump'ı mutlaka bir piyasaları iyi yönde etkileyecek şekilde aksiyona yöneltecektir. Piyasalardaki genel iyimserlik de bu Kasım'a kadar bu sürecin devam etmesine katlanamaz zaten. Biraz beklenti buradan kaynaklanıyor.
1: Evet. Bu arada Besant'ın da açıklamaları dün dikkat çekiciydi. Enflasyon geçici diyor Besant.
0: Evet.
1: Ve de Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu, istihdam piyasasının olumlu performans gösterdiğini ve fiyatların da geçici olarak yükseldiğini, yeniden gerileyeceğini ifade etmiş. Ama dediğimiz gibi Fed'in beige raporuna baktığımız zamanda tablo daha karamsar.
0: Evet. Yani kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bu Besant'ın verdiği mesajlar pandemiden hemen sonra hatırlayacak olursanız işte o zamanki Fed Başkanı ve Hazine Bakanı'nın yaptığı enflasyonda bu yükseliş geçici, kalıcı değil vesaire dedikten sonra işte Avrupa'da çifthanelere geldi. Amerika'da son 40-50 yılın en yüksek seviyeleri 8'lere 9'lara ulaştı. Yani ondan da hemen önce böyle bu fiyat artış rüzgarı geçicidir. Buna işte bel bağlamamak gerekiyor. Ana trendler dezenflasyon sürecini destekliyor vesaire tarzı. Yani söylerken kendisinin dahi belki inanmakta zorlandığı şeyler ama tabii onların bir sözlü yönlendirme yapma mecburiyeti de var ister istemez. Yani bittik, yandık, artık enflasyon %3-4'de takılı kaldı. İşte biz de diğer taraftan faizleri de Fed'e indirteceğiz. Hani buna da bir gerekçe bulmamız gerekiyor diyemeyeceğine göre işte biraz daha bardağın dolu olan, çok sınırlı da olsa kısmını piyasaları odaklamaya çalışıyor. Ama dediğiniz gibi yani işte Fed'in 5 buçuk raporu, özel sektör istihdam raporu, işte mesela JOLTS gibi Amerika için önemli açık iş pozisyonu sayısı, yani o iş pozisyonu sayısı artıyorsa demek ki piyasa canlı. Yani insan aranıyor, kalifiye ya da vesaire eleman arayışı var. Zaten günümüz dünyasında artık hani bir insan işte çalışıyor mu, gelir üretiyor mu?

0: Yani eskiden olduğu gibi hani sabah işte 8'de 9'da kartını makineye okutup işte akşam 5'e 6'ya 7'ye kadar neyse kalması çıkması gibi hani istihdam artık öyle maalesef değil. Yani ölçülmesi çok zor. Bir masa başında oturan insan bile başka bir ülkede başka bir işi yapıyor olabiliyor ya da işte belki bir yerde hiç kayıtlı olmayan biri işte outsource vesaire freelance olarak bir yerden bir proje alıp belki normalde çalışabileceğinden daha fazla gelir elde edebiliyor. Şimdi bunları nasıl bir havuzda ölçeceksiniz? Yani işsizlik oranı şu bu dediğiniz zaman orada işte sigortalı kayıtlı çalışan insanları görüyorsunuz. Ama kayıtsız çalışan belki buzdağının hani görünmeyen kısmı, bunları ölçmek ölçümlemek çok zor.
1: Evet, peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile başlamışken devam edelim.
0: Tabii.
1: Çünkü Morgan Stanley ve UniCredit'in bu borç etkisine yönelik raporları var son. Evet. Şimdi Morgan Stanley diyor ki 16-17 Haziran'daki toplantıda döviz piyasaları için kritik bir kırılma noktası olabilir. Çünkü yıl boyunca petrol yüksek, tahviller düşük seyrederken dolar neredeyse yatay kaldı ve bu durağanlık carry trade'in cazibesini arttırdı diyor. UniCredit de demiş ki borç yönetiminde piyasalar için risk unsuru daha fazla oynaklık olabilir. Karar alma sürecinin daha az şeffaf ve resmi muhalefete yatkın olması bekleniyor. Siz bunların hangilerine katılıyorsunuz bu görüşlerin?
0: Evet, tabii ki yani önceki başkan döneminde hani biraz daha işte para politikası o anki ekonomik konjonktür neyi gerektiriyorsa ona yönelik belirleniyordu. Ama Warsh'un ve yakın zamanda atanan üyelerin Trump tarafından daha hani geleneksel ekonomi yönetiminin söylemlerine de yakın, yani faizler yukarıda. Hatta hatırlayalım, hani Trump'ın bir böyle hazırladığı kağıdı verip işte dünyadaki merkez bankalarının faiz oranları işte biz şuralarda olmalıyız diye böyle %1-1.5 arası falan bir yeri işaretlediğini, ama tabii ki Amerika'nın bu kadar yüklü bir borcu çevirirken yani 3-4 ayda bir $1 trilyon artan bir borç yükünden bahsediyoruz ve artık eskiden olduğu gibi uzak doğudan, Japonya'dan, Çin'den vesaire bir senin borcunu finanse etmeye yönelik sana destek çıkılmıyor. Çin artık yani yeni bir güç olarak belirip işte Bitcoin'dir, altındır, hani rezervlerini farklı şekilde çeşitlendirip çeşitli ülkelere yaptığı yatırımlarla yarattığı cari fazlayı orada değerlendiriyor. Eskiden Amerika ile Çin arasında adı konmamış bir anlaşma vardı. Yani sen harcayacaksın, benden malları alacaksın. Ben de o senin harcaman sonucu oluşan borcu bir şekilde senin çıkardığın tahvilleri alarak finanse edeceğim. Yani adı konmamış bir kural vardı. Şimdi tabii o kurallar bozuldu. Yani Çin artık Amerikan tahvili itfa oldukça yeni tahvil almıyor. Şimdi bu süreçte o zaman tahvil faizleri yukarı geliyor ister istemez. Tahvil faizlerinin yukarı geldiği yerde fonlama faizini siz hani o gerçeklikten kopartarak nasıl suni bir şekilde aşağı indirebilirsiniz? Yani onu aşağı indirirseniz o başka bir taraftan bu sefer patlak verir. Yani sürdürülebilir bir denge değil o. Ben tabii ki Jerome Powell'a görece birkaç faiz indirimi yapar. Yani o merhaba göreve hoş geldin işte Trump bu zamana kadar beni göreve alsaydı çok daha iyisini yapardım vesaire minvalinde bir aksiyon alacaktır. Ama hani daha aşağılara Trump'ın arzu ettiği %2 ve altına doğru Amerika'da gecelik borçlanma faizlerinin, Fed politika faizinin gelmesi, inmesi çok zor. Ama tabii ki bu görüşlere katılıyorum. Yani yeni denklemde hani biz işte çok net biçimde PCE rakamına bakardık. İşte Jerome Powell ve ona yakın olan görüş, New York Fed Başkan Yardımcısı vesaire. Onlar işte PCE tarafında bir iyileşme varsa faiz indirimi gündeme gelebilir. İşte istihdam tarafındaki orada biliyorsunuz hani çifte bir mandate, kendilerine verilen çifte görev var. Yani hem tam istihdamı mümkün olduğu kadar tertip etmek hem de enflasyonu, fiyat istikrarını belirli bir seviyede tutmak. Dolayısıyla orada verilere bakarak çok daha net yorum yapabiliyorduk. Ama şimdi bu tarafta hani politik görüşün bakış açısında işin içine dahil olduğunu gördük.
1: Evet, bu arada bugün Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Nomura Investment Forum'da yaptığı. Şimdi oraya da bir dönelim. Çünkü orada diyor ki TL için belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın şokları açık olduğunu belirtmiş. Bu tür gelişmelerin programın uygulanma hızını etkileyebileceğini ancak yönünü değiştirmek beklemediğini söylemiş ve de büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesinin ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlanmasını beklediğini de ifade etmiş. Katılır mısınız? Yarın da enflasyon gelecek.
0: Evet, yarın gelen enflasyon rakamında %1.5'lar civarı bir piyasa beklentisi var. Ben 1.9'la biraz daha yukarıda piyasadan bekliyorum. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul Ücretler Geçinme Endeksi, işte Türk İş tarafından Ankara'daki bir ailenin barınma ve minimum gıda ihtiyaçlarını ölçen işte açlık yoksulluk endeksi vesaire onlara bakıldığında ben gecikmeli olarak yakın zamanda yaşanan doğalgaz elektrik fiyat artışlarının da konut fiyatları üzerinde barınma tarafında bir katkısı olacağını yukarı yönde iteceğini düşünüyorum. Şimdi herkes hemen hemen 30 ve

0: ağır bir enflasyon ile çalışıyor. Ben de bu portföy dahil olmak üzere. Şimdi 30'un altında bir enflasyonun yılın sonunda olması, gerçekleşmesi için işte nasıl Trump tarafında hani diyoruz Kasım'da bu seçimi kazanması için şu andan farklı bir şeyler olması lazım. Bizde de farklı bir şeyler olması gerekiyor. Yani bizim enerjide dışa bağımlılığımız devam ettiği müddetçe, petrol fiyatları da, doğalgaz fiyatları da mevcut seviyelerde kaldıkça, bakın hani yeni yükselişten, yukarı trendin devamından vesaire bahsetmiyorum. Buralarda kalması, yerleşmesinden bahsediyorum. Bu bile hani bizi enflasyonda 30 ve üzerine rahatlıkla götürebilecek. Yani 20'nin ortalarında kalması adına olabilecek, yaşanabilecek gelişmeler çok sınırlı diye değerlendiriyorum. Diğer taraftan hani dolar kuruna ilişkin de hani bir Merkez Bankası'nın örtülü Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi doğrultusunda bir kur hareketi var. Yani grafiği açanlar, bakanlar işte aylık 1.2-1.3 nispetinde bir tempoda kurun aylardır gittikten sonra şimdi yakın zamanda Merkez Bankası'nın enflasyon hedef revizyonuyla beraber bu sefer 1.5-1.6.
1: Burada bir virgül koyacağız. Tabii. Çünkü Mehmet Şimşek konuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 3. İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşuyor. Kulak verelim.

0: Ses gelmiyor bana.
1: Bu anlamda baktığımızda Müslüman ülkelerin de çoğunun içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde bu sermaye akışlarının bu gelişmekte olan ülkelere yeteri kadar akmayacağını söyleyebiliriz. Bu ülkelerin kalkınmasını sağlamak için böyle bir ortam içinde. Buradaki vizyon peki ne olmalı? Elimizdeki imkanlara en iyi şekilde kullanmak ve kalkınma önceliklerimiz kapsamında sermayemizi yeniden bağlantılı hale getirmek. Portfolyo sermaye akışlarına baktığımızda bunların çok döngüsel olduğunu ve kısa vadeli kazançlar peşinde koştuklarını görüyoruz. Diğer bir önceki konuşmacıların bahsettiği üzere bu portfolyo sermaye akışları kalkınma odaklı değil. Ve yine aynı şekilde finans gittikçe daha fazla reel sektörden ayrışmış, kopmuş halde karşımıza çıkıyor. Şu anda yine yatırım anlamında gördüğümüz büyüme birkaç sektör ve birkaç ülke içinde özellikle yoğunlaşmış durumda. Sektörlerden bahsederken bu sektörler öncelikle veri merkezleri ve yapay zeka sektörü. Ve yine ülkelere baktığımızda da bu akışların, yatırım akışlarının oluştuğu ülkelere baktığımızda da genelde bunların gelişmiş ülkeler ve bunların arasındaki akışlar olduğunu görüyoruz. Bu da bizler gibi gelişmekte olan ülkeler ve genel olarak Müslüman ülkeler için bir sıkıntı teşkil ediyor. Peki buradaki bu boşluğu nasıl doldurabiliriz? Nasıl bir köprü kurabiliriz? Bildiğiniz üzere İslami finans reel sektörle, reel ekonomiyle doğrudan ilişkili. İslami finansta her parasal finansal işlem gerçek bir varlıkla güvence altına alınmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bizim de ihtiyacımız olan şeylerden birisi bu. Yine aynı şekilde İslami finans yaklaşımında risk ve kazanç paylaşılıyor ilgili taraflar tarafından. Yine petrol üreten ülkelere örneğin baktığımızda bunların ciddi bir ihracat fazlası var petrolden dolayı ve bunları genelde gelişmekte olan ülkelere ihraç ediyorlar bu ürünleri. Bu anlamda elde edilen sermayelerin bölgesel olarak kullanılması da önemli. Bu anlamda önemli olumlu işaretler görüyoruz. Örneğin Suudi Arabistan gibi ülkeler yine ihraç fazlasından elde ettikleri gelirin önemli bir kısmını yerel olarak yatırım yapıyorlar. Bunun yanı sıra İslami finans varlıkları açısından da ölçeklendirmeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada sol tarafta İslami finans varlıklarını görüyorsunuz. Nominal olarak ABD doları cinsinden

0: öncesinden 2000 yılından beri 48,5 kat artmış. Bu kötü bir performans değil, tam tersine çok etkileyici bir performans ve cesaretlendirici bir performans hepimiz için. Ancak küresel finans kurumları tarafından yönetilen küresel finansal varlıklara baktığımızda sağ tarafta bunun 6 katına çıktığını görüyoruz 2000 yılından beri. Yani aslında İslami finans olarak hala gideceğimiz ciddi bir yol var. Kat etmemiz gereken bir yol var. Bu da birçok ülke için önemli fırsatlar teşkil ediyor. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. İslami finans varlıklarına baktığımızda İran'ın bu anlamda önde geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin ise 9. sırada geldiğini görüyoruz. İlk 5'te bu sıralamada ilk 5'te olmayı çok isteriz. Bunu başarmak için de tabii ki ödevimizi iyi yapmamız, dersimize iyi çalışmamız gerekiyor. Peki bu anlamda bu sektörün daha hızlı büyümesi için neler yapmamız gerekir? Ekonomilerimizi daha dirençli hale getirmek için neler yapabiliriz? Şunu unutmayalım, her zaman şoklar içinde olan bir dünya içinde yaşamaktayız. Her yerde çatışma ortamı var. Bu anlamda dirençli olmamız, ekonomimizin dirençli olması ve çeşitli tamponlara sahip olması gerekiyor. Bu da İslami finansmana daha çok eğilmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Ürünlere baktığımızda ürün çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor. Yatırımcıları daha fazla çekebilmek için ve rekabet edebilmek için. Konvansiyonel finansman açısından baktığımızda da daha fazla ürün sunabilmeli, ürün çeşitliliğini sağlamalıyız. Bu da sektörlerin daha yenilikçi ve inovatif olmasını gerektiriyor. Yine aynı şekilde likiditeyi arttırmamız önemli. Türkiye'de Merkez Bankası bu enstrümanları dahilinde bu alanda çalışmakta. Liderlik konusunda da sürdürülebilirlik çok önemli. Yine aynı şekilde Türkiye'nin COP31'i de düzenleyeceğini biliyorsunuz. Hepiniz de davetlisiniz. Sürdürülebilirliğe odaklanmak, yeşil dönüşüme odaklanmak, Türkiye gibi ülkeler için bir ideolojik önyargı mevzusu değil. Tam tersine bir gereklilik. Biz geçtiğimiz 23 yıl içinde petrol, doğalgaz ve bu türevleri ürünlere ithal etmek için 1.3 trilyon dolar kadar para harcadık. O yüzden bizim için bu yeşil dönüşüm yapılması gereken mantıklı hareket.
1: Evet, İstanbul Finans Merkezi de biliyorsunuz küresel İslami finans önerileri arasında önemli bir yer tutuyor. Şimdi büyük resim için yeterince konuştuk sanırım. Şimdi biraz da enflasyonu nasıl indiriyoruz, bazı makroekonomik güçlüklerle nasıl başa çıkıyoruz, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi son 3 yıldır bir program uyguluyoruz. Buradaki kilit önceliklerimiz öncelikle fiyat istikrarına ulaşmak, düşük ve tek haneli enflasyona ulaşmak elbette. Mali disiplini korumak ki bunu yapıyoruz zaten. Ve sürdürülebilir cari denge. Burada hani cari fazla verme durumuna geçmek istiyoruz. Bunun da elbette sürdürülebilir bir sistemden geçtiğini biliyoruz. Bu da rekabetçiliğin iyileştirilmesi, üretkenliğin artırılması, yönetişim ve kurumsal güç açısından da iyileştirmeler gerekiyor. Dezenflasyon yavaş da olsa devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz hem uluslararası hem de ulusal anlamda bazı güçlükler yaşadık. Ancak odaklı olmaya devam edeceğiz ve dezenflasyonu sağlayacağız. Dezenflasyon daha iyi bir gelir dağılımı anlamına geliyor. Daha yüksek bir sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme olanağı anlamına geliyor. Bu sene enflasyonun maalesef

20'lerin ortasında göreceğiz. Bu maalesef bölgemizdeki savaştan kaynaklanıyor. Şimdi 90 dolarlık bir varil fiyatı varsayımı bunu maalesef 20'lerin ortalarında ya da 20'lerin yukarılarında konumlandırabilecek. Evet. Burada uzun vadeli mali açık görece daha ılımlı bir noktada, küresel standartlarla uyumlu. Türkiye'nin bütçe açığı %2.9 idi. Küresel piyasalar, yükselen piyasalarda bu yaklaşık %6'lık bir ortalamaya sahip. %24'lük bir oranımız yine küreselde %74 ile kıyaslanıyor. Evet, bu borç ve açıkla alakalı bir durum. Bu da aslında bize mali bir alan açıyor. Şimdi geçmişteki hani mesela ham petrol fiyatlarıyla işte benzin ve dizel gibi ürünlerle elbette etkilenen bir şey bu. Şimdi harici dengesizliklerden bahsedelim biraz. Türkiye'nin görece yaşadığı bazı güçlükler var. Aşil topu olarak söyleyebileceğimiz şeyler var. Ancak bu yükselecek ve yönetilebilir bir durumda kalacak. %3'lük bir bütçe açığı gayet finanse edilebilir bir oran sunuyor bize. Şimdi tamponlara baktığımız zaman yahut da hani cari duruma baktığımız zaman hala yeterli kaynaklara sahibiz. Dış kaynakların gayri safi milli hasılaya oranı %30'ların başlarında ve uzun vadeli ortalamaların gayet altında bir yerdeyiz. Dolayısıyla savaşın sonuçlarını yönetebilecek durumdayız. Kısmen tüm bunlar aslında ticari ortaklarımızın çok iyi durumda olmayışıyla da ilişkili. Küresel büyüme yaklaşık %3. Bizim ticari ortaklarımız ise %2 civarında büyüyor. Bu da bize elbette yardımcı olmuyor. Ve tüm bunlar Avrupa Birliği'nin düşük büyümesiyle de alakalı ki bizim temel piyasamız Avrupa Birliği. Bunlar elbette bizim ekonomiyi yeniden dengeye oturtma çabalarımızla da ilgili. 2023'te çok ciddi bir dış ticaret açığımız vardı. Bir depremle başa çıkmaya çalışıyorduk ve ekonomiyi yeniden dengeye oturtmak çok ciddi bir hani kısa vadeli diyet gerektiriyordu. Ancak bu geçici. Çünkü Türkiye hala uzun vadeli büyüme potansiyeline, güçlü büyüme potansiyeline sahip. Ünlü bir ekonomist Milton Friedman, bilirsiniz, bir kere şöyle demiş: gerçek olsun, algı olsun, yalnızca bir kriz gerçek dönüşüme yol açar. Biz gerçek bir krizle karşı karşıyayız. Büyük bir savaş var ve çok ciddi bir tedarik şokuyla karşı karşıyayız. Çok ciddi belirsizlikler söz konusu. Bu aşamayı israf edemeyiz. Bunu boş geçme şansımız yok. Dolayısıyla değişmek zorundayız. Burada değer zincirinde yukarı yönlü hareket için endüstriyel bir dönüşümden geçiyoruz. Bunu hızlandırıyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz aynı şekilde. İşte demir yolları gibi daha üretken alanlara odaklanıyoruz. Dekarbonizasyona odaklanıyoruz ve Türkiye'nin rekabetçiliğini iyileştiriyoruz. Yine iyi bir çerçevemiz de var. Burada yeteneği çekmeye, girişimcileri ve sermayeyi ve doğrudan yabancı yatırımı çekmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kısa şöyle söyleyeyim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Parlamentonun onayından zaten geçmişti. Cumhurbaşkanımız tarafından da
onaylandı. Burada üreticiler için kurumsal vergiyi, bu sanayi olsun, tarım olsun bu arada üretici derken, eğer bir üreticiyseniz ve Türkiye'de opere ediyorsanız kurumsal verginiz 12,5'a indirildi. Bu en rekabetçi kurumsal vergi oranlarından biri. Dünyada hani yükselen piyasalarda en rekabetçi rakamlardan biri. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'ye gelin ve yatırım yapın. %100'lük yani hizmet ihracatında %100'lük bir vergi muafiyeti var. Çünkü bizim hizmet alanında, servis alanında kaslarımız güçlü. Mesela medikal turizmde en üst sıralardayız. Küresel dizi ihracatında ilk 3'e giriyoruz. Bunları uydurmuyorum bu arada. Bakabilirsiniz. Hani gülümserken görüyorum sizi çünkü. Video oyunlarında, bilgisayar oyunlarında Londra'dan hemen sonra geliyoruz. İstanbul'da 750 tane oyun stüdyosu var ve 3 tane unicorn çıkardık bile şimdiden. 6 tane exitimiz oldu ve 900 milyon doların üstünde bir hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla yazılım, bilgisayar oyunları, medikal turizm, eğitim, mühendislik, tasarım ve danışmanlık alanlarında hizmet ihracatında %0 şu anda vergi. Şimdi eğitim ihracatında dünyada 6. sıradayız. Üniversite ihracatı, üniversite eğitimi ihracatı anlamında 380 binden fazla global öğrenci, yabancı öğrenci Türkiye'de çalışıyor. %0'lık bir kurumsal vergi var transitte. Burada diyelim ki bir finansal merkez opere ediyorsunuz. %95'lik bir vergi muafiyeti söz konusu. Yakın zamanda İstanbul Finans Merkezi dolmuş olacak ve bunu %100'lük vergi muafiyetini ülkenin geri kalanına da yaymış olacağız. Eğer transit ticaret yapıyorsanız burada bir ofisiniz olduğundan emin olun. Şimdi çok uluslu bir şirketsiniz diyelim. Birkaç ülkede faaliyette bulunuyorsunuz. Eğer Türkiye'de merkezinizi Türkiye'de İstanbul Finans Merkezi'nde konuşlandırırsanız %100'lük bir kurumsal vergi muafiyeti olacak ve asgari ücretin 6 katına kadar da sıfır vergi durumu söz konusu olacak. Yani gelir vergisi olmayacak, kurumsal vergi olmayacak. Bu oldukça agresif değil mi? Neden? Çünkü Singapur'la rekabet etmek istiyoruz, Hollanda'yla rekabet etmek istiyoruz, Hong Kong'la. Bu yüzden Türkiye'yi en üst noktalara konumlandırmak istiyoruz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, tamam bunlar gayet güzel ama Türk bürokrasisi ne durumda? Türk bürokrasisi meşhurdur değil mi? Bunu da çözüyoruz. Burak da zaten bu yüzden burada. Kendisi one stop shop, yani tek aşamalı, tek duraklı çözüm konusunda yetkilendirildi. Bürokrasiyi azaltıyoruz. Hani yalnızca şirket oluşumunda yahut da işte oturum izni, vergi, sosyal güvenlik konularında değil, işte arazi tahsisi ve çevresel onaylar konusunda da ellerinizi tutacağız, birlikte yürüyeceğiz. Birkaç şey daha var. Şimdi yüksek net değere sahip bireylerle çalışıyoruz. Şimdi 20 yıllık bir non-dom statüsünden bahsediyoruz. Eğer kişisel servetinizi Türkiye'ye getirirseniz ve Türkiye'de yerleşik olursanız %100'lük bir vergi muafiyeti olacak dışarıdan gelen geliriniz konusunda.
Türkiye'de elde ettiğiniz gelire bakacak olursak, finansal varlıklara yatırım yapacak olursanız, burada da ciddi bir alan söz konusu. Mesela Türk tahvillerine yatırım yaparsanız %100'lük bir muafiyet var. Kripto varlıklarda zaten vergi yok.

eğer Türk hükümetinin devlet tahvillerine yatırım yaparsanız yine vergi sıfır olacak. Aslında burada neredeyse tamamen vergisiz bir ortamdan bahsediyoruz. Servetinizi Türkiye'ye taşırsanız 20 yıllık bir muafiyet söz konusu olacak. Bu da çok uzun bir süre. Ve sadece %1'lik bir miras vergisi olacak. Şimdi yeni startupları da çekmek istiyoruz. Yetenekleri çekmek istiyoruz. Girişimcileri istiyoruz. Bu yüzden eski havalimanını, Atatürk Havalimanı'nı

0: Şimdi yeni startupları da çekmek istiyoruz. Yetenekleri çekmek istiyoruz. Girişimcileri istiyoruz. Bu yüzden eski havalimanını, Atatürk Havalimanı'nı, oradaki terminal binasını
1: ortam oluşturmak istiyoruz. Vergisel açıdan verimli bir ortam oluşturmak istiyoruz. Bu yalnızca sıradan bir teşvik şeması değil. Tüm alanları kapsamak istiyoruz. Entegre bir yaklaşım getirmek istiyoruz. Şirketinizi dijital olarak uzaktan da yönetebilirsiniz bu arada. Peki neden Türkiye'de yatırım yapmayı düşünelim, değil mi? Bu teşviklerin yanı sıra Türkiye'nin büyük bir ekonomi olduğunu aklımızda tutalım. Şimdi mevcut dolar bazında 11. en büyük ekonomiden bahsediyoruz PPP, GDP olarak. Ve Türkiye'nin 4 trilyon doları aşan bir gayri safi milli hasılası var. Bu oldukça büyük bir ekonomi ve kişi başına neredeyse 50 bin dolarlık bir alım gücünden bahsediyoruz. Dünyanın hani birçok yerinde böyle bir ülke bulmak kolay değil. 90 milyonluk bir nüfus ve az evvel bahsettiğim satın alma gücü. Böyle bir ülke bulmak zor. Yani tüm komşularının toplamından daha fazla bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye büyük bir ekonomi ve acaba büyümeye de devam ediyor mu? Evet, büyüme yavaşladı diyebilirsiniz ancak bu geçici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemine bakın. 2002'den bu yana gayri safi milli hasılaya sabit fiyatlar üzerinden bakın. Reel gayri safi milli hasıladan bahsediyorum, nominal değil. Reel açıdan bakacak olursak 2002'yi referans yılımız olacak olursak onu 100 olarak alalım. Türk ekonomisi birçok ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara rağmen, ki biz hakikaten üstümüze düşen şoku fazlasıyla yaşadık son 23 yılda, tüm bunlara rağmen Türk ekonomisi %5'i aşan bir oranda büyümüş ortalama. Ve gayri safi milli hasıla da 100'den 228'e yükselmiş sabit fiyatlar çerçevesinde. Şimdi yükselen piyasalarda Çin ve Hindistan hariç bunu kıyaslayacak olursak vaziyet ekranda gördüğünüz gibi. Türkiye benzer ülkelerden daha iyi performans gösteriyor. Türkiye yalnızca büyük değil, büyümeye de devam ediyor. Biz bağlantılılık konusunda da yatırım yapıyoruz. Bölgesel entegrasyona da yatırım yapıyoruz. Jeopolitik fragmentasyon döneminde aslında fragmentasyonun ilacı bölgesel entegrasyon. Şimdi bir çeşit deglobalizasyon yaşanıyor. Küreselleşme aslında bir anlamda tersine döndü. Bu da bölgeselleşmeyi öne çıkarıyor. Bu yüzden biz mesela Irak'tan yeni bir otoban ve demiryolu ve muhtemelen bir boru hattı döşüyoruz. Irak'ı da teşvik ediyoruz bu konuda. Türkiye üzerinden dünyanın farklı yerlerine ulaşacak bir hattan bahsediyorum. Zaten orta koridorun parçası Türkiye bu arada. Orta koridor, biliyorsunuz, Asya ile Avrupa'yı bağlamanın en kolay yolu. Şimdi yeni koridorlar da elbette olacak. Ticaret koridorları olacak. Boru hatları olacak. Yeni yollar olacak. Türkiye'yi Suudi Arabistan'la bağlantılandıracak. Körfez ülkeleriyle aynı şekilde bağlantılandıracak. Evet, bugün kriz elbette zarar veriyor ancak

çok ciddi fırsatlar da sunuyor önümüzdeki döneme dönük. Türkiye aslında enerji konusunda zaten bir merkez ülke, bir hub haline gelmiş durumda. Özellikle petrol ve doğalgaz alanında çok ciddi bir altyapımız var ve bölgenin varlıklarını Türkiye üzerinden Avrupa'yla bağlantılandırmak istiyoruz. Ki Avrupa büyük bir tüketici biliyorsunuz. Türkiye yalnızca çok büyük bir piyasada önermiyor. Sadece büyüyen bir piyasada önermiyor. Sadece bağlantılı bir piyasada önermiyor. Aynı zamanda daha kalifiye bir iş gücü öneriyor. Yıllık üniversite mezunları 900 binin üzerinde. Şimdi dijital ekonomi ihtiyaçlarıyla bunlar uyumlu mu diye bakacak olursak, Stanford Üniversitesi diyor ki Türkiye yetenek havuzu açısından en üst ligde bulunan ülkelerden biri. 355 milyar dolarlık yatırım yaptık altyapıya. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde. Ve elbette daha fazla yatırım yapmaya da devam edeceğiz. Bazı haritalar var. Keşke sizinle paylaşma şansım olsaydı bunları. Şimdi karayollarımızı ve otobanlarımızı yaklaşık 7 kat artırdık bu dönemde. 6.000'den 30.000'in üzerine çıktı kilometre olarak. Ve havalimanları sayımız 3 katına çıktı. 27'den 60'a çıktı bu sene. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tane önceliğimiz kaldı. O da yüksek hızlı tren hattının ağlaştırılması, tüm elektrik hattının elektrikleştirilmesi ve sinyalleştirilmesi. Bu da aslında üretim merkezlerini limanlarla bağlayacak. Demir yollarımız şu anda aslında bizim ana güzergahımız, ana hedefimiz durumunda. Dünyanın en iyi bağlantılı demir yolu. Bu arada hani ben söylüyorum da inanmayın. Ekranda uluslararası bir araştırmanın sonucunu görüyorsunuz. Dünyanın en hızlı yollarından bazıları da Türkiye'de yine. 2002 yılına dönecek olursak 8 milyon araç vardı yalnızca ve yollardaki ortalama hız 40 km/s'in altındaydı. Bugün

0: çalışmıyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyor faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla

0: Abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt geniş olacak.
3: Nasıl sıkır ama?
4: Bir de böyle bir projem var.
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Gide denizaltı kütüphanesi.
1: Başka yok mu?
2: Aslında bir tane daha var.
0: Daha geçtiğim başvurusundayım.
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
7: Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
2: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağpara X Ağpara TV

Instagram Apara, YouTube Apara. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A Para'da.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Baba, bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep Doğuş Çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzle hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbine.
2: Siz de Vakıf Katılım Mobi Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Öğle ortasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin. Tarladan Sofraya programımıza hoş geldiniz. Birazdan değerli bir konuğum olacak ama ondan önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşidin daha tescil aldığını duyurdu. Bakan Yumak'la tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor ve kazançlarını da artırıyoruz dedi. Önce ona bakın.
1: Gıda arzı güvenliği teminat altına alınıyor. Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Yerli tohum sayısı 1087 oldu. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumak'ta en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumak'ta yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurguladı.
2: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun.
1: Yeni tescillerin tahıl, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerde, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri kategorilerinde olduğunu aktardı Bakan Yumaklı.
2: Tescilli tohumlarımızda stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz.

0: Yaşlar arttı, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı verileri sevindirdi. Geçen ay yurt genelinde yağışlar belirgin şekilde arttı. 1 Ekim 2025, 30 Nisan 2026'da Türkiye genelinde kaydedilen yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 86,5 milimetre olarak gerçekleşti. Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 57,5 milimetrenin %50 üzerinde. Yağışlı gün sayısı da 13 güne çıkarak normallerin üzerinde seyretti. İç Anadolu bölgesinde son 23 yılın, Akdeniz bölgesinde ise son 24 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. Bu gelişme özellikle hububat üretimi açısından güçlü bir sezon beklentisini beraberinde getirdi. Karadeniz'de de hem hububat hem de fındık ve çay gibi ürünlerde aktif bir üretim dönemi yaşanıyor.
1: Programda konuğum olacak Cengiz Balık, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı bizimle birlikte son durumu değerlendirmek üzere. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, teşekkür ediyorum.
1: Öncelikle yaş, meyve ve sebze ihracatı açısından 2026 yılı nasıl başladı, nasıl devam etti ve ikinci dönem için neler öngörüyorsunuz? Tablo bize ne söylüyor?
2: Yani 2025 yılı bildiğiniz üzere Mart ve Nisan aylarında yaşanan zirai don olaylarının olumsuz etkisiyle ülkemiz kiraz ihracatından zorlu bir sezon olmuş geçen yıl. İhracatımız bir önceki yıla kıyasla belirgin bir gerileme göstermişti. 2026 sezonunda ise daha güçlü bir rekolte beklentisi ve toparlanan üretim kapasitesiyle giriyoruz. Sezonun henüz başında bulunduğumuz şu anda sezonun henüz başındayız ve asıl hasat ve sevkiyat dönemimiz önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacağından 2026 yılı için hedefimiz 2024 yılında ulaştığımız 66 bin tonluk miktar ve yaklaşık 210 milyon dolarlık değerin de üzerine çıkmaktır. Bu doğrultuda bu seneki hedefimiz 300 milyon dolarlık bir ihracat seviyesine hedeflemekteyiz diye söyleyebilirim.
1: Peki kiraz ihracatı üzerinden gidelim isterseniz. Ne durumda? Nasıl gidiyor? Rekolte nasıl?
2: Rekolte tabii ki işte biraz önce de bahsettiğim gibi bu sene iyi bir rekolte beklentisi var. Malumunuz bu sene yağışlar gayet iyi geçti. Fakat tek sorun şurada oldu. Nisan ayı sonundan ve başlayan yağışlar Mayıs ayında bölgede devam etti ve serin hava devam etti. Bunlardan dolayı ürünün biraz gecikme oluştu hasatında. Ancak biz iyi bir ürün bekliyoruz. Dediğim gibi bu sene hedefimiz 66 bin tonu, 2024'te yakalamış olduğumuz 66 bin tonun üzerine çıkabilmek ve 210 milyon dolarlık ihracatımızı da 300 milyon dolarlık hedefe doğru gerçekleşmesi için uğraş vereceğiz.
1: Bölgelerden gelen erkenci bölgelerden gelen kirazlarda ihracat talebinin patlamasını da aslında konuşmak istiyorum. En güçlü alıcı pazarlar hangileri?
2: Türk kirazının başlıca pazarları Avrupa Birliği ülkeleridir. Ve bu pazarın açık ara lideri Almanya'dır. Almanya'yı Rusya Federasyonu, Norveç, Irak, Polonya, Danimarka, İsveç, Avusturya, Finlandiya gibi ülkeler takip etmektedir. Bunun yanında Hong Kong, Malezya, Singapur, Hindistan, Uzak Doğu ve Asya pazarları olarak gelişen pazarlardır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere de Körfez ülkeleri bu erken ürün için iyi pazarlardır. Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerde ihracatımızı devam ettiği ülkelerdendir. Bunun yanında erkenci kiraz değil de orta kirazdan sonra başlayan Çin, Japonya, Güney Kore

Tarladan Sofraya programında iklim değişikliği ile ilgili, kuraklığın durumu ile ilgili son duruma aitten bir haberle devam edelim.

0: ihracat potansiyelimizin büyük olduğu pazarlar mevcut. Ancak bu pazarlarda ihracatımızın başlaması için ülkeler arasında karantina anlaşmalarının imzalanması gerekiyor. Şu anda orada bir mevzuatla ilgili bazı eksikler var. Zannederim ki bu sene Çin'le ilgili eksikler tamamlanacak. Belki bu sezona ihracat yetişebilir diye düşünüyorum. Olmaz ise gelecek sezona Çin'in de açılacağını düşünüyorum.
1: Özellikle ihracat tesislerinde o titizlikle işleme vurgusu da yapılıyor. Şunu sormak istiyorum. Bu süreçte kalite standartları ve lojistik tarafında Türkiye'yi öne çıkan, çıkartan avantajlar neler?
0: Şimdi Türkiye tabii ki Avrasya dediğimiz Avrupa'yı Asya'yı birleştiren bir noktada. Avrupa'ya karayoluyla ortalama 4-5 gün içerisinde ülkemizden ürün pazarlara ulaşabilmekte, alıcı firmaların deposuna ulaşabilmekte. Tabii Uzak Doğu'da bunun konteynerle ya da karayoluyla yapmak şu anda mümkün değil. Orada sadece hava yoluyla ihracat yapabiliyoruz. Orada da Türk Hava Yolları'nın geniş bir ağı var. Kargo uçaklarının uçtuğu çok geniş bölgeler var. Oralarda bu sayede aşmaya çalışıyoruz. Körfez ülkelerine de bazen erkenci dönemde, tufanda dediğimiz dönemde hava yoluyla, diğer zamanlarda deniz yolu ya da karayoluyla da ulaşım sağlayabiliyoruz. Bence

0: Yunanistan'dır. Bizim rakibimiz Uzak Doğu'da Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tabii ki bizim şu anda avantajımız üretim süremizin uzun olmasıdır. Tabii ki bu seneyi çok baz almamak lazım. Geçen yıl hiç baz almamak lazım soğuklardan dolayı. Normalde bizde kiraz Nisan sonu başlar, Temmuz sonuna kadar devam eder. Bu da yaklaşık 3 ay demektir. Ve bize bizim ülkemizde kiraz batısından doğusuna kadar birçok geniş alanda üretimi yapılabilen bir üründür. Ve 2000 kilometrelik bir alanda, uzunluğa sahip bir alanda birçok ilimizde, ilimizin ilçelerinde üretim mevcuttur. Ve o bölgeler kiraz gelirinden faydalanmaktadır. Tabii ki bu Türkiye'ye bir avantaj sağlamaktadır. Ancak bazı eksiklerimizde gözden kaçırmamak gerekir. Biraz erkenci çeşitlerimizde ıslah etmemiz gerekiyor. Yeni çeşitlerle bu erkenci çeşitleri değiştirmemiz gerekir. Bir de son turfanda dediğimiz çeşitlerimizde de değişiklikler yapabilirsek ben uzun bir süre dünya liderliğini kaptırmayacağımızı düşünüyorum. Ama tabii ki bazı sıkıntıları da aşmak şartıyla.
1: Peki Türkiye'nin yaş, sebze ve meyve ihracatında diğer en güçlü olduğu ürün grupları hangileri?
0: Türkiye biliyorsunuz ki domatesde ciddi anlamda bir ihracat. Domates, mandalina ve limon olarak sıralanır Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ürünler. Ama kiraz birim fiyatı yüksek bir üründür. Kilogram fiyatı yüksek bir üründür. Örneğin Türkiye'nin bütün ihracatının kilogram fiyatı 1.8'dir ortalaması. 1.8 dolardır. Ama kirazın ortalama kilosu 3,5-4 doların üzerindedir. Böyle bakmak lazım olaya. Alo. Alo.
1: Küresel gerilimlerden de bahsetmek istiyorum. Onları da sormak istiyorum ve lojistik maliyetler de arttı. Nasıl etkiliyor acaba?
0: Şimdi deniz yolu lojistik maliyetleri arttı. Doğru söylüyorsunuz ama bizim şu anda bizi en çok etkilen hava yolu lojistik maliyetleri yükseldi. Geçen senelere göre %20 civarında bir artış sağladı. Karayolunda şu anda bölgesel değişiklikler arz edebiliyor. Avrupa hattında çok büyük nakliye fiyatlarında bir artış olmadı. Ama mesela Rusya ihracatında, Rusya tarafında ciddi anlamda bir artış oldu. Bunlar tabii günün sonunda ürünün nihai fiyatının üzerine ekleniyor. Ya sonuçta bunu eğer alıcı ödemek istemezse bu tamamen ihracatçı firmaların üzerine yüklenen bir yük oluyor. Fakat sonuçta bu bütün dünya ülkelerinin olduğu için biz bu sorunla da baş etmek zorundayız ve bir şekilde çözüm bulmak zorundayız.
1: Yayına katkılarınız için teşekkürler. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim. Size kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Tarım yalnızca bir üretim değil, aynı zamanda ihracat, istihdam ve ekonomik büyümenin de en önemli ayaklarından biri. Şimdi birkaç dakika, çok kısa bir aramız var. Sonrasında araba sevdalılarını uzun süre bekletmeyeceğiz. Birazdan değerli bir konuğumla karşınızda olacağım.

0: Örnek. Derin Hanım.
1: Misal.
0: Misal. Doğru yanıt da değildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız hem eğlenip hem yarışmalısınız. Sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
2: Harfleri söyleyin, hesapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüri. Jüriyi aldı.
2: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.

0: Araba sevdasına hoş geldiniz. Ulaşım alışkanlıkları tüm dünyada hızla değişiyor. Artan şehirleşme var. Trafik yoğunluğu, yakıt maliyetleri var. Motosikletler artık etrafımızda daha çok varlar. Stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Başarı Erbaş, sektörün önemli temsilcilerinden biri, Motosiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle 2026'nın ilk yarısını konuşalım mı? Sektörde durum nasıl? Tablo ne gösteriyor bize?
1: Evet, şöyle söyleyebilirim. Biliyorsunuz 2023-2024 sektörün bir patlama yılı oldu. Ondan sonra 2025'te bir küçük bir daralma yaşadık. Hemen ardından da bu sene %16 bir küçülmeyle ilerliyoruz ama buna biz küçülme demiyoruz. Sektörün dengelenmesi. Bir noktada çok hızlı büyümenin ardından bir dengeye oturuyor. Bu sebeplerden dolayı da hani 700 bin civarlarında bir oluşum içerisinde olacağını düşünüyoruz.
0: İkinci yarı için neler bekliyorsunuz? 2026'nın ikinci yarısı.
1: Tabii 2026'da demin söylediğim gibi 2025'ten daha az bir beklentimiz yok. %16 daralma sonuçta bir dengelenme arayışı içerisinde sektör. 700 ile 780 bin arasında bir bantta olacağını düşünüyoruz sektörün. Tabii burada itici güç tabii ki Türkiye'nin yapısından kaynaklanan küçük CC motosikletler. Yani sektörde baktığınızda %95'ini, hatta %96'sını diyebileceğim büyük bir oran 250 cc altı. Bunun da en büyük paya sahip olan kısmı elektrikli ve 4 kilowatt altı olanlar ve 50 cc motosikletler. Bunlar markaya giriş motosiklete giriş sağlayan modellerimiz. Hem fiyat olarak ekonomik hem de kolay ulaşılabilir bir motosiklet. Bir de B sınıfı ehliyetle kullanıldığı için evet. Çok rahatlıkla ulaşılabiliyor diye söyleyebilirim.
0: Son yıllarda motosiklete ilgi daha da arttı. Tabii bunun önemli sebepleri var. Trafik yoğunluğu orada hız sağlıyor. Yakıt maliyetleri artışta
1: tabii
0: olduğu için. Siz nasıl sıralıyorsunuz o dinamikleri, o altındaki nedenleri?
1: Tabii ki öncelikle trafik. Artık motosiklet bir hobi aracı değil, ulaşım aracı.
0: Evet, eskiden ilgisi olanın kullandığı.
1: Kesinlikle doğru. Ve büyük şehirlerde trafik zorlaşmaya başladığı anda çok en önemli alternatiflerden biri haline geliyor. Tahmin edersiniz İstanbul gibi bir şehir en çok motosiklet satılan şehirlerden bir tanesi aslında baktığınızda. Trafikte 700 binin üzerinde 1 milyona yakın motosiklet var. Türkiye'de. Özellikle İstanbul'da. Öyle baktığınızda temel ulaşım aracı oluyor. İki türlü tanımlayabiliriz bu temel ulaşımı. Birincisi kişilerin ulaşımı için, bir de ticari ulaşımlar için. Ticari sektörde çok büyük paya sahip.
0: Şimdi bu noktada İstanbul'dan bahsediyoruz. Herkesin bu konuda sistemkar olduğu bir durumu da söylemek istiyorum. Birden araç kullanırken çok hızlı yanınızdan geçen motosikletler var. O konuda var mı bir uyarınız?
1: Tabii.
0: Yani herkesten her duymuşumdur. Tabii o

0: çok kullanılıyor. Kurye hizmeti
1: Evet.
0: veriliyor. Elbette orada hız çok önemli. Onu da çok iyi anlıyoruz ama hani o dikkatsizce ve çok hızla trafiği tehlikeye atabilecek seviyelere gelen durumlar için var mı bir uyarınız?
1: Varsa bir çalışmalarımız var. Biliyorsunuz Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü yeni kanun şeylerle, yönetmeliklerle biraz trafik daha da rahatlayacak gibi düşünüyoruz. Ama motosikletler için hakikaten sıkıntılı bir durum. Çünkü trafik kuralları düzgün uygulanmıyor. Denetimlerin artması mesela kaza oranlarını çok ciddi bir şekilde azalttı. %16 düşürmüş durumda şu anda. Geçen seneki uygulamaların sayesinde oldu bu. Bu gittikçe azalacak. Tabii burada önemli olan nokta eğitim kalitesinin artması.
0: Tabii.
1: Niçin diyeceksiniz? Çünkü motosikletler nereden gideceği belli değil.
0: Evet.
1: Emniyet şeridi mi kullanacağız? Sağ şeridin solunu mu kullanacağız? Sağını mı kullanacağız? Bunlar belirsiz olduğu durumlarda kaos oluşuyor. Bu kaosun önüne geçebilmek için Trafik Daire Başkanlığı'na bence uygulamalarda çok önemli bir görev düşüyor. Burada bir standart belirlemek lazım. Mesela 25 kilometrenin altına düşen trafikte filtre ettiği dediğimiz sistemle motosikletler aralardan geçip öne
0: Evet.
1: gelebilir. Ama bunun da bir oranı olması lazım. Yani 25 kilometrenin altına düştüğünde olması lazım. Her yerden geçen motosiklet olmaması lazım.
0: Ve
1: Sağ
0: var.
1: şeridin solu, sol şeridin sağa gibi bir kurallar belirlenirse eğer bu hakikaten düzelecektir. Tabii cezalarda, yaptırımlarda artarsa daha iyi olur. Bunun dışında kuryelerin meslek haline getirilmesi en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü meslek olduğu zaman şunu diyebilirsiniz: trafikte trafik ihlali yaparsan üçüncüde mesleğini kaybedersin. Eğer bu noktaya gelirse insanlar daha
0: Dikkatli
1: dikkatli ve
0: kullanacaklardır.
1: saygılı kullanacaklardır
0: Tabii
1: diye
0: çok
1: düşünüyorum.
0: önemli bir şey söylediniz. Saygılı
1: Evet.
0: olmak ve haklara özellikle dikkat etmek. Öyle değil mi? Bunu hallettiğimizde zaten trafikte bu sorunları da aslında kökten çözmüş olacağız.
1: Kesinlikle. Yani
0: Saygı.
1: şunu düşünebilir misiniz? Asya'da binlerce motosiklet var
0: Evet.
1: trafikte. Hiç kimse problem yaşamıyor.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü bir trafik düzeni var.
0: Çünkü saygılı bir
1: Evet.
0: toplum
1: Evet.
0: özelliği de var onların.
1: Bizde trafikte maalesef bir düzen ve çerçeve çizilmediği için, bu çerçeveyi tanımlamadığımız için aslında sıkıntımız var. Bu çerçeveyi tanımladığımız takdirde alışkanlıklar çok şeyi değiştirecek. Mesela ben şunu görüyorum: İstanbul'da motosiklet kullanırken daha rahatım. Sürücüler motosikletlere alışık, daha kolay yol veriyorlar. Ama Ankara'ya gittiğinizde durum değişik, üstünüzü de kırıyorlar, geçmesin beni diye. Böyle de bir şey var. Yani o yüzden de her yerde aynı düzeni sağlayabilecek bir trafik düzenine ihtiyacım var. Küçük bir regülasyonla bu işler yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Peki satışlarda en çok hangi segmentler öne çıkıyor?
1: Şöyle söyleyeyim, 250 cc altı, demin söylemiştim, 4 kilowatt ve 50 cc motosikletler en büyük paya sahip. Bu da sektörün dinamiklerini çok etkiliyor. Ekonomik, kolay ulaşabilir, B sınıfıyla kullanılabilir ulaşım araçları aslında bunlar. Sektörde premium segmente de çok büyük bir açık olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu alanın da geliştirilmesi için yeni yönetmelikler, yeni vergi düzenlemeleriyle belki de orta segment dediğimiz daha kaliteli, daha uzun yola uygun, daha güvenilir seyahat edebileceğiniz motosikletlerin satışının önüne açılması gerekir. Çünkü başlayan kişi takılıp kalıyor 250 cc'nin altında. Onu 250 cc ile 800 cc arasında daha kaliteli ve daha düzgün motosikletlerle buluşturabilmemiz lazım. Daha ekonomik fiyatlarla tabii ki.
0: Elektrikli motosikletleri de konuşalım o zaman. Ne
1: Tamam.
0: durumda satışlar? İlgi nasıl elektriklilere?
1: Elektrikli motosikletlerde biz neredeyse Avrupa birincisiyiz diyebilirim. Çünkü çok ciddi bir elektrikli motosiklete talep var. Bunun demin söylediğim gibi en önemli nedeni ekonomik olması. 4 kW'ın altındaki elektrik motosikletler çok ucuz fiyatlı. Ama tabii ki

0: Ki büyük baktığınızda sektörde inanılmaz bir finansman problemi de yaşıyoruz. Kredilere ulaşmak çok zor. Kredi kartından taksitlendirildiğinde kredi kartı maliyetleri çok yüksek. Bunlar da alımları etkiliyor ama en çok büyüyen pazarımız aslında %30 büyümeyle elektrikli motosiklet pazarı diyebilirim.
1: Şarj altyapısını da konuşalım o zaman.
0: Elektrikli motosikletlerde çok büyük sıkıntı yok.
1: Yok.
0: Eve akünüzü alıp evde doldurabiliyorsunuz. Otomobiller gibi değil.
1: Değil.
0: Daha rahat. O yüzden motosiklet her zaman için alternatif diyebilirim.
1: Yerli üretimde ne durumdayız motosiklette?
0: Motosiklette özellikle elektrikli scooter üretimlerinde neredeyse çok iyi durumdayız. Yerli üretimler çok fazla. Ama büyük segmentlere doğru geçtiğinizde sistem değişiyor. Biraz daha fiyat yükseliyor. Fiyat yükselince bu sefer insanlar finansmana ulaşamadıkları için motosiklet alımları da azalıyor. Şöyle söyleyebilirim. Baktığınızda orta segmentin gelişmesi için tabii ki fiyat adetlerin çok artmasıyla birlikte ne oldu? İlave gözetim vergileri geldi. %30 ilave gözetim vergisi, üstüne %20 KDV, artı bir de %8 ÖTV ile birlikte olunca yerli ve yabancı arasındaki fark bir uçurum haline geldi. Bu da ne yapıyor? Büyük üreticileri Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ediyor. Şimdi yeni yeni üretim alanları doğuyor. Bu da istihdama sebebiyet veriyor. Yakın zamanda büyük markaların da daha uygun fiyatlı motosikletlerini inşallah göreceğiz diyebilirim.
1: Üretimi konuştuysak ihracat potansiyelini de konuşalım.
0: Tabii. Şimdi Türkiye Avrupa'nın ilk 3 ülkesinden bir tanesi motosiklet konusunda. Böyle baktığınızda motosiklet önemli bir paya sahip. Özellikle Türkiye bulunduğu coğrafi konumdan dolayı üretim üssü olma potansiyeli çok yüksek Avrupa için ve Kuzey Afrika ülkeleri için. Bu yüzden de yatırımın çok büyük bir şekilde çekeceğini düşünüyoruz. Yeter ki bu kolaylıklar sağlansın.
1: Motosiklet kullanıcılarının en çok karşılaştığı sorunlar neler? Onları da konuşalım mı?
0: Tabii. Çok memnun olurum. En önemli noktalardan bir tanesi. Demin biraz evvel değinmiştim. Kaza oranları düştü diye. Bunda tabii yeni kurallar, trafik cezaların falan etkisi büyük ama bizi en çok etkileyen konulardan bir tanesi trafikte özellikle ana yollarda kamyon hızıyla gitmek. Yani motosikletin hızlı otomobille eşit olması. Bu bizi çok tehlikeye sokuyor. Çünkü motosiklette iki teker üstündesiniz, kaportanızda vücudunuz. Yavaş giderek trafiği tehlikeye sokuyorsunuz ana yollarda. O yüzden de otomobille eşit gitmek talebimiz var. Bu yönde çok ciddi bir şekilde kamuoyu çalışmalarımız var. Aynı devlet nezdinde de çalışıyoruz. Kaza oranları biraz daha düşmesiyle birlikte bu seneyi çok ciddi takip ediyorum. Bitmesiyle birlikte artık önümüzde engel kalmayacağını düşünüyorum.
1: O zaman şunu da konuşalım. Kask ve koruyucu ekipman kullanımıyla ilgili farkındalık ne durumda, ne kadar yüksek, ne kadar kurallara uyan bir profil var?
0: Evet, şimdi
1: gülümsediniz burada ne durumdayız?
0: Gülümsedim orada iyi durumdayız aslında.
1: İyi durumdayız, tamam
0: iyi,
1: o
0: iyi
1: zaman.
0: İyi durumdayız. Biz ülke olarak cezalandırılmayı seven bir ülkeyiz. Cezalar, fiyatlar arttıkça bunlar caydırıcılık artıyor maalesef. Şimdi görüyorum kask takmayan kimse yok. Şimdi buna bir eldiven ekledik.
1: Evet.
0: Şimdi kask ve eldiven zorunlu. Bunları yavaş yavaş denetimlerde sıklandıkça bunları göreceğiz. Önemli olan uygun, kaliteli kaska ve eldivene ulaşabilmek. Bunun için de devlet önemli bir adım atmıştı. Geçen senenin sonunda kasklardaki ilave gözetim vergisini sıfırladı. Böylelikle daha uygun fiyata daha kaliteli kasklar alabileceğiz. O yüzden de kask kullanımı çok önemli, eldiven çok önemli ama uzun yola çıkıyorsanız lütfen ve lütfen

0: Full takım giymek hı hı. gerekir. Bunu anlatmak lazım. Mont, kask, eldiven. Kazalarda en çok etkilenen bölgelerimiz %38 baş, %37 kollar ve omuzumuz ve %38 %40'a yakın da ayaklarımız hı hı. yani bileklerimiz. O yüzden de bot, iyi bir ceket, pantolon önemli. Şehir içerisinde seviyeleri var. Bunların seviye 1 ve seviye 2 diye ayırıyoruz. Şehir içerisinde seviye 1 korumalı ekipmanlar kullanılabilir. Ama şehir dışına çıktığınızda daha güvenli seviye 2 ekipmanlar kullanmak gerekir.
1: Ulaşılabilir mi fiyat açısından?
0: Fiyat açısından işte kaskla bir avantaj yarattık. Önümüzdeki senelerde bunun etkisini daha çabuk görmeye başlayacağız. Aynı şekilde korumalı kıyafetlerde biz bu indirimi yapılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye bir tekstil cenneti değil. Yurt dışından almak zorunda kalıyoruz bu kaliteli ve spesifik ürünleri. Deri konusunda da Türkiye eskiden çok ünlüydü ama motosiklet deri ceketi pantolonu yapan çok az. Öyle olunca mutlaka yurt dışına bağlı kalıyoruz. O kotaların kaldırılması, önünün açılması gerekir. Daha ucuz kıyafete ulaşabilmemiz gerekiyor.
1: Şimdi motosiklet kullanımı ile ilgili değişen bir algı da var tabii. Eskiye baktığımızda annelerin aman ha dediği bir kullanım aracı, öyle değil mi? Ama şimdi durum çok değişti. Aman oğlum, bir de aynı zamanda kadın kullanıcılar da arttı.
0: Çok arttı,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet,
1: orayı da biraz
0: evet.
1: konuşalım mı?
0: Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Siz işe gidiyorsunuz. 1,5-2 saatlik gideceğiniz yorum motosikletle yarım saatte gidebiliyorsunuz. Böyle olunca ailenize, kendinize daha çok fırsat ve zaman ayırıyorsunuz.
1: Zaman en kıymetli şey çünkü.
0: Zaman evet. en kıymetli şey. Çok güzel söylediniz. Buradan yola çıkınca motosiklet artık kaçınılmaz. Temel ulaşım aracı. Bizim söylediğimiz de şu. Artık bu motosiklet aslında bir mobilite pazarındayız şu an. Çünkü küçük CC'yiz. Bunu biraz daha yükseltip motosiklet pazarı haline dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bunu ya başardığımız takdirde de motosikletler hakikaten temel ulaşım aracı olarak hayatımızın her yerinde olacağını düşünüyorum.
1: Ama annelerin algısı da değişti, öyle değil
0: i̇şte,
1: mi?
0: Değişti. Neden değişti? Çünkü cezalar arttı. Evet. Daha insanlar daha saygılı gitmeye başladı. Daha dikkatli gitmeye başladı. Artık arabalardan inip kavga edilmesi zorlaştı diyebilirim aslında.
1: Evet. Dijital dönüşümü de konuşalım tabii, her tarafımızda teknoloji evet. çok da hızlı ilerliyor, yapay zeka işte teknoloji atılımları derken sektör ne durumda, nasıl dönüştürdü sektörü?
0: Tabii burada otomobil itici güç biliyorsunuz. Hı hı. Otomobilden tabii. gelen bağlantıları sürüş dediğimiz sistemler motosiklette de uygulanmaya başladı. Özellikle kaza durumunda motosikleti düşmesiyle acil hizmetin aranması, otomatik olarak aranması, bu önemli bir konu. Ondan sonra adaptif cruise control, kör nokta asistanları gibi motosikleti sizi çevreyle bağlantısını sağlayan tüm unsurlar artık motosikletlerde standart olmaya başladı. Bu da çok önemli bir şey. Teknolojinin faydaları
1: evet,
0: diyebilirim.
1: Teknolojinin çok faydası var ama tabii doğru kullanmayı da becerebilmek lazım. Zararları da var çünkü. 5
0: evet.
1: yıl içinde önümüzde otomotiv sektörünü Türkiye açısından baktığınızda nasıl bir tablo hayal ediyorsunuz? Ne görüyorsunuz?
0: Evet, şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu anda trafikte 7 milyona yakın motosiklet var. Yani %21'i toplam araçların içerisindeki payı. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle motosikletlerde güvenlik unsurları arttıkça motosikletin kullanımı da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Özel büyük şehirler, tatil kasabaları, güney

0: bölümlerin dışında tüm Anadolu'ya yayılmış bir pazar olmasını diliyorum. Ve tabii bu burada en önemli nokta sürdürülebilir bir düzeyde bir pazarın büyümesi lazım. Küçük CC'ye sıkışan pazarın artık orta segmentlerde de %27'lik, %30'luk bir potansiyeli var bu bölümün. Buranın da canlanmasını hayal ediyorum.
1: Nasıl canlanacak?
0: ÖTV düzenlemeleriyle şu anda biliyorsunuz 250 cc'ye kadar %8 ÖTV var. Ara bir segment yaratarak burada 250 cc ile 800 cc ya da 900 cc'ye kadar olan motosikletlerde bir ara ÖTV dilimi yaratılmalı. Bu yaratıldığı takdirde küçük cc'de başlayan motosiklete başlayan insanların daha güvenilir, daha kaliteli, daha uzun yola uygun motosikletleri ulaşımı daha kolaylaşacaktır.
1: Peki uyarılarınız var mı motosiklet kullanıcılarına? Mesajlarınız var mı? Neler söylersiniz?
0: Şöyle, en önemli konu trafik kurallarına uymak ve saygılı olmak. Burada hani bize düşen en önemli noktalardan bir tanesi. Biliyorsunuz trafikte motosiklete her yerde. Evet. Biz kendimize bir kural edinelim. Yani motosikletler biz emniyet şeridinden mi gideceğiz ama sağ şeridin solundan mı gideceğiz? Bunu herkes bilirse bence trafik bir düzene girer, hepimiz de rahat ederiz. Mesela Fransa'da böyle sol şeridin solunda gidiyor herkes. Hı-hı. Öyle olunca herkes bildiği için sol şeritte olan otomobiller de sağa yanaşık gidiyorlar ve trafik akıyor. Biz de böyle bir uygulamayla trafiği rahatlatmak istiyoruz.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Distribütörler ve markalar açısından o tedarik zinciri önemli bir sorun mu hala?
0: Hayır, değil. Artık değil.
1: Gayet
0: artık
1: net değil. Yanıt verdiniz.
0: Çok net bir yanıt veriyorum. Çünkü artık işte Türkiye bir üretim üssü olmaya başladı dedim ya, yerli üretim ve montaj sanayi de hızlanıyor, istihdam artıyor. O yüzden de artık bir problem olduğunu görmüyorum. Motosikletler var. Önemli olan konu ekonomik, finansal şeyleri de çözebilirsek, finansmana ulaşmayı çözebilirsek, şöyle öyle demek daha doğru olur. Bu iş bence rayına oturur.
1: Az önce konuştuk kurye meselesine. Oradan hareketle şunu sormak istiyorum. Kurye taşımacılığının da daha da gelişmesi ve daha çok yayılması motosiklet satışlarında da o şeyi arttırdı mı? Gücü arttırdı
0: tabii,
1: mı?
0: Tabii. Kurye ve motosiklet ticari kullanım diyelim. Kurye demeyelim. Ticari kullanım
1: ticari
0: diyelim.
1: Kullanım.
0: Ticari kullanım çok büyük bir paya sahip artık. Türkiye'de e-ticaretin gelişmesi motosiklet sektöründe önemli bir sektör açtı. Bu sebeple ticari sektör inanılmaz büyüyor. Türkiye'nin her yerinde büyüyor bir de. Sadece İstanbul büyük şehirler değil, Türkiye'nin her yerinde artık bu hizmeti sağlayan, paket ulaştıran arkadaşlarımız, motosikletle ulaşım sağlayan arkadaşlarımız var.
1: İkinci el motosiklet piyasasını da konuşalım.
0: Tabii. İkinci el
1: önemli
0: piyasası
1: orası da.
0: Çok önemli. Tabii ilk elden ulaşamayan ikinci elde motosiklete ulaşmak ihtiyacı duyuyor tabii ki. Fakat burada ikinci elde ciddi sıkıntılarımız var. Bunlardan birincisi 6000 kilometre veya 6 ay gibi bir ikinci eldeki motosikleti almanızı engelleyen en önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle büyük segmentlerde ki motosikletlerde genelde insanlar alıyorlar 3000 kilometre, 2000 kilometre, 1000 kilometrede bunu satmak istediklerinde diyorlar ki satın alıcılar 6000 kilometreye getir öyle alayım, yoksa kanun gereği alamıyorum. Bu çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Artık bu kurallardan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü hani pandemi süreci bitti. O zaman motosikletlerde motosiklete ulaşmak zordu. Şimdi bol miktarda motosiklet var. Bu 6000 kilometre önemli. Bir de motosiklet fiyatları maalesef

0: maalesef ikinci elde hala yüksek seyrediyor. Bunun bir dengeye oturması lazım. İyi bir ikinci el motosiklet yapan yeni firmalar üremeye başladı. Bunların alımları tabii bir sistemi, ekosistemi oluşturacak ve daha iyi olacak. En büyük eksiklerinden bir tanesi de ekspertiz konusu. Motosiklet ekspertizi maalesef çok büyük bir sıkıntı. Buralarda yetişmiş eleman bulmak çok zor. Bu sebeple ekspertiz yapabilen, sertifika verebilen şeylere güven ihtiyacı duyduğu için bunlara ihtiyaç var.
1: Peki markalar Türkiye'de öncelikle satış odaklı mı, yoksa kullanıcı deneyimi, servis ağları, bunlara mı yatırım yapıyor? Nasıl görünüm sizce?
0: Markadan markaya değişiyor.
1: Değişiyor tabii,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Büyük
1: genel
0: markalar,
1: görünüm ne diyor?
0: Genel görünüm deneyim, motosiklet bir deneyim işidir.
1: Deneyim işi.
0: Tabii deneyim yapmadan anlayamazsınız. O yüzden de markalar, her markada mutlaka kolay ulaşılabilir deneyim sağlayabileceğiniz araçlar oluyor. Bu en küçük sizli motosikletten tutun da en büyük CC'ye kadar kullandığınız anda ah bu benim motorum diyebiliyorsunuz. O yüzden de çok önemli diyebilirim.
1: Siz de tutkulu bir motosiklet kullanıcısısınız.
0: 40 yıldır. Evet.
1: 40 yıldır.
0: Evet.
1: Anlatır mısınız? Var mı anlatmak istediğiniz, tarif etmek istediğiniz o duyguyu, o hissi motosiklet kullanmanın?
0: Ya ben şöyle bir felsefe yarattım kendime. Diyorum ki motosiklet, şimdi insan gelecek için kaygı duyar. Geçmişi işte keşke böyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diye böyle bir anlık hep hüzünde kalır. Hep keşke vahvalar var. Ama motosiklete bindiğinizde anda kalırsınız. O yüzden de çok mutlu olursunuz. Ben o yüzden de motosiklete bindiğimde çok mutlu oluyorum. Eşim bile söylüyor, motosiklete bindikten sonra eve geldiğinizde çok farklı oluyorsun diye. Hakikaten
1: eşiniz
0: öyle.
1: Eşiniz de kullanıyor mu?
0: Maalesef kullanmıyor. Çok istiyorum o kullanmasını.
1: Şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi az önce söyledim, son dönemde kadın kullanıcılar arttı. Çok da keyifli bir şey.
0: Evet.
1: Tarzlar, modeller daha çok o profile, kadınlara da uygun o şeyler yapılıyor mu? Görünüm açısından. Çünkü kadınlar görünüme başka türlü bir estetik bakışla bakıyorlar ya. Yanlış anlamayın. Lütfen
0: yok, yok,
1: cinsiyetçilik
0: çok,
1: yapmıyorum.
0: Hayır, kesinlikle haklısınız. Yani kadınların özellikle tercih ettiği motosikletler
1: renkler
0: oluyor.
1: Renkler de olabilir,
0: renkler,
1: mesela.
0: Renkler önemli nokta. Kendisine uyan motosiklet, bütünleştirdiği motosikletler hakikaten oluyor. Genelde gördüğüm kadarıyla kadınlar scooter ve naked motosikletleri tercih ediyorlar gördüğüm kadarıyla. O da temel ulaşım aracı olmasından kaynaklanıyor diyebilirim.
1: Peki finansmana erişimini de konuşalım.
0: Evet.
1: Orada tablo nasıl, yeterince olmadığını biliyorum oradaki fırsatın. Bu biraz baskılıyor mu?
0: Yani şöyle, kredi, finansmana ulaşmak çok zor ülkemizde maalesef. Bu da motosiklet alıcılarını kredi kartıyla almaya zorluyor. Burada da kredi kartı komisyonları çok fazla. Böyle olunca çok zorlanıyoruz. Mutlaka motosikletlerde belki de hani şunu ayırt edebilmemiz lazım. Tabii motosiklet, büyük motosikletlerde işte bir fiyat aralığı var. O fiyat aralığının altında kalması gerekiyor. Onun da %60'ına kullanabiliyorsunuz falan gibi böyle kurallar var. Bu kurallara gerek yok. Motosiklet hayatımızın kaçınılmaz unsurlarından bir tanesi. Temel ulaşım aracı. Hele ki petrolün bu kadar arttığı bir dönemde motosikletin temel ulaşım aracı olması kaçınılmaz. Bu durumda buna kolay ulaşılabilecek, kolay erişilebilecek finansman imkanlarının yaratılması lazım. Burayı kısıtlamamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yine
0: tamam, otomobilde kısıtlıyorsunuz ama motosiklette bari bir yerden açılması lazım bu işin.
1: Yeni başlayacak olanlara var mı söylemek istedikleriniz? Yani isteği olan ama henüz adım atamamış olanlara.
0: Mutlaka bu işin en önemli noktası eğitim.
1: Evet.
0: Çok kaliteli bir yerden, akademilerden eğitim almalarını tavsiye ediyorum.

0: ediyorum. Sürüş maalesef ve maalesef sürüş okullarından alınan eğitimle trafiğe çıkılamıyor. Çünkü 8 saatlik bir eğitim onun da nasıl verildiği, nasıl uygulandığı belli değil. O yüzden de sürüş akademileri birebir eğitim veren akademiler tercih edilmeli. Mutlaka oradaki eğitmenin artık sen yola çıkabilirsin dediği anda yola çıkması lazım. Ben bunu tavsiye ediyorum. Şahsen her sene kendime bunu koyuyorum. Her sene de motosiklet sezonu başladığımda bir kendime gidip bir eğitim yapıyorum ya da kendi kukalarımı diziyorum. Böyle bir alıştırmalar yapıyorum ki trafikte o bilgilerimi unutmayayım, alışkanlığım üzerimde kalsın diye.
1: Şunu da sormak istiyorum. Çinli markaların bir yükselişi var. Bu evet. Japonya ve Avrupa tarafını nasıl etkiliyor? Dengeleri değiştiriyor mu?
0: Tabii özel gözetim vergileri var %30. Bunlar tabii fiyatları arttırıyor. Öyle olduğu için de yerli üretime dönmek zorunda kalıyorlar. Yerli üretimde de elektrikli motosikletlerde biliyorsunuz yerli üretim yapabilmeniz için 7 bölgede 20 tane servis açmanız gerekiyor. Bu da doğal olarak kısıtlıyor aslında. Ama yine de bir yolla elektrikli motosikletlerin haricinde yerli üretim ciddi bir şekilde artıyor. Yerli üretimin artması tabii şey olarak bizi pozitif yönde etkiliyor.
1: Türkiye'de motosiklet sektörünün gelişmesi açısından sizin bugünden gördüğünüz yapılması gerekenler neler?
0: Sektörün gelişmesi için önemli noktalardan bir tanesi, demin söyledim, trafik regülasyonlarında motosiklet hız limitlerinin düzenlenmesi, kuryelerin meslek haline getirilmesi, otopark ve park alanlarının düzenlenmesi, yani şehir içi trafiğinin motosikletler için uygun ekosistemi yaratması gerekir. Bunun için belediyeler ve karayollarına çok önemli iş düşüyor. Bunun dışında uzun yollarda yol koşullarının artması. Bu ne demek? Yol koşullarının iyileştirilmesi şu demek. Bir sıcak asfalt, bir de soğuk asfalt dediğimiz asfalt çeşidi var. Bu soğuk asfalt dediğimiz şey, simiti döküyorsunuz, üstüne çakılı döşüyorsunuz. Bu kendi kendine sıkışarak yol oluyor. Bu bizim için çok büyük bir tehlike uzun yolda. O yüzden de normal karayollarında kullanılan sağlam tutuş sağlayan yollara ihtiyacımız var. Yolları büyütmekten bahsetmiyorum. Sadece kaliteli yollar olsun istiyorum.
1: Şu da önemli aslında. Motosiklet sektörü otomotiv sektörü kadar bir veri analizi ekosistemine sahip de değil.
0: Evet. Yani şöyle tabii
1: onun gelişmesi için neler yapılabilir? Onu sormak istiyorum aslında.
0: Orada veri aslında bir işlenen bir veri var ama bu veriyi doğru şekilde kullanıyor muyuz? O tartışılabilir.
1: Evet.
0: Çünkü hala ve hala data paylaşımı yapmayan markalar var. Onu TÜİK datalarında diğer adını görüyorsunuz. %20, %30'larda ne olduğu belli değil. Hangisi sızılmış belli değil. O yüzden de bizim için çok hani data paylaşımı çok önemli. Buradan iyi bir analiz evet. çıkartabilmemiz gerekiyor. Hem 10 yıllık hem 5 yıllık dataya bakarak sektörün geleceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Ama hani elimizdeki datayla ulaşabildiklerini söylüyorum. İşte 750 bin ile 800 bin arasında bir dengeye oturacaktır. Ondan sonrası eğer yatırımlar devam ederse Türkiye'de motosiklet ucuzlaştığı takdirde bu 1 milyon, 1 milyon 200 bin gibi yukarılara doğru da çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Motosiklet kullanıcılarında marka sadakati var mı yoksa erişilebilirlik açısından mı karar veriyor?
0: Evet, şimdi buna cevap vermek o kadar zor ki. Şimdi ben bir marka temsilcisi olarak aynı zamanda tabii ki var diye düşüneceğim. Evet. Çünkü bir alıştığınız bir motor var, herkesin bir hayali var.
1: Tabii.
0: O hayale doğru gidiyorsunuz aslında. Ben

0: kendimi şanslı istiyorum ve hayalimdeki motosikleti kullanıyorum.
1: Evet.
0: Diyebilirim. Ama hani dediğiniz gibi herkesin bir hayali var. O motosiklete ulaşmak için de adım adım ilerliyor diyebilirim.
1: Tabii satışlar artıyor ama bir tarafta o servis hizmetine de bakmak lazım. Oradaki işleyiş doğru yürüyebiliyorsa sektörü besleyecek. Orada ne durumdayız servis hizmetlerinde?
0: Servis hizmetlerinde iyi durumdayız ama kaliteli servis elemanına ulaşmakta, yetiştirmekte zorlanıyoruz. Burada tabii yüksek okulların, mekatronik eğitim veren meslek okullarının çok büyük eksiğini görüyoruz. Bu sebeple de kaliteli teknik elemana ulaşmak,
1: eleman yok mu?
0: Nitelikli elemana ulaşmak çok zor. Var olanlar da zaten hızlıca kapılıyor. Sıkıntılı bir durum. Burada bize düşen görev özellikle büyük üreticilerin meslek liselerine yatırım yapıp buradan eleman yetiştirilmesini sağlamak. Devletin de bu noktada üreticilere ve destek olması, meslek okullarının daha teknik, daha gelişime odaklı eleman yetiştirmesini sağlaması gerekir.
1: Sigortaları da konuşalım. Motosiklet sigortalarına risk primleri neden hala kullanıcı dostu seviyesinde değil?
0: Şöyle.
1: Kısaca alalım, programın sonunda nasıl geçtiğini anlamadım bu arada.
0: Ben de öyle. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Bu da kanayan yaralardan bir tanesi. Eğer motosiklet kullanıyorsunuz ve kazanız yoksa trafik sigortaları ve kaskolar ucuzlayabiliyor. Ama bunu her marka uygulamıyor maalesef.
1: Sonuna geldik.
0: Evet.
1: Buyurun son cümlenizi alayım.
0: Son cümlenin motosiklet artık bir premium segmentte açık bir potansiyeli olan giderek büyüyecek bir pazara sahip. Burası sanıyorum gelecekte çok iyi bir motosiklet pazarı oluşturacak potansiyelimiz var. Herkesi yatırıma
1: bekliyoruz. Teşekkürler. Çok güzel anlattınız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Araba sevdasının sonuna geldik. Tüm yollarınız açık olsun efendim. Her açıdan görüşmek üzere.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İyi yarıştı kimi?
4: Yoğun bir gün değil mi?

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
4: Plan türünde sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek çekecek. Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Hayatım. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Çiğ köfte İstanbul'da olursa lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye İstanbul çiğ köfte.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerim diyor. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: 30 Mayıs 500 liranın arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
10: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar, gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Bahri Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu bugün 16'da A-Para'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım.

0: Efendim, yazarım günlüğünden merhaba. Bu saat diliminde de sizlere yine piyasalardaki son durumu aktaracağız. Ama öncesinde günün öne çıkan haberlerine bir bakalım.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Ekonomisi Zirvesi'nde ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Kilit önceliğimiz fiyat istikrarı diyen Şimşek, dezenflasyonun yavaş da olsa devam ettiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin savaşın sonuçlarını yönetecek durumda olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, ekonominin güçlü büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs 2026 dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalatsa %10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %15,7 azalarak 5.6 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde istihdam oranı %48,1 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler belirsizlikle devam ederken Brent petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Kurumlarsa petrol fiyatlarına dair beklentilerini açıklamayı sürdürüyor. Açıklanan son tahminlere göre Fitch Ratings'in yıl sonu Brent petrol tahmini 71 dolar oldu. Citigroup yıl sonu için 90 dolar tahmininde bulunurken Commerzbank tahminini 85 dolar olarak açıkladı. JP Morgan'ın Brent petrol için yıl sonu tahmini 98 dolar, UBS grubu ise 95 dolar oldu. HSBC 87 dolar tahmin açıklarken Deutsche Bank'ın yıl sonu için beklentisi 78 dolar olarak gerçekleşti.
0: Ve şimdi de dönelim işte bu önemli başlıkların ışığında bakalım piyasalardaki fiyatlamalar nasıl? Petrol tarafında şu an 1.65'lik bir geri çekilme. Brent'te 69.20'deyiz. Ham petrolde 94.27, 1.82'lik geri çekilme var. Dünün önemli bir gelişmesi özellikle İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin başlayacak olması. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmelerde ise Trump görüşmelerin çok iyi gittiğini söylüyor. Diğer taraftan İran'da henüz somut bir ilerleme kaydedilmediğini ifade ediyor. İşte bu noktada da çelişkili sinyaller var. Dün de zaten Amerikan borsalarında geceyi %1'lik bir geri çekilmeyle tamamladığımızı hatırlatmış olalım. Dolar endeksi de son 2 ayın en güçlü seviyelerine gelmişti. Petrol fiyatlarında işte bugün şu anda 96.22 ile 1.63'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. İsrail-Lübnan ateşkesi bu geri çekilmede etkili oldu. Şimdi dönelim küresel haritamıza. Genel görünüm nasıl? Onu hızlıca bir bakalım piyasalar tarafından. İçeride BIST yüz endeksinde 13.834'ten başladık. 13.834'teyiz şu anda. 0.94'lük bir geri çekilme var orada. Avrupa'da şu an karışık bir seyir olduğunu görüyoruz. Frankfurt 0.58, Paris 1.01, Madrid 0.69 yukarıdayken Londra'da 0.41'bir geri çekilme var. Bugün özellikle Asya tarafındaki geri çekilmeler dikkat çekiciydi. Güney Kore 1.84, Hong Kong 1.5, Çin Şangay 0.64 gerideydi. Japonya'da da geri çekilme vardı. Bir gün önce ulaştığı tarihi zirvelerden %2'lere kadar geriledi Nikkei'de endeks. İşte burada da dün akşamdan Amerikan borsalarından gecenin %1'lik düşüşle tamamlanmasının ardından işte bu olumsuz hava Asya'ya da yansımıştı. Diğer taraftan an itibariyle Amerikan endekslerinde de S&P 0.24, Nasdaq 0.90

0: 7, geride Dow Jones 0,56 yukarıda. Ve kıymetli metal tarafına da durumun yansımasına bir bakalım. Dolardaki bu arada gerileme altını destekledi. Altın fiyatları, petrol fiyatlarının düşüş ve doların zayıflamasıyla yükselmiş durumda bugün. 0,78 yukarıdayız orada. 4.468 fiyatlama. Gümüşte de 73.44 fiyatlamada şu an geçen seviye. 0,96 yukarıdayız. Platin 1,52 yukarıda. Palladium bara 0,85'lik bir yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. BIST yüzde 0,99 şu an geri çekilme. Dolar TL 45,97, Euro TL 53,99, Euro Dolar 1,16,29'da. Dolar endeksinde 99,29'dayız şu anda. 0,21 geri çekiliyor orası ve sepet kur 49,79'da. Ve şimdi biz buradan gideceğiz Sinan Alican'a, MT Portföy Yatırım Danışmanı. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sinan Bey, öncelikle bir açıklaması var Cevdet Yılmaz'ın. Onu hemen size aktarmış olalım. Yeni bir gelişme bültenimiz devam ederken kendisinin attığı sosyal medyadan bir işsizliğe dair yorum. Onu bir aktaralım ve ben ilk onun yorumuyla başlayayım. O konudaki daha doğrusu görüşünüzü sizden rica edeyim. Cevdet Yılmaz diyor ki, kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyeleri sürdürüyor. 2026 yılı Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik 8,2 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 36. aya kadar taşıdı. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginlikleri, makroekonomik dengeler ve reel ekonomi üzerindeki geçici etkilerini sınırlamak için kurumlarımızla eş güdüm içerisinde gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz diyor Cevdet Yılmaz ve makroekonomik istikrarı güçlendiren, üretim ve ihracatta katma değeri arttıran, küresel ticaretteki rolümüzü de ileriye taşıyan politikalarla büyümeyi desteklemeyi, ekonomik dayanıklılığı arttırmayı ve vatandaşımızın refahını kalıcı biçimde yükseltmeyi hedefliyoruz yorumlarını yapmış. Şimdi siz bu işsizlikteki 8,2'lik veriyi nasıl değerlendirdiniz, nedir yorumunuz?
1: Evet, aslında işsizlik tarafına baktığımızda uzun bir dönemdir yani %10 seviyesinin altında seyretmekte ve burada da aslında genel odak olarak uygulanan politikalara da baktığımızda yani ihracat odaklı sektörler, üretim tarafında bu tarafın çok daha yer alması istenmekte ve diğer taraftan da baktığımızda hizmetler tarafında da yine bu dönemde veya uzun bir dönemde gayet iyi, istihdam tarafında işlerin iyi gittiğini söylemek mümkün. Tabii en son yaşanan gelişmeler ışığına da baktığımızda özellikle bu tarafta da artık yeni pazarların ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılarla birlikte Türkiye'nin burada rol aldığı yeni pazarların olduğunu da söylemek mümkün. Açıkçası zaten uzun bir dönemdir ki tweet'te de bahsedildiği üzere yaklaşık 36 aydır tek hanelilerde, yani 3 yıldır tek hanelilerde gitmekte işsizlik oranı. Bu tarafta yani işlerin şu an itibariyle iyi gittiğini ve seyir olarak da iyi bir denklemde yer aldığımızı söylemek mümkün.
0: Evet, peki şimdi bugün bu arada bir havayı da değerlendirelim devamında. Bugün bir geri çekilme var BIST yüz endeksinde. Dün de 1,7'lik bir geri çekilme vardı ama biz aslında haftaya da iyi başlamıştık. Şimdi ne dersiniz? Bugünkü geri çekilmeyi neye bağlıyorsunuz?
1: Tabii burada aslında baktığımızda yani belirsizlik özellikle ABD-İran tarafı ile ilgili belirsizliğin artık yüksek bir dönemdir hakim olması tam anlamıyla endeks tarafında trend hareketi oluşturulmasında engel olmakta. Özellikle 14.000 ve 14.000 seviyesinin belki biraz yukarısına gittiğinde bu tarafta kar satışlarının olduğunu görmekteyiz ve aşağı tarafta da şu an itibariyle 13.500'ü seviyelerinde en azından yaklaşıldıkça bu taraflardan da alım geldiğini görmekteyiz. Yani dar bir bant aralığında şu an itibariyle hareket etmekte ve haber akışları da oldukça fiyatlama üzerinde etki

gitmekte. Yani örnek olarak önümüzdeki saatlerde eğer yine ABD'li İran'la ilgili olumlu haber akışı gelirse endekste yine tepki hareketini görmemiz mümkün. Veya çok daha sert açıklamalar geldiğinde de endekse baskı yaratmaktı. Dolayısıyla da yani buradaki bu sürecin tam anlamıyla bir netlik kazanamaması endeks tarafında da tam anlamıyla yeni bir trend oluşturmamızın öndeki engel olarak ben görüyorum. Bugünkü harekette de bunu net bir şekilde

0: dahil olmakta. Tabii bu hafta baktığımızda enflasyon verisini alacağız. Haftaya 11 Haziran'da da yine baktığımızda TCM tarafından politika faiz kararı açıklanacak. Yani önümüzde önemli makro datalar bulunmakta. Bunların seyrine göre de endeksteki yönde daha net olabilir ancak.
1: Evet. Peki şimdi Mehmet Şimşek'in de bugün açıklamaları vardı. Gerek Nomura'nın konferansında gerekse 3. İslam Ekonomi Zirvesi'nde. Orada vurgularda dikkat çekenler de kilit önceliğimiz fiyat istikrarı diyor Mehmet Şimşek. Dezenflasyon yavaş da olsa hala devam ediyor. Savaşın sonuçlarını yönetebilecek durumdayız. Güçlü büyüme potansiyeline sahibiz ve risk sermayesi dostu bir ortam oluşturmak istiyoruz ve Türkiye benzeri ülkelerden daha iyi bir performans gösteriyor yorumunu yapmış. Burada tabii dikkat çeken noktalardan biri de bu sene enflasyon %20'lerin ortalarında gerçekleşebilir yorumu. Şimdi yarın da tabii enflasyon verisini malum bekliyoruz. Ne dersiniz? Sizin yorumunuz nedir? Yarınki beklentiniz ve de bu yıl sonuna ilişkin sizdeki beklenti nasıl?
0: Tabii ilk olarak baktığımızda enflasyonla ilgili bu cuma günü yani yarın açıklanacak olan datada piyasanın genel olarak beklentisi 1.60'lar seviyesinde. Tabii bu tarafta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda yani tarım tarafının daha iyi katkı vermesini bekliyoruz. Özellikle bu yıl hem yağışlar oldukça iyi gitmekte. Yani bu datada gıda tarafından pozitif yönde bir katkı almamız söz konusu olacaktır. Diğer taraftan baktığımızda ise yani yıllık manşet olarak yine 32'li seviyelerde kalmamız görünecektir. Ama yani yılı bitirdiğimizde özellikle yani 25-26'lı seviyelerin tabii burada enerji fiyatlarının da seyri oldukça önemli olacaktır. Eğer ateşkes sağlanıp 90 seviyelerinin de aşağısı gelirse bu hedeflerin özellikle 25-26'lı rakamların manşet tarafta ben sağlanabileceğini düşünüyorum. Tabii yine dediğim gibi her zaman artık enflasyonu yorumlarken petrol fiyatını direkt olarak baz alıyoruz. Eğer 100 seviyesi üzerinde bir fiyatlamayla özellikle yılı genel olarak kapatırsak ve bu seviyelerin üzerinde kalırsa da doğal olarak biraz daha enflasyon tarafında yukarı yönlü sapmaya sebebiyet verebilir. Ancak şu an itibariyle baktığımızda aslında geleneksel olarak da hem Mayıs hem Haziran ayı dataları Türkiye'nin enflasyonda iyi aldığı datalar, iyi sonuçlar aldığı datalar. Geçtiğimiz yılda da Mayıs'ta 1.53, işte Haziran'da 1.37'lik bir data almıştık. Dolayısıyla da hem yarın açıklanacak olan Mayıs ayında datasında hem de önümüzdeki ay açıklanacak olan Haziran ayı datasında ben iyi aylık enflasyon dataları göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, bu arada ihracata da geçelim çünkü bugün Mayıs'a ihracat rakamlarını da aldık. 22,5 milyar dolarlık bir ihracat. 22 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rekoru kırıldı. Ve de ithalatta da 10,7'lik bir düşüş var. Ve 9 ayın en düşük dış ticaret açığı kaydedildi. Ne dersiniz, siz nasıl yorumladınız verileri önümüzdeki döneme dair?
0: Tabii bu dönemde her ne kadar özellikle de baktığımızda bazen bu tarz krizler, ABD'de İran'la ilgili küresel tarafta yaşanan gelişmeler Türkiye gibi çok daha dinamik olan ülkeler için fırsatları da beraberinde getirmekte. Özellikle Orta Doğu tarafından belki burada yaşanan pazar kayıpları Türkiye'deki firmaların ihracat anlamında çok daha ön plana çıktığı bir dönemi işaret etti. Dolayısıyla da zaten hem tüm Avrupa tarafına veya Orta Doğu tarafına da ticaret hacmimiz oldukça iyi olduğu için buradaki bu pazarlardaki kayıpları Türkiye olarak telafi etmiş olduğumuzu yorumluyorum ben de ihracat rakımdan ve özellikle de son dönemin belki de dış ticaret dengesi olarak baktığımızda en iyi rakamların gelmesinde bunun etkili olduğunu söylemek mümkün. Tabii yine burada baktığımızda önümüzdeki aylar itibariyle de Diğer taraftan baktığım

0: baktığımızda aslında cari işlemler dengesi kalemine de baktığımızda turizm tarafından da burada artık katkı alacağımız aylar gelmekte. Şu an itibariyle makro anlamda en azından dış ticaret dengesi olarak değerlendirdiğimizde görece yine enflasyondaki benzer görünüm burada da daha iyi olumlu ayların içerisine girdiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, peki tabii bugün için yine önemli gündem maddelerinden biri de varlık barışı konusu. Varlık barışı yürürlüğe girdi. Yani kazancının Türkiye'ye bir vergi avantajı sağlanacak düzenleme Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişileri kapsıyor ama son 3 takvim yılında Türkiye'de ikamet etmemiş olmalı şartı var. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii burada dönem dönem hep bunun haber akışı gelmekteydi ve şu an itibariyle de yürürlüğe girmesi de özellikle de yani varlıkların, Türkiye'deki varlıkların veya yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi doğal olarak döviz tarafında, rezervler tarafında katkı vermesi bekleniyor. Zaten bunu belki de dediğim gibi son bir yıldır veya dönem dönem hep gündeme gelen konulardan tabii ülkelerin bu tarzda rezervlerini güçlendirmek adına uyguladığı yöntemler olmakta. Dolayısıyla da bu tarz bir gelişmenin de yani rezervler tarafında olumlu yönde seyrini özellikle belki önümüzdeki açıklanacak olan datalarda görmemiz kuvvetle muhtemel olacaktır.
1: Evet, peki. Şimdi bir de global taraftaki gelişmeleri biraz detaylandıralım. Çünkü malum Amerika Birleşik Devletleri İran arasında hala bir netlik yok müzakereler tarafında. Trump biraz olumlu yorumlar yapmaya başladı. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde bir oylama vardı ve aslında Cumhuriyetçilerin de bu noktada pek de yanında olmadığını takip ettik. Tabii malum Kasım ayındaki seçim de kendisi için kritik olacak ve tabii bir başka önemli haber de Trump demişken 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde kendisinin Türkiye'ye gelecek olması. Şimdi bu müzakerelerdeki bu çelişkili sinyaller ne dersiniz? O bizi nereye götürüyor? Yani artık piyasalar ne görmek istiyor yani bu konuya dair? Çünkü diplomatik süreç devam ediyor ama bir sonuç üretimi de yok son baktığımız zaman.
0: Evet, özellikle Amerika tarafına baktığımızda yani Mayıs ayı datasına bakalım. Benzin fiyatlarının %12 artış gösterdiğini görmekteyiz. Hakeza enflasyon tarafına baktığımızda yani 2.4'lerden 3.8'lere gelen bir yıllık tarafta ABD'de enflasyon tarafını görmekteyiz. Dolayısıyla da evet, Trump'ın attığı adımlar, uyguladığı politikalar yılın başından itibaren değerlendirdiğimizde ilk etapta tarifelerle ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Diğer taraftan baktığımızda Powell'a yönelik olarak faizleri indirin tarzında yaptığı açıklamalar vardı ki şu an itibariyle artık Powell da görevde değil ve son olarak da üçüncü olarak da ABD-İran'la ilgili yaşanan bu gerginlik aslında üçüne de baktığımızda hem tahvil faizlerini yukarıya doğru iten hem de enflasyonu yani hem beklentilerini yukarıya doğru çeken hem de gerçekleşmede de 2.4'ten 3.8'lere gelen bir enflasyon gördük. Dolayısıyla da tüm bunlar olduğunda da aslında bir tarafta ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olarak değerlendirdiğimizde yani kendi tarafındaki mecliste dahi baktığımızda burada artık ateşkesin sağlanmasına yönelik olarak bir iradenin olduğunu görüyoruz. Çünkü enflasyon tarafı doğal olarak da ABD'de ve tüm dünyada aslında ana gündem maddelerinden bir tanesi. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde artık Trump'ın da belki de bu noktada ateşkesi çok daha isteyebileceğini düşünüyorum ki yaptığı açıklamalar da aslında hep bu tarzda, bu tonda ama sürecin gitgide uzaması da açıkçası belki de burada beklentileri de hep yukarıda tutmakta tahvil faizleri yönüyle değerlendirdiğimizde veya enflasyon beklentileri yönüyle değerlendirdiğimizde ancak ben belki de burada artık daha somut adımların atılabileceği bir döneme

0: girdiğimizi de düşünüyorum. Özellikle siz de ifade ettiğiniz Kasım ayında ABD'de bir seçim olacak Senato tarafında. Dolayısıyla en azından belki bir ay, 1,5 aylık bir süre zarfında tam olarak burada ateşkes sağlanırsa seçim tarafına da Trump'ın daha eli güçlü girmesi de olasılığı olabilir. Dolayısıyla kendisi de artık bu noktada ateşkesi daha çok isteyeceğini düşünmekteyim.
1: Evet, bu arada tabii Kevin Warsh da bekleniyor. Bakalım piyasalarda nasıl bir başkan göreceğiz. Ona ilişkin olarak da kurumlardan uyarılar var. Şimdi Morgan Stanley'nin uyarısını hemen aktarmış olalım. Fed'in yeni başkanı Warsh'un ilk politika toplantısı döviz piyasalarını sarsabilir diyor Morgan Stanley. Dolar ve daha geniş anlamda döviz piyasası için yeni işlem trendleri oluşabilir. UniCredit'te demiş ki Warsh yönetiminde piyasalar için risk unsuru daha fazla oynaklık olabilir. Karar alma sürecinin daha az şeffaf ve resmi muhalefete yatkın olması bekleniyor yorumunu yapmış. Ne dersiniz? Siz ne bekliyorsunuz 16-17 Haziran'daki toplantıdan ve de Warsh'tan nasıl bir başkan olmasını beklersiniz?
0: Evet, Kevin Warsh ismi ilk zaten geldiğinde ilk olarak hatta bir toplantı yapmıştı ve ben bağımsız olarak ve Fed'in politikaları çerçevesinde yöneteceğim tarzında. Çünkü ilk geldiğindeki algı faizler tarafında ciddi anlamda bir indirim yapacak ve özellikle de belki de Trump'ın burada arzuladığı hep işte faizleri indirim tarzındaki söylemleri yerine getirecek tarzında bir piyasalarda beklenti vardı. Şu an itibariyle baktığımızda tabii ilk bir ön plan çıktığında henüz bu gerginlikler tam anlamıyla ve enerji tarafındaki enflasyonun yukarıya doğru gitmesi tam olarak gerçekleşmemişti. Ancak şu an itibariyle elimizdeki datalara baktığımızda sıkı Fed'in devam etmesi, hatta yılın sonuna kadar devam etmesi olasılığının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu yapılacak olan toplantıda, 17 Haziran'daki toplantıda ben Fed'in pas geçeceğini burada düşünüyorum. Tabii Kevin Warsh ismi aslında belki bir güvercin tarafa yakın olan bir başkan olsa da, yani genel olarak ancak buradaki para arzı yönüyle çok daha sıkı bir başkan olduğunu söylemek mümkün. Diğer dönemlerde de hep Fed'e yönelik olarak para arzının kısıtlanmasına yönelik ifadeleri vardı. Dolayısıyla belki bu dönem değil ama birkaç toplantı sonrasında özellikle para arzının belki de daha arzın daraltılmasına yönelik olarak kararlar gelebilir. Ancak bu toplantıda özellikle ben sıkı duruşumun ve pas geçmesinin çok daha yüksek olasılık olarak değerlendirdiğimi söyleyebilirim.
1: Kıymetli metal tarafına ilişkin de sizin yorumunuzu alalım. Şimdi orada da tabii aslında dalgalı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz bir taraftan. Çünkü çok net bir görünüm yok. Tabii burada yani olaylar Orta Doğu'daki haber akışına kilitlendiği için ve o hikaye komple aslında onun etrafında şekillendiği için tabii bunun da etkisi var. Nedir beklentileriniz? Ha, bu arada Altın Konseyi'nin bloğunda yayınlanmış bir değerlendirme vardı. Merkez Bankaları diyor ki Dünya Altın Konseyi'nin bloğunda. Merkez Bankaları Nisan ayında altın alımlarına yeniden hız verdi. Özellikle Polonya 14 tonluk alımla en büyük altın alıcısı ve Çin de alım temposunu arttırdı diyor. Ve de Aralık 2024'ten bu yana görülen en yüksek aylık artışı yapmış Çin. Ülkenin kesintisiz altın alım serisi de 18 aya çıkmış. Aynı şekilde Çekya Merkez Bankası da istikrarlı alımları sürdürüyor. Rusya ise satış yapmış. Ne dersiniz şimdi altın tarafındaki seyri siz nasıl bekliyorsunuz?
0: Altın tarafında aslında yani makro olarak değerlendirdiğimizde biraz en başa hikayen gidecek olursak yani enerji fiyatlarında bu seviyelerde değildik. İşte 65 dolarlar, 60 dolarlar, 70 dolarlar bu bant aralığında olan bir petrol tarafı vardı. Enerji tarafının yükselmesi Enflasyon doğru yukarı gitti. Enflasyon yukarı gidince de

0: 10 yıllık tahvilleri neredeyse 2023 yılından itibaren en yüksek seviyesi olan, hatta işte 4.50 seviyelerinde yukarısına doğru gitmiş oldu. Dolayısıyla da bu tarafa baktığımızda özellikle faizler, ABD tahvil faizinin yüksek olması, getiri cazibesinin yüksek olması altının önümüzdeki en büyük rakibi olarak karşımıza çıkmakta. Zaten fiyatlama olarak da baktığımızda yüksek seyreden bir tahvil faizi altının tam anlamıyla pozitif yönde bir trend oluşturmasının önündeki en büyük engel. Yani dönem dönem işte 4600'lere doğru gitse de tam anlamıyla o seviyelerin yukarısına çıkıp işte tekrardan onsun 5000 ve üzerine gitmesi için yatırımcıların ilk olarak ABD'de tahvil faizleri, özellikle de hem 10 yıllıklara bakıp, yani burada aşağı doğru bir seyir var mı diye bakması gerekmekte. Orada tam anlamıyla aşağı yönlü bir seyir olmadığı için de altın fiyatları üzerinde de bu baskı devam etmekte. Özellikle teknik olarak 4400'ü seviyeler, en azından bu kadar savaş ortamında, bu kadar tahvil faizinin yükselmesine rağmen aşağı tarafta korunan seviye ve direnç, yani destek olarak karşımıza çıkmakta. Ancak daha iyi performans göstermesi için de yine bu tarafın, yani hikayenin en başına döndüğümüzde petrol fiyatlarının aşağı doğru gelmesi gerekmekte ki küresel merkez bankaları da daha güvercin bir tavır takınabilsin. Bu olmadığı süre zarfında da yani altında 4000 belki de 700-750 seviyeler şu an itibariyle kısa vadeli direnç seviyesi. Ancak bunun daha üstüne 5000 ve 5000 üzerine gitmesi için petrol fiyatlarının düşmesi gerekmekte.
1: Teşekkür ediyoruz Sinan Arıcan. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Yayınlar dedim. Teşekkürler.
1: Efendim, yatırım günlüğüne devam edeceğiz piyasaları konuşmaya. Kısa bir ara.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağpara, X, Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.

0: Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Şimdi de Erap Ersoy bizimle birlikte, stratejist. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugün sizce nasıl bir gündeyiz? Şimdi BIST 100'de şu anda 1.16'lık bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dün de kayıpla zaten kapattığımız bir gündü. Özellikle bankacılıkta geri çekilme de %2'ne çekiciydi. Diğer taraftan gerek Amerikan vadelilerde gerek de Avrupa'da yine karışık bir seyir var. Bugün tabii dün Amerika Birleşik Devletleri'nde kapanışta %1'le düşüş gördüğümüz için Asya'ya da kırmızı başlamıştık. Günde zaten öyle kapattık. Ne dersiniz? Siz neye bağlıyorsunuz özellikle içerideki geri çekilmeyi?
1: İçerideki geri çekilme

0: Baktığımız zaman dün yaşadığımız hareketten sonra bugün zaten yukarı yönlü açmayı bekliyorduk. Yukarı yönlü açıldıktan sonra hem devam hem biraz kar realizasyonu hikayesi hem geleceğe ilişkin beklentilerdeki ya biraz kar topu hikayesi de oluyor bu tarafta. Haber akışının tekinsizliğiyle ilgili olarak 14.000 üstte tutunmakta zorlanan bir endeks görmeye devam ediyoruz bu tarafta. Bugün de içinden geçtiğimiz süreç aslında bu ortalamalar baktığımız zaman aslında bunun altı aslında birazcık daha kritik seviyelere doğru eşlik ediyor. Bir an önce hani 14 bin biraz daha yukarı yönlü bir hareket konuşabilmemiz için 14 binin üstüne doğru tekrar hareketlenmemiz gerekiyor. Mevcutta baktığımız zaman hani dün haber akışında tekil bir haberden de bahsetmek olası değil. İşte bir dün çıkan Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergisi hikayesi bir yansıması var. Ama gördüğümüz kadarıyla endeksin tutunmakta zorlandığı günlerden geçmeye devam ediyoruz. Bu dediğim gibi hem iç hem de dış kapsamda olan haber akışlarıyla genel iklimle alakalı bir trendsetter, bir trend oturtacak yapısal bir katı bir haber akışı söz konusu değil. Geldiğimiz nokta önceki yayınlarda da zaten konuştuğumuz gibi temkinli olup sektör bazlı değil birazcık daha seçici hisse yatırımlarına odaklanılması gereken bir hikayede sektörün sürükleyicisi olarak hani bankalara baktığımız zaman hani geçtiğimiz yakın geçmişte hatta işte şu BlackRock haberi vesaire endeksi yukarı taşımasına yol açmıştı ama tabii bu anlık ve heyecan verici haberler bir miktar sonra heyecanını kaybediyor ve ana trende doğru hareket ediyor gibi gözüküyoruz an itibariyle. Temkinli duruşa devam an itibariyle hani bir şeyden bahsetmek bugün itibariyle şu manzara itibariyle bir kırılma noktası da değiliz ama sıkışmış ama birazcık daha olumsuz bir iklim bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada yarın göreceğimiz enflasyon verisi de oldukça önemli olacak. Ondan sonra işte para politikası tarafına da bakacağız ama böyle hafif pembe diyeyim bir trend içindeyiz. Yeşilden hafif kırmızıya doğru kaymış durumda. Tekinsiz bir fiyatlama dinamiği içinde sık devam ediyoruz diyebilirim.
1: Evet, siz bugün nasıl bir kapanış bekliyorsunuz?
0: Yani açılıştaki olumlu manzara bir konu. Şimdi manzara değişti. Gelen satışlarla birlikte manzara bir miktar değişti. Tabii gün içinde gelecek haber akışları oldukça önemli. Hem yurt içi hem yurt dışı tarafında. Yurt içinde önemli bir haber akışı yok ekonomik tarafta. Gördük sabah verileri zaten çok büyük bir savrulma yaşamadığımız bir veri seti. Hatta dış ticarette görece iyi bir öncü veri almış olmak o almış durumdayız. Ama yurt dışından gelecek haber akışının da bunda etkisi olacak ama bugün herhalde negatif kapatacağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki tabii yarın daha malum enflasyon verisi önemli olacak. Orada sizin beklentiniz nedir? Bugün Mehmet Şimşek'in açıklamalarında dikkat çeken dezenflasyon yavaş da olsa devam ediyor. Bu sene enflasyon %20'lerin ortalarında gerçekleşebilir yorumuydu. Siz ne dersiniz?
0: %20'lerin ortaları konusu tartışmaya açık bir konu çünkü yani başta enerji fiyatları olmak üzere yeni tutulan nokta ve istikametler oldukça önemli. Ama başka bir hikaye daha var. Tekil verilere gelmeden önce bir zaman seviyesine bakmak gerekiyor. Dirençli bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız çok net. Yani bugün en basit bugün açıklanan hizmetler üfe bile işte Şubat 2025'ten bu yana işte %30'un sonlarında tutunan bir veri hala yaklaşık olarak aynı yerlerde %33 küsür seyrediyor. %30'dan üzerinde tutunmuş bir veriden bahsediyoruz. Bunu diğer endekslerde de görüyoruz. Enflasyondaki direnç evet doğru. Bu noktada içinden geçtiğimiz süreçte Mart ayı sonrasında yaşadığımız jeopolitik, uluslararası jeopolitik şokun da etkileri söz konusu. Bu bir endişe yaratıyor doğal olarak sadece talep tarafında değil enflasyonun yönetilmesi daha zor, sadece para politikası araçlarıyla yönetilebilecek alandan birazcık daha dışarı doğru kayarak arz tarafına doğru, yani para politikasının etkinliğinin görece azaldığı bir noktaya doğru hareket ettiği sinyalleri geliyor. Bu denklemi zorlaştıran ve direnci artıran bir husus olmaya devam edecek. Dirençli bir enflasyon konusu

0: Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok ama bir de tersten bakmak lazım. Az önce OECD'nin raporu açıkladı, enflasyon raporu. Toplam 38 ülke içinde enflasyonu artan ülke sayısı yanılmıyorsam 23-24 idi. Enflasyonda küresel çapta yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bizim iç dinamiklerimize baktığımız zamansa evet, mevcut direnç baki, bununla ilgili bir hikaye söz konusu değil. Ama enflasyon hedeflerine paralel giden majör ekonomilerde gördüğümüz gibi yukarı yönlü sert bir kırılma görmemiş olmamız da oldukça kıymetli. Bunu da not etmekte fayda var. Parasal sıkı duruşun, alınan maliye politikası yönlemlerinin ve makro iktisadi tedbirlerin etkilerini aslında burada görüyoruz. Bu noktada bize belli oranda bir direnç sağlamış durumda. Ama en başa dönecek olursak ortada bir dirençli enflasyon hikayesi var. Petrol fiyatları her şeyi etki ediyor. Maliye politikası desteğiyle görece enflasyon üzerindeki etkisi yönetiliyor olsa da bu hikayenin, yani ortalama petrol fiyatlarının ortalama değerinin yıl sonuna doğru iyice arttığı senaryoda bunun etkilerini göreceğiz. Bu da bizi 20'lerin ortası değil 20'lerin sonu, hatta 30'ların başına taşıyabilir yıllık bazda. Yıllık enflasyon tarafında. Yarın bir sürpriz beklemiyorum ben. Öncü verilerinde ima ettiği şekilde %1,5 civarı ve hatta birazcık altı bir aylık enflasyon bizi işte %32'ler seviyesinde yıllıkta tutacak. Elbette ki bu öngörülen, yıl başında öngördüğümüz seviyenin üzerinde, ama para politikası açısından bakarsak bu seviyeler hala yönetilebilir. Yani ayın 11'indeki toplantı için bu ay gelecek işte %1,5 civarı bir enflasyon büyük bir şok olmadığı takdirde ilave bir sıkılaştırma adımı ya da bir ton değişimini ima edecek nitelikte değil. Yarın büyük bir sürpriz olmasını kendi adıma beklemiyorum bu tarafta. Dip toplamda durum ne iyi ne kötü, bu şekilde yorumlayabilirim. Çok iyi senaryoları oldukça geride bıraktık. O yüzden hani 20'lerin sonları 30'ların başları dediğim hikayede aslında biraz bu manzara bizi biraz bu tarafa itiyor.
1: Evet. Bu arada petrol demişken, kurumların petrol için de yıl sonu tahminleri bir aslında hatırlatmış olursak eğer, Fitch $75 diyor, Deutsche Bank $78, Standard Chartered $80.5 demiş, Commerzbank $85, HSBC $87, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup $90 derken Bank of America $94, UBS $95, JP Morgan $98, Rabobank da $100. Yani $71'dan $100'a kadar geniş bir aralık var burada. Sizin tahminleriniz nerede daha çok yoğunlaşıyor?
0: Bu işte artık maalesef matematik çalışmıyor. Yani dünyanın en önde gelen araştırma ekiplerinin yaptıkları analizler bile $70 ile $100 arasında bir bant beyan ediyor. Yani bu çok önemli aslında. Bir içinden geçtiğimiz sürecin nefis bir yansıması. Bu analizlerin aslında matematiğin çalışmadığı ve özellikle siyasi tarafta, jeopolitik tarafta bazı ön kabuller çerçevesinde yapılan hikayeler, haberler ve çalışmalar, analizler bunlar. Şu anda tam bir belirsizlik ortamı var. Yani petrolün $100 üzerinde tutunduğu bir senaryo. Hatta hatırlayınız, yani çok uzak olmayan bir geçmişte doğal şu kadar daha kapalı olursa $150 felaket senaryoları da konuşuyorduk. Kara harekatı hikayesinin sona ermesi buraları birazcık törpüledi. Ama bayram döneminde birazcık gördüğümüz gevşeme, bayram sonrası haber akışıyla birlikte tekrar biraz bozuldu. Bugün birazcık daha dünkü haber akışıyla bir yumuşama var, ama dönüp dolaştığımızda elimizde olan bir tane bilgi var. Petrol $60'dan $90'ların üzerine sabitlendi ve ortalama itibariyle baktığımız zaman bir önceki enflasyon raporundaki orta vadeli öngörülerde gördüğümüz revizyondan da hareketle zaten bu oldukça makul bir revizyondu. Artık yeni bir bazda, yeni bir temeldeyiz. Yani bugün krizin çözüldüğü, bugün hikayenin normalleştiği olayda tekrar $60 dönmeyeceğimizi artık herkes biliyor. Bu da enflasyon demek ki zaten bunu fiyatlarında da, tahvil fiyatlamalarında da bunu görüyoruz. Yani bugünden yıl sonunda petrol işte $90 olur, $80 olur hikayesini bugünden konuşmak çok sağlıklı bulmuyorum. Bugünden konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum ben kendi adıma. Çünkü haber akışı daha önce şahit olmadığımız nitelikte devam ediyor. Sabah verilen bir

0: mesaj. Sabah yapılan bir açıklama birkaç saat sonra tekzip edilip bambaşka yöne evriliyor. Fiyatlardaki oynaklık devam ediyor. Bugünden baktığımız zaman kısa vadeli bir normalleşme hikayesinde bile ortalama 2026 ortalamasını 85 doların üstünde kapatacağımız çok aşikar gözüküyor. Bence ortalama fiyatlardan hareket ederek konuşmak daha makul olur. Elbette ki bunların hepsi haber akışıyla alakalı. Artık piyasa gerçekten sonuç görmek istiyor. Bir çıktı görmek istiyor. Artık o imzalar her neyse o imzalar. İşte bugün de bir hikaye çıktı. İşte üç parçalı, dört parçalı bir uzlaşı metni üzerinde konuşulduğu haberi çıktı. Artık her neyse bu metinler, piyasa artık burada netlik görmek istiyor. Bir sonuç görmek istiyor. O yüzden yıl sonu petrol fiyatı ne olur sorusuna kesin bir cevap vermemek en doğru cevap olacaktır diye düşünüyorum an itibariyle.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Eral Persoy. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, kolay gelsin.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. Yarın yine Alpara ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Zaman geçsin. Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. DigiOrtak'la ticaretli kontrol sende.
4: Sen de DigiOrtak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
3: Hemen DigiOrtak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
5: Kredi hangi kredi diye aradı? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen

0: formu çıkar. Siz de hemen hangi kediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

Dün BlackRock'ın portföyünde 3 büyük yatırıma bakmıştık. Apple, Nvidia ve Microsoft demiştik. Bugün de listenin kalanına bakacağız. Çünkü BlackRock dünyanın en büyük yatırım fonlarından bir tanesi ve 14 trilyon dolarlıkta bir sermaye yönetiyor. Dolayısıyla kalan şirketler neler? Bunların detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloyu. Haftanın 4. işlem gününden bakalım. S&P 500 vadeli tarafta sınırlı bir geri çekilme kaydederken bir de Nasdaq'a bakalım. Teknoloji endeksi de %1'lik de bir geri çekilme var. Zaten S&P 500'de dünkü seansında 9 günlük yükseliş serisinde sonlandırmıştı. Daha sonra yönünde zaten vadeli tarafta da bugün eksi açılışları da takip etmiştik diyelim ve bakalım endekslere dahil olan ve BlackRock'ın portföyünde büyük ağırlıklara sahip olan 4. şirket Amazon'a diyelim. Önce bir BlackRock'taki payları tekrar hatırlamış olalım. Portföyünde Amazon'da %2,8'lik payı tutarken Meta'dan %2, Google yani Alphabet'in çatı şirketi olan Google'da da %1'lik de bir paya sahip BlackRock şirketi diyelim ve bunları yakından tanıyıp ve hisse performansını kısaca bir eklemiş olalım ve gidelim Amazon'un detaylarına bakalım. Şirket hangi alanlarda faaliyet gösteriyor ve BlackRock'ın portföyü neden bu kadar önemli, bu şirketi tutuyor diyelim. Amazon Amerikan merkezi e-ticaret ve teknoloji şirketi olurken dünyanın en büyük online perakendecisi. Zaten dünyanın en değerli ilk 5 şirketine baktığımızda da 5. sırada yer alıyor. Yine Amazon'un hisse detaylarına ait de başlıkları ekranlarda görüyoruz. Yani ve BlackRock'ın portföyündeki detaylarına da bakmış olalım bu noktada. Hisse performansı bu arada son bir yılda %22'lik de bir yükseliş kaydetti Amazon diyelim. Şimdi Amazon'un yatırım şu an piyasa değeri BlackRock'ta 134 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %3'e yakında zaten bir paya sahip dedik. Özellikle Amazon dediğimizde zaten ilk akla gelen e-ticaret olurken bugün şirketin büyüme hikayesinin daha fazla bulut bilişim tarafında odaklandığını görüyoruz. Burada tabii yatırımcıların takip ettiği konulardan bir tanesine baktığımızda da Amazon artık alışveriş yapan insanların sayısını değerlendirmiyor. Daha çok yapay zeka, altyapı önemli olan sağlayıcılardan da biri haline gelmiş durumda. Zaten burada da AWS denilen Amazon Web Search de zaten önemli bir başlık olarak da karşımıza çıkıyor dileyim. Dolayısıyla BlackRock'ın portföyünde bulunmasının nedenlerinin en büyük bir tanesi de tabii ki bu noktadaki yapay zeka alanında uzun vadeli bir yatırım tarafında görünebilir olması. Bir de bakalım yine listede bulunan Meta'ya, zaten bilinen bir şirket. Yine bir şirketi yakından bakalım. Amerikan merkezi sosyal ağ ve teknoloji devi Facebook, Instagram, WhatsApp gibi birçok bilinen platformlarında sahibi olurken BlackRock'ın portföyünde yaklaşık 96 milyar dolarlık da bir büyüklüğe sahip. Zaten az önce yüzdeleri de ekrana getirmiştik. %2'lik de bir civarında pay anlamına da geliyor. Özellikle Meta'nın son 2 yılda piyasanın bakış açısını değiştirdiğini takip etmiştik. Bir dönem Facebook tarafında bir yavaşlama konuşulurken daha sonra diğer platformları satın almasıyla beraber de yapay zeka yarışında önemli bir oyuncu haline gelmişti. Meta'nın hemen performansına da bakıyoruz. Son 1 yılda %7'lik de bir düşüş kaydetmiş ki muhteşem 7'li arasında da negatif tarafta ayrışan da bir hisse olmuş. Tabi burada yatırımcıların dikkat ettiği en önemli konulardan bir tanesi reklam gelirleri. Çünkü Meta yapay zeka yatırımların çok yüksek seviyeye kadar çıkmıştı. Piyasa

da bu yatırımların karşında reklam gelirlerinin düşük kalmasını beklemiş. Zaten son dönemde yapay zekada bir balon var mı diye de çokça konuşmuştuk diyelim ve listenin bir diğer başlığına bakalım. Alphabet diyelim. Yapay zekanın aslında en ilginç şirketlerinden bir tanesi. Amerikan merkezli Google'un da çatı şirketi, reklam ve dijital pazarlama alanında da zaten birçok faaliyeti de var. Özellikle BlackRock'ın Alphabet'in Class A denilen payında 68 milyar dolarlık da bir paya sahip olurken, diğer taraftan zaten ortalamada %1'likte bir payı vardı portföyünde diyelim. Şimdi Google'ı zaten yıllardır arama motoru olarak biliyoruz. İlk kez değiştirebilecek güçlü bir teknolojik tarafta dönüşümle karşı karşıya kalmıştı. Bir diğer taraftan yapay zekayı entegre etmişti. Gemini'yi takip etmişti Google içinde. Yine Google tarafında cloud yatırımları oldukça büyümeye tarafını desteklemişti. Dolayısıyla Alphabet'in hala güçlü bir ekosistemi kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla BlackRock'ın portföyünde de hala yüksekte bir paya sahip Alphabet hisseleri diyelim. Özetlemek gerekirse dün zaten baktığımız şirketlerin yanı sıra, bu arada Alphabet'in bir de trendine bakmış olalım. Son bir yılı %116'lık bir yükselişte de daha pozitif tarafta da ayrışan da bir trendi, hisse performansı var demiş olalım. Böylece teknoloji ağırlıklı BlackRock'ın ilk altını tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla zaten BlackRock büyük bir sermaye yönetiyor ve ağırlık olarak bunları özetlediğimizde teknoloji, yapay zeka, veri yatırımları tarafında daha fazla şirketlerin de konuya dahil olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla da bu noktada BlackRock'ta hisselerini sadece sevilen ve öne çıkan hisseleri seçmekten ziyade küresel sermayenin de önümüzdeki yıllarda hangi alanda büyüme beklediğini bu noktada görüyoruz ki burada tabii karşımıza yine teknolojinin ana motoru olan büyüme de aslında bizlere ipucu veriyor diyelim ve hesaplasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yani Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
0: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29.

0: 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Kısalım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapta her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akbank gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: sunar. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Borçluk, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına

yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kalitesi çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Digi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yap. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Digi Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
4: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
6: Biz neyi unuttuk?
7: Petrol ofisi kampanyası.
8: Petrol ofisi kampanyası.
6: Ben onu unuturum.

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Aslan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet.
3: Yüzen banka.
1: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye tek iniş olacak.
4: Nasıl çıkar ama?
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan halinde bu hafta hayatın psikolojik tuzakları konuşuluyor. İnsanın davranışları ve seçimleri yönlendirilebilir mi? Neden ön yargılar oluşturuyoruz? Ön yargılara karşı oluşan derin bağ nasıl çözülebilir? Günlük yaşamın sıradan kararları uzun vadeli yarara dönüşür mü? Gerçekçi olmayan iyimserlik ne ifade ediyor? Hayatı deneyimlemek mi, bilimin doğrularıyla yaşamak mı? İnsan hangisini tercih eder? Profesör Doktor Zuhal Baltaş ve Profesör Doktor Acar Baltaş, insanın maruz kaldığı psikolojik tuzakların ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te A1'de.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalarda bir satış var. Bu satışın sebeplerini masaya yatıracağız. Bizlere Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Ozan Sever eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar. Endekste %1,5'ları bulan bir değer kaybı var. Neye bağlamak lazım? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Uğur Bey, bu hafta itibariyle 14.200'ler seviyesini tekrar test etmiştik gelen toparlanmayla birlikte, ancak 12 gündür satışların oluştuğunu görüyoruz. Bu satışları neye bağlayabiliriz? Aslında haber akışı etkisi bir şekilde negatif seyri destekliyor. Haber akışları olumsuz olmasa da olumsuz olma ihtimali, beklentisi yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Bu sebeple 13.740'lar seviyesine kadar tekrar geri çekildik. Önceki yayınlarda teknik seviye olarak konuştuğumuzda 13.750 bandı bizim için önemli eşikti. Buranın altı ve üstü olarak hikayenin yeniden şekillenebileceğini ifade etmiştik. Şu an çok az altındayız. Ancak gün sonunda görünen o ki buranın biraz üzerinde kalabiliriz. Hacim şu anda en azından bu mesajı bize veriyor. Eğer olağanüstü bir haber akışı gelmezse. Haziran ayına aslında fena sayılmayacak bir başlangıç yaptık. Güçlü bir başlangıçtı. Ancak görünen o ki piyasa biraz daha enflasyon verisini görmek akabinde Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesine kadar bekleme kararı alıyor gibi. Zira İran, İsrail, Amerika tarafından da sürekli karışık haberler geliyor. 14.200 seviyesine gidişimizdeki ana etken Amerika ile İsrail arasında bir anlaşma zemininde olmasıydı. Ancak burada anlaşma zemininden ziyade anlaşmanın tekrar durma noktasına geldiği, bunun yanı sıra şu anda İran'ın kuvvet tarafına savaş mesajına gelebilecek küçük hamlelerde bulunmuş olması, İran'ın Amerika'da dondurulmuş varlıklarıyla alakalı son dakika gelişmeleri gibi konular bizi yeniden negatif bölgeye doğru itti. 13.750'nin üzerinde kalmamız önem arz edecek. 13.730'lar bandındayız şu an itibariyle. Gün sonunda neler olacak, yön hangi tarafa devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Ancak şu anda hacim çok karamsar değil, yine de tedirgin bir bekleyiş söz konusu, doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Salih Osman Sever'e teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Piyasalarda gelinen noktayı masaya yatırdık. Endekste yaşanan gelişmeleri, fiyatlamaları değerlendireceğiz. Yarın enflasyon verisi var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyona dair açıklamalarını takip ettik. Önümüzdeki haftalarda FED toplantısını göreceğiz ve bir gözümüzde küresel kanatta, Orta Doğu'da tansiyon düşecek mi, barış gelecek mi, petrol fiyatları düşecek mi ve altında da görüntü olacak. Bu sorulara hep cevapları arıyoruz. Bizlere Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Uğur, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Önce içeriği konuşarak başlayalım isterseniz. Yarın enflasyon verisini göreceğiz. Hafta içerisinde İstanbul enflasyonunu görmüştük. Bu bize yarınki enflasyon için bir ipucu veriyor mu? Nasıl bir enflasyon Mayıs ayı adına gelebilir?
2: Son dönem fiyat gelişmelerine baktığımız zaman İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen rakamlarla TÜİK'in açıkladığı rakamların paralel şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz. Öbür taraftan sevgili Bora'nın yapmış olduğu web kazımı üzerinden fiyatlamalara baktığımızda web tüfe tarafında da yine %1,5'luk, %1,6'lık bir rakamın gerçekleştiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu da yarınki rakamı bize %1,5'la %2 arasında gösteriyor. Şimdi buradaki fiyat dinamiklerine baktığımız zaman özellikle döviz piyasasındaki gelişmeler, petrol piyasasındaki gelişmeler, ki petrol işte hepimiz sabahleyin uyanıyoruz, bizim gibi finansal piyasalarda çalışanlar son 3 aydan beri ilk baktıkları yer petrol oluyor. Bundan daha önce mesela neye bakardık? S&P dün akşam kaç kapatmış? Bugün acaba Borsa İstanbul ne açar? Ama şu an hemen hemen herkesin tek odaklandığı yer Brent petroldeki fiyat gelişmeleri ve işte bir anchor olarak %+5 seni şaşırtmıyor olması lazım petrol fiyatlarında. Geçtiğimiz dönemde işte gözünü aç kapa $70'da 69-71 böyle gidip gelen bir petrol fiyatı vardı ve beklentiler de hep aşağı yönlüydü. Niye? Küresel büyüme nispeten aşağı doğru geldiği bir ortamda, tarifeleri konuştuğumuz bir yerde, bir yandan da musluklar açıkken OPEC tarafında fiyatlamalar aşağı meyilli mi diye hep konuşuyorduk. Dolayısıyla bundan sonraki adımlara baktığımızda enflasyonla ilgili

0: ilgili. Bunlar yaşanmasaydı bile, yani biz savaşın öncesindeki durumumuz olsaydı da çekirdek enflasyon dediğimiz, yani her ayın ilk günü motoru çalıştırdığımızda zaten %1.75'lik rakamlarla hep yeni aya başlıyorduk. Dolayısıyla biz yine oraya gelmiş olduk. Buradan hareket edecek olursak da rakamları böyle %1.5 gibi rakamlara denk getirdiğimiz zaman da %30'un altını yakalamak biraz zor olacak gibi de gözükmekte. Ekstra bir arzla ilgili bir şey olacak mı, gelişme olacak mı pek gözükmüyor. Dolayısıyla şirketler ciro kaybını fiyatları arttırarak kompanse etmeye çalışacaklar mı? Çünkü hem iç talep hem dış talep biraz problemli. O yüzden de muhtemelen biz yılı %30'a yakın bir yerde tamamlayabilirsek bu yılı da kendi açımızdan enflasyonla kazasız atlattık diyebiliriz.
1: Bakan Şimşek 20'li seviyelerde bir enflasyonun mümkün olabileceğini ifade ediyor. Hangi koşullarda biraz daha yüksek 20'li seviyeler görürüz? Yani her ay 1.5 civarında bir enflasyon gelirse ortalama, siz 30'un biraz altı dediniz. Bu şekilde mi?
0: 31-32'leri buluyoruz.
1: 31-32'leri.
0: Yani bu yüzde, şekilde de olmuyor. Şöyle %1 nokta, bu tamamen Excel üzerinden evet, gidiyoruz. Evet. Yani matematiksel olarak %1.60'ı alıp aralığa kadar ötelediğimiz zaman çok basit bir mantıkla. Şimdi bunun tabii içine döviz kurunu da koymak lazım. Dikkat edersen son dönem içerisinde biz sadece enflasyonu konuşurken son bir yılı gözünün önüne getir. Hep yine hani burada konuklarınla yaptığım program, hep konuştuğun konu enflasyon üzerinden gidiyordu. Hiç gelen konuklarınla ödemeler dengesini, cari dengedeki gelişmeleri, portföy akımlarını konuştuğun, böyle ya da iyice detayına kadar irdelediğin dönemleri hatırlıyor musun? Dolayısıyla buradan yola çıkacak olursak eğer, dövizle ilgili gelişmeler de son derece önemli. Mesela her sabah uyandığımızda acaba Çin Merkez Bankası Yuan'ı nerede fixledi diye hep kulağımızda bir bakardık değil mi? Şimdi dikkat et, saat 15.30'da Merkez Bankası'nın kuru da esasında bizim için önemli. Orada sanki biraz vitesi de yükseltmişler gibi. Yani böyle 20 günlük dilimlere bakarsan %1.20 yükselişlerle gidiyorduk dolar TL'yi. Şimdi yavaş yavaş %1.5, 1.60, 1.70'lere doğru geldi. Hatta dünkü şeye bakarsak 3 kuruşluk bir yükselişlik var. Acaba Merkez Bankası biraz daha mı vitesi yükseltiyor mu diye biraz ben böyle yakından takip ediyorum. O yüzden sadece enflasyonu değil, bir yandan portföy akımlarını, bir yandan ödemeler dengesini, bir taraftan içerideki hane halkının döviz talebini yakından takip etmek gerekecek.
1: Peki enflasyonda bu seviyeleri biz takip edeceksek para politikası kararları nasıl sürecektir?
0: Şimdi orada önümüzdeki hafta enflasyondan hemen sonra ana gündem maddemiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olacak. Şimdi piyasadaki kanıksama şu: hayatımıza %40'la devam ediyoruz. Ama bu bizim politika faizimiz değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elindeki politika setine ve araçlara baktığında, sen yarın sabah geldiğinde saat 10'da 11'de Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesini açtığını gördüğün an 300 bas puanlık bir faiz indirimiyle karşı karşıya kalabilsin. Yeni bir toplantıya ihtiyaç olmadan. Muhtemelen enflasyonu gördükten sonra biz bütün tartışmanın o da 11 Haziran'a doğru giderken, ki çoğu zaman sıklıkla Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan da belirsizliklere atıfta bulunarak, biz normalde politika faizimizle yola devam etmek isterdik ama üst bantla ilgili fonlama bu savaş ortamında bizim için belli ölçülerde kaçınılmazlık oldu, belirsizliğin yüksek olduğu yerde politika faizine, ama bundan da çok hoşnut olmadıklarını enflasyon raporu sunumlarında veya yapmış oldukları sunumlarda söylüyor. Dolayısıyla fark şu olacak: eğer biz önümüzdeki hafta eğer politika faizini 37'den %40'a çıkarsak, piyasadaki fiyat dinamikleri açısından, paranın maliyeti açısından bir değişiklik olmayacak. Ama bir sonraki faiz indiriminde geldiğimizde bunu artık ertesi gün bir açılan ihaleyle değil, toplantılarda göreceğiz. Toplantılarda 8 haftada biri yapılıyor ve sen de

Diyorsun ki faiz indirimi olduğu zaman adımlar böyle biraz daha oraya doğru giderken işte 50'di, 100, 150 böyle artarak geldi. Bir anda onu 300 bas puan aşağıya getirebilmek için de iyice piyasanın hazır olması gerekir. Böyle bir nüans var sadece. Yoksa piyasadaki işler faiz seviyesi değişmeyecek ama ileriye dönük Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi konusunda verdiği samimiyet mesajı bir doz daha artmış olacak. Artı 300 bas puanlık bir daha kendine

0: petrol fiyatı görüyoruz. Bugünün koşullarında biz bunu konuşuyoruz ama bazı uluslararası kaynaklara baktığımızda arzın artmaması halinde, Hürmüz'deki problemlerin sürmesi halinde Haziran sonu ve sonrası için 100 dolar, 120 dolarlar tekrar gündeme gelebileceğine ilişkin kaynaklar da masada. O zaman durum başka bir noktada mı değerlendirilmesi gerekecek? Hem enflasyon hem de diğer makro göstergeler açısından.
1: Bazen finansal piyasalara bakıp her şeyin güllük gülistanlık olduğu hissiyatına da kapıldığımız olabiliyor. Ama reel sektörü dinlediğinde veya Sayın Fatih Bey'in yorumlarına baktığında Uluslararası Enerji Ajansı'nda durumun esasında piyasaların fiyatladığı kadar da rahatlık içinde olmadığına şahit oluyorsun. Mesela Avrupa'dan hava yolları çıkıp yaz ayları boyunca yapmış olduğu uçak seferlerini iptal ettiği ile ilgili haberlerle karşılaşabiliyorsun. Dolayısıyla bir noktada parasını verip ham maddeye ulaşamadığın dönemlerle de karşı karşıya kalabilirsin. Sadece bu zaten sen de biliyorsun, petrolle ilgili değil, diğer kimyevi ürünlerle de ilgili belli dönemlerde sıkıntılar olabiliyor. O yüzden de şu aşamada piyasa iyimser kalmak istiyor. Bu piyasa iyimserliğin de belki de şuna bağlı. Bir yerde bir problem çıkarsa, global finansal krizden bu yana merkez bankaları şövalye gibi piyasaların en önüne atladı. Toksik varlık varsa aldı. Döviz kurlarında hareket varsa müdahale etti. Gerekiyorsa bilançolarını 800 milyar dolardan 5 trilyon dolara kadar yükselttiler. Dolayısıyla iyimser kalmak bir noktadan sonra o Trump'ın taco trade'i gibi onları hep pozitif yansıdı. Dolayısıyla ben bu iyimserliğe birazcık daha bağlıyorum ama sahadan gelen sesleri dinlediğinde işin zannettiğimizden birazcık daha karmaşık olduğunu anlayabiliyoruz.
0: Şimdi bu havayolu krizine değindiniz. Başta American Airlines olmak üzere.
1: KLM de vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yine Hollanda tarafı.
0: Doğru. Ekim'e kadar, Eylül'e kadar, Kasım'a kadar bu uçuşları ertelediklerini bir açıklıyorlar. Bu borsalar üzerinde, piyasalar üzerinde bir baskı oluşturmaz mı? Çünkü siz biraz önce net bir şekilde dediniz. Fatih Birol işin biraz daha vahim olduğuna ilişkin açıklamalarda
1: uyarılarda bulunmaya çalışıyor.
0: Borsalarda çok ciddi rekorlar görüyoruz. Gördük de. Özellikle Amerikan borsalarında.
1: Burada yine galiba karıştırdığımız konu şu oluyor. Endeksi böyle bir ülkenin göstergesi gibi düşünüp sanki endeks yükseldiğinde tüm orada oluşan paydaşlar bunlardan kendince pozitif nemalanıyor diye. Ama bizde bugün mesela Aselsan'ın endeks üzerindeki etkisi ve veya S&P'deki ilk 10 tane şirketin o S&P 500 hisse senetlerinin %50'sinden fazlasını oluşturması. Dolayısıyla burada sektör de demeyeceğim, şirket özelinde ciddi anlamda ralliler endeksleri rekorlara taşıdı. Ama dönüp baktığında belki de Amerika tarafında da tüketicinin borçluluğu artıyor diye Mastercard, Visa kart istenen kadar belki borsada talep görmüyor. Ama işin ucunda bir yapay zeka veya teknoloji olan şirketin fiyat defter değerleri çok uç noktalara gelebiliyor. O yüzden biz hep endeks konuşuyoruz ama artık iş sektörü de geçti. Hisse bazlı hareketlerle A noktasından B noktasına taşınma gibi oldu.
0: Biraz isterseniz o zaman borsaya da bakalım. Bir endeksin son görünümünü ekrana taşıyalım. Biz yayına başlarken yaklaşık %1.5'lik değer kaybı vardı. An itibariyle BIST endeksindeki görüntü ne anlatıyor? 14.000'in üzerinde kalacak mı kalmayacak mı derken yeniden 14.000'in altındayız. Öyle ki %1.65 değer kaybı var. 13.734'e kadar geldik. Bir de sektörleri görelim. Sektörel açıdan nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde hafta içerisinde gerçekleşen bazı sosyal medyadaki haberler sonrası ciddi yükselişler görmüştük ama bugün yatay. Sanayi endeksi geri çekiliyor. Turizm geriliyor. Teknolojide kayıp var. Gayrimenkulde düşüş var. Diğer sayfaya da bakalım. Hemen hemen tüm sektörlerde geri çekilmeden bahsedebiliriz. Madencilik ve bankacılık dışında sigortacılık endeksi

0: endeksinde bunun boyutu %1 olurken bilişimde de %4'ün üzerinde düşüş var. Bir de BIST 100'de yer alan 100 şirkete bakalım. Oradaki oransal dağılımı da görelim. Bugünkü baskıyı jeopolitik riskler üzerinden mi okumak, değerlendirmek gerekir? Yarın enflasyon var dedik. Nasıl okumak gerekir piyasadaki bu son fiyatlamayı?
1: Şöyle Uğur, yeni nesil bir yatırımcı kitlesiyle karşı karşıyayız. Bu yeni nesilden kastım da senin gibi genç arkadaşlardan bahsetmiyorum esasında. Yani sadece nüfus anlamında yaşı 2000 sonrası doğumlu arkadaşlardan bahsediyorum. Tamamen yatırımla ilgili olan algının değiştiğine şahit oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde işte bizlerin mezun olduğu, okuduğu kitaplar, işte bir şirket var, ne üretiyor, kaç maliyeti üretiyor, kime satıyor, ne kadar karlı satıyor ve oradan gelen nakitle yeni yatırımlara yol açıyor mu? Buradan çıkan bir değerle de borsadaki fiyatını karşılaştırıp ucuz veya pahalı diye bir yorumda bulunup yatırım danışmanlığı hizmetleri veriliyordu. Şimdi olay temel analiz kısmından biraz uzaklaştı. Sonra geriye elimizde işte fiyat hareketleri ve teknik analiz geldi. Onun da pek fazla çalışmadığına şahit oluyoruz. Artık yatırımcı bir yerde bir momentum varsa, bir fiyat hareketi oraya doğru eğiliyorsa oraya hemen atıfta bulunuyor ve bunu ne kadar bilinçli yapıyor ondan da çok emin değilim. Mesela hisse senedi var, işte burada görüyoruz, orada Akbank'ı, İş Bankası C'yi mesela, bir yerde duyuyor ki bankalar iyi olacak veya yarı iletkenler iyi olacak. Onunla ilgili gidip borsa yatırım fonunu alıyor. İçinde hangi şirketler olduğunu bilip bilmeden veya işte dışarıda oradaki hareket gerçekten pahalı hale geldi mi? Dolayısıyla o borsa yatırım fonuna yatırım para girişi oldukça oradaki piyasa yapıcı arkadaşlarla gidip bu hisseleri alıp ve birbirini böyle tetikleyen, farklı noktalara doğru giden bir kitleyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir fiyat akımı, buradan da şunu kastediyorum, hele ki bankacılığı düşünelim. Bu hafta işte %5 artı olduğu günler de var, eksi %2 olduğu günler de var. Ama dönüyorsun tahvil piyasasına bakıyorsun, tahvil piyasasında hep aynı yerlerdeyiz. Enflasyon görünümüze paralel %40'ın üzerinde kısa vadeli bir gösterge tahville veya Merkez Bankası'ndan beklentiler değişmemişken bankacılık fiyatında ciddi bir fiyat hareketlerinin geldiğini görüyorsun. O yüzden de tamamen likiditenin düştüğü yerde fonların yapmış olduğu hareketlerle şirketlerin temel gerekçelerinden bağımsız bir fiyatlama görüyoruz. Bence yatırımcıların da işine de geliyor. Dikkat edersen mesela yine şöyle bir test yapalım seninle. Yatırımcılar, biz izleyen yatırımcılar şöyle bir girsinler. Mobil aplikasyonlarında aracı kurumların kimle çalışıyorlarsa taşıdıkları hisse senetlerine baksınlar. Kaç tanesi karda, kaç tanesi zararda? Genelde yatırımcılar zararda olan pozisyonlarda beklemeyi, karda olanları da hızlı hızlı almayı seviyorlar. Böylesine dar alanda giden kısa paslaşmalı hareketler esasında onlar için günlük %1'lik, 2'lik, 3'lük alım satım fırsatı da veriyor. Trend olduğu zaman çoğu yatırımcıdan şunu diyoruz: ya ben o hisseyi 100 liradan almıştım, 110 lirada sattım, şimdi de 200 lira oldu.
0: O zaman kısa vade ve orta vade terimi de mi değişti?
1: Yatırım ufku zaten ister istemez azaldı. Bizler burada ve sizler o tarafta yatırım ufkunu arttırmak için yayınlar yaparken, biz söylemlerde bulunurken maalesef ki finansal tema, buna işte siyaset de dahil, başta Trump olmak üzere, o yatırım ufkunu son derece daraltmış durumda. Sen bugün bir kişiye, ben işte günlük, eskiden ne derdik? Günlük alım satımlardan kaçının derdik. Şimdi petrol fiyatı ile ilgili, bu barışla ilgili konular, bir gün kalkıyoruz İşte senle bir önceki kurumumda da yayınlar yaparken aynı şeyi konuşuyorduk 90 gün önce. Neredeyse 100 gün olacak. Savaşın 100 günü diye kitap çıkacak neredeyse. Aynı şeyleri konuşuyoruz. O yüzden de yatırım ufku hep daralmış durumda.
0: Endekste ağırlığı yüksek olan iki kağıtta ciddi satış var bugün. Aselsan %5'in üzerinde düşüş gösteriyor. Astor'da da %9'luk yaklaşık bir düşüş var. Böyle endekste ağırlığı yüksek olan kağıtların düşüş gösterdiği zamanlarda endeksteki baskı artıyor değil mi?
1: Tabii şimdi şöyle düşünelim. Aselsan zaten son 1,5-2 yılı BIST 100'ü sırtlayan

0: şirketi oldu. Bugün, daha dün de bir kap haberi vardı, iş ilişkisi. Bugün de bir iş ilişkisi gönderdi. Ama fiyat defter değerlerine baktığımız zaman, üzerine ödenen prime baktığımız zaman, geçtiğimiz ortalamalarla veya diğer küresel ölçekteki savunma şirketleriyle baktığımız ortalamalarla, belki de bazı yatırımcılar artık burada masadan kalkmanın, buradaki düşüş, şirketin bugünden yarına finansal temasında bir değişiklik olduğunda artık potansiyel bir doygunluk seviyesine gelmiş olduğundan da bahsedebiliriz. Çünkü biz alışmışız Borsa İstanbul'da şirketlerimizin iskontolu işlem görmesine. Mesela bazen araştırma departmanlarındaki arkadaşlarımız eleştiriliyor. Ya burada potansiyel kalmamış ki, siz hala burada. İşte o doygunluk noktasına geldiyse artık o şirketlerden satış görmeleri de son derece doğal. Astor bu yılın başında 90 lirayla başladı. Baktığımızda şu an gelmiş olduğu seviye 326 lira. Şirket Ankara'da faaliyet gösteriyor. Yeni bir tane fabrikasını devreye aldı. Hepimizin konuştuğu bir yapay zeka ve onun getirmiş olduğu enerji ve onun depolama, iletim, saklaması ile ilgili konu var. Belli bir teveccüh oluştu ama bir fiyat defter değeri 5'ten 9'a gelmiş durumda. Dolayısıyla bir doygunluk noktasında elbette bazı yatırımcıların buradan masadan kalkmak istemeleri de son derece normal.
1: Hı hı. Katılım evinde bugün %9,5'luk yükseliş var. Europower artı da Reader Teknoloji %3,92 primli. Kiler Holding 103 TL'nin üzerinde. Türk Altın İşletmeleri %2 civarında alıcılı. Ral Yatırım Holding birkaç gündür en fazla düşenlerdeydi. Bugün yaklaşık %2 primli. Endekste de 32-33 şirkette yükseliş var. Kalan şirketlerde, BIST yüz değer alanlarda ise düşüşü görüyoruz. Biraz Fed'i de konuşalım mı? Haziran ayı Fed açısından da önemli olacak. Yeni başkanın ilk toplantısı. Burada bağımsız mı, bağımsız değil mi, bağımsız kalacak mı, Fed'in içi değişiyor mu sualleri de çok gündemdeydi. Nasıl bir borç dönemi göreceğiz ve nasıl bir ilk toplantı onun adına söz konusu olacak?
0: Şimdi iktisat bilimi esasında belli bir matematiğe olan, varsayımları olan, girdi ve çıktı açısından değerlendirdiğimizde ne yaptığınızda ne olabileceği konusunda nispeten pozitif bir bilim. Ama işin içerisine insan faktörü girdiğinde bambaşka bir noktaya doğru evrilebiliyor. Dolayısıyla Fed özelinde veya herhangi bir ekonomik gelişme üzerinde bugün iki kişiye karşılıklı gelelim, Türkiye ekonomisini konuşalım veya küresel ekonomiyi konuşalım. Neden Türkiye faiz arttırmalıyla da ilgili ayakları yere basan şeyler söyleyebiliriz, nedenler bulabiliriz. Neden faiz indirmesi gerektiğiyle de ilgili, işte büyüme verisine atıfta bulunarak neden faiz indirmesi gerektiğiyle ilgili de konuşabiliriz. Aynı şey Fed için de geçerli. Dolayısıyla Fed için baktığımızda istihdam verisine baksan başka bir şey söyleyebilirsin. Büyüme verilerine ve değişen ekonomik dinamiklere baksan, tüketici eğilimine baksan yine farklı şeyler söyleyebilirsin. Buradaki bilinmezlik şu: Walsh bir bayrak yarışında bayrağı teslim aldı mı? Aldı. Geçtiğimiz söylemleri nispeten bizim bildiğimiz merkez bankacılığı kurallarına uygun mu? Fazlaca uygun. Yani şöyle fazlaca uygun, geçtiğimiz dönemde mesela en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi Fed'in bilançosunun piyasalardaki finansal istikrarı göz önünde bulundurmak için bu kadar büyümemesini gerektiğini düşünüyor. Ama şimdi o koltuğa oturduğunda, o bayrak yarışını aldı ama en son gelen Fed kararı ya 9'a 4 alınmıştı ya 8'e 4 alınmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Miran başkanlıktan düşünce
1: 8'e 4.
0: Şeyini düşürmüştü. Söylemini biraz düşürmüştü. Faiz arttırmalı diyenler de vardı. Ki geriye dönüp baksan yine finansal küresel krize hep kum çekerek geliyorlardı. Hep sıfıra karşı geliyorlardı. Şimdi önce o Merkez Bankası üyelerinin kamplaşmasını, bir nasıl bir konsolide olduğunu görmemiz lazım. Bir taraftan da işin siyasi boyutu var. Siyaset boyutu var. Trump'a kalsa bugün faizin olması gereken yer neresi? Sıfır. Yani öyle düşündüğün zaman.
1: Ama son anlarda şey dedi, bu savaş bitmeden faiz indirimi zor dedi.
0: Dedi mi onu?
1: Evet, Powell'dan sonra dedi. Hatta biz burada

0: da derdi Powell'laymış demek ki.
1: Öyle de yorumlar yaptınız.
0: Yani Powell gittikten sonra normale dönen bir Trump görüntüsü verdi aslında.
1: Şimdi işin tabii şakası bir yana, Walsh'un ilk toplantısında ki bir sonraki hafta mesela ECB'den faiz artışı gelecek. Piyasa bunu fiyatlıyor. Belki yine Amerika üzerinden konuşacak olursak, eğer çekirdek PC'yi hedef değerlerin üzerinde mi? Çok üzerinde. Michigan beklenti anketine bakarsan %5'e yaklaşan bir yıllık enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla ne gerçekleşen enflasyon Fed'in faiz indirmesini, ne beklentiler faiz indirmesini onaylıyor. Öbür taraftan şeye bakarsan, sanayilerin ayrışmasına bakarsan, teknolojilere bak, keyifleri yerinde. Ama unutma ki daha Ocak ayında onların şeyini konuşmuyor muyduk senle biz? Sermaye ihtiyaçlarını. Hı hı. Bu kadar yatırımı nereden para bulacaklar da yapacaklar diye. O yüzden de içeride belli bir üretim var. Bu üretim devam edecek. Ama bu işlerin düzgün gittiği anlamına gelmeyecek veya genele yayıldığı anlamına gelmeyecek. İstihdam verisinde belki hiçbir değişim görmeyeceksin. Ama bazı sektörlerde çılgınca işe alımlar varken bazı sektörlerde belki çılgınca işten çıkartmalar olacak. Ama biz manşetlere takıldığımız sürece de maalesef işin detaylarından kopacağız.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte neler göreceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek Bizleri şirketi piyasaları değerlendirdik. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biz neyi unuttuk ya?
2: Petrol ofisi kampanyası.
3: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alanı 220 TL'ye varan... 2000...

0: Kültür ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Kibo kahve ve market alışverişlerinizde ve otoyolda kullanabilirsiniz.
1: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda. Fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlıkla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.
5: De böyle. Otobit'te.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma...

0: fiyatlarını yakalayın. Haydi kredi. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
0: Ve de böyle Otobit'te.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dici Ortak'la ticarette kontrol sende.
0: Sen de Dici Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dici Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
3: Çiğ köfte İstanbul'da olursa lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte aşığı ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
4: Kalmazsan de ye İstanbul çiğ köfte.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Endeksteki bu geri çekilmenin sebebini konuşacağız. Bizlere Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kureş gelecek. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce fiyatlamalara bakalım. Öğleden sonra endekste satışın boyutu arttı. An itibarıyla BIST endeksi 13.770 puan seviyesinde. 14.181 puan seviyesi açılış sonrasında görülmüştü. Aşağıda da 13.726'ya kadar geri çekildi. Sektörleri de görelim. Sadece madencilik endeksi ve bankacılık endeksi sınırlı yukarı yönlü hareket gösteriyor. Onun dışında tüm sektörlerde aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Bankalarda demin yatay bir görüntü vardı. Şimdi %1'in üzerinde yükseliş görülüyor. 16.117 puan seviyesi gelinen nokta. Bankaları toplu da rica edeyim. Sınav endeksi düşüyor. Gayrimenkul geri çekiliyor. Teknoloji, turizm hepsinde geri çekilme var. Bankalarda da sadece Halk Bankası'nda düşüş var. Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi'de yükseliş var. Ayrışma kamu bankalarında görüyoruz. Bir de toplu BIST yüzde yer alan şirketleri görelim. Orada da oransal dağılımı ekrana taşıyalım. Aselsan'da bir geri çekilme var ve Avrupa'da da %8,5'luk düşüşü görüyoruz. Piyasada yüksek montanlı bazı şirketlerde satış var. Neye bağlamak gerek?
1: Yani şöyle baktığımızda böyle satış genele yayılmıyor gibi görünüyor. Özellikle endeks etkisi anlamında Aselsan'daki bu %6'lık geri çekilme
0: 61 tane şirket düşüyor şu an.
1: Şöyle Aselsan'daki o %6'lık geri çekilme 61 şirketin herhalde 30'undan 40'ından daha fazla endeksi negatif etkiliyordur. Endeks içindeki ağırlığı itibariyle. Özellikle Astor'da son dönemde yine böyle bir rally vardı. Orada bir düzeltme hareketi takip ediyoruz. O %8. Bu ikisinin ağırlığı yani şu an tam hesaplayamamakla birlikte ekran olmadığı için herhalde bu puan bazlı katkılarda ilk ikiyi oluşturur diye değerlendiriyorum. Yani bankacılık, işte sanayi tarafında bir miktar böyle yine negatif hareket var ve yine endeks ağırlığı yüksek sanayi sektörleri, hisseleri en azından. Yani baktığımızda böyle bir düzeltme hikayesi gibi. Başta Aselsan ve Astor olmak üzere şu tabloda bizim bakacağımız konu şu, bu kompozisyon endekste topyekun bir geri çekilmenin işareti mi? Hikaye bozuldu mu? Bizi 13.000'in üzerinde tutan hikaye nedir diye baktığımızda bu kompozisyonda ben hikayenin bozulduğunu düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün 3 işlem günü sonra algoritmalar Aselsan'ı tekrar almaya başladığında endekste yine çok farklı bir manzara olur. Yani genel çerçeve ve hikaye bozuldu.

0: olduğu kanaatinde değilim bu resimde.
1: O zaman Aselsan yükselince endeks yükseliyor, Aselsan düşünce endeks düşüyor noktasına mı geldik?
0: Hatta buna endeks mühendisliği de diyorlar. Ben çok katılmıyorum aslında. Yani bir şekilde orada Aselsan bizim için şöyle bir gerçek. Şimdi Amerika piyasalarında yapay zeka diyoruz. Hı-hı. Muhteşem yedili belirleyici. İşte son dönemde Güney Kore borsası yine dolar bazlı çok gitti. Orada da yapay zeka, Samsung etkili. Şimdi bu global temada para iki yere gidiyor. Bir tanesi yapay zeka, bir tanesi savunma. Haliyle Aselsan'da hem yerli hem yabancı ilgili ve Türk borsası da özellikle dünyada savunmaya harcanan bu paradan payını alıyor diye değerlendiriyorum. O yüzden Aselsan hikayesi bizim için bir gerçek endeks mühendisliği değil diye değerlendiriyorum. Yarın öbür gün orada tekrar yukarı doğru gittiğinde düzeltme tamamlanıp endekse de başka bir manzara çıkar.
1: Bir petrol fiyatlarını da isteyelim. Petrolü de görelim. Yaklaşık 62 şirket düşüyor BIST 100'de yer alan. Astor, Aselsan, Petkim, Anadolu Grubu Holding, Halk Bankası, Tüpraş, Kardemir D Grubu, bu şirketler düşüyor. Petrolde de düşüş var. Yani işin garip tarafı, Brent petrol %2.34 düşüyor, ham petrol düşüyor, BIST 100 endeksinde düşüş var ama BIST banka endeksinde %1.5'a yakın yükseliş var. Bankalardaki bu hareketi de konuşalım o zaman.
0: Bu temaya uyuyor, sebebi şu. Şimdi tema buysa, petrol fiyatları geri çekiliyorsa demek ki böyle bu savaşla ilgili iyi bir açıklama veya iyi bir beklenti vardır, hikayemiz var. Bu da piyasaları yukarı yönde destekler. Yani büyük ihtimalle petrol %2 eksi olduğu bir günde Avrupa piyasaları ya artıdır ya da buna yakın seviyelerdedir.
1: Verelim, küresel haritayı da verelim. Görelim. 16.110 bankacılık endeksinde gelinen nokta, %1.18 artı bir fiyatlama var. Saat 14 sonrasında hareketler başladı. DAX yükseliyor. Paris borsası artıda, Madrid borsası da yükseliyor.
0: Gibi. Yani bir risk iştahından söz edebiliyoruz gün özelinde. Bankacılık, bizdeki bankacılık, oraya bir parantez açarsak, buraya uyumlu. Uyumlu olmayan ne? İşte Aselsan, Astor, birkaç sanayi şirketi. Biraz böyle çok da şey oldu. Algoritmaların fiyatlamalarda hakim olduğu bir konjonktürdeyiz. Haliyle birindeki düzeltme algoritmalar tarafında diğerini de tetikliyor. Orada kurulmuş olduğu için onlar aralarında belli korelasyon hesaplamaları da yapılıyor. Biraz bu aşağı çekiyor ama genel manzara, az önce dediğim konu, yani bu geri çekilme endeksindeki manzarayı ve fiyatlama temasını bozuyor mu? Bozmuyor. Zaten globalde genel itibariyle bir risk iştahı var. Bizde bankacılık ve diğer hisseler buraya uyuyor. Yani Aselsan'ın artı 2 olduğu mesela bir endeks 100 kompozisyonunda tamamen manzara değişiyor. İş Aselsan, Astor, birkaç ağırlığı yüksek şirketin fiyatlamasına bakıyor Borsa İstanbul için.
1: Tedirginlik, belirsizlik piyasa açısından sona erdi mi peki?
0: Büyük ölçüde, yani buradaki şimdi birkaç tema var fiyatlamada. Bir tanesi işte bu savaş, petrol fiyatları, bunun global eksenli etkisi. Oraya baktığımızda tabii orada net bir hikaye yok. Petrol fiyatları yüksek, o belirsizlik kendini koruyor. Burada şöyle bir durum var. Bu anketlere baktım. Şimdi Amerika'da biliyorsun düğüm Kasım ayındaki seçimlerle ilgili. Trump çok fazla bu süreçte oy kaybetmemiş gibi görünüyor. Yani benzin fiyatlarındaki bu yükseliş, enflasyondaki bu yükseliş cumhuriyetçilere agresif şekilde oy kaybettirmiyor. Ettirmedi şu zamana kadar. En azından anketlerde bu görünen. Bu da Trump'ın biraz daha böyle bekleme ve pazarlık noktasında gücünü arttırıyor. Yoksa yani benim anketlere bakmadan benim okumam ya herhalde çok ciddi fark olur. Bu hayat pahalılığı, bizim İran'da ne işimiz var konusu hikayesi, Amerikan seçmeninde bir fatura keserler hikayesi vardı. Şu zamana kadar o dip toplamda anketlerde net bir fatura görmüyoruz. Bu Trump'ın pazarlık gücünü arttıran bir unsur. Buna dönüştüm. O yüzden de bu kadar uzadı. Dördüncü ayındayız hikayenin. Bura devam ediyor. İç konularda, iç gündemde ise biliyorsun bir makro kompozisyon, yine petrol fiyatlarının getirmiş olduğu daha uzun süre daha yüksek faiz ortamı, enflasyonun daha hareketleniyor olması hikayesi var. Buraya alıştık gibi bir durum. Bir de tabii bu siyasi konular, butlan konusu piyasayı bir miktar bayram öncesi germişti. Uzayla ilgili kötünün geride kaldığında

0: değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte haber akışı önemli. Ama bizi bu seviyelerde tutan, yani Borsa İstanbul tarafına baktığımızda şöyle, son bir ayda böyle bir dalgalanma var ama geçtiğimiz Ekim-Kasım'dan alırsak tabloyu, dolar bazında da Türk lirası bazında da bir primlenme var. Buradaki ana hikaye yabancı. Türkiye-Amerika ilişkileri birkaç senedir ilişkilerin iyi olmasına rağmen gelmeyen
1: fon akımına... Bu arada endekste düşüşler %2 buluyor. 13.700'ün altına indik. BIST endeksinin çizgili grafiğini de verelim. Bankalarda yükseliş var dedik ama BIST endeksinde düşüşler %2 buluyor. 13.690 gelinen nokta. Endeksteki satış ağırlaştı. Bir ayrışmadan bahsetmiştik. Petroldeki geri çekilmeden vurgu yapmıştık. Verelim arkadaşlar BIST çizgili grafiğini. Şu an için %2 buluyor endeksteki düşüşler. 13.690 görüldü. Buraya da verelim. Buyurun.
0: Şimdi son dönemde biz endekse bakarken, yani endeks 100 şu son birkaç yıla kadar bizim için net bir indikatördü. Ama biz artık bu endeks içindeki ağırlık değişimleriyle birlikte endeks nereden yükseliyor, nereden çıkıyor konusunu hep detaylandırmak durumunda kalıyoruz. Bundan önceki, son 1-2 yıldan önceki fiyatlamalarda daha fazla sektör, daha fazla alt endeksler konuşabilirken, şu anda aynı sektör içinde şirketler farklı farklı dağılabiliyor hikayesi var. Haliyle burada bu düşüşün kaynağı, işte %2'ye geldi ama nereden geliyor? Az önceki tabloya göre bankacılıkta mı biraz daha satış arttı? Yoksa bu işte Aselsan, Astor gibi o biraz daha tematik, kendi özel fiyatlaması olan şirketlerde mi?
1: Verelim 100 şirketliğine bakalım.
0: O orası önemli olur diye değerlendiriyorum.
1: 13.690 test edildi. %1.97. Astor 326.75 TL. Aselsan 359 seviyesinde. %6'nın üzerinde değer kaybı var. Petkim, Anadolu Grubu Holding, Halk Bankası, Tüpraş, Niye Teknoloji, Kardemir D Grubu, Gübre Fabrika, Altınay Savunma, Ereğli, Perakende kanadında şok, düşüş gösteriyor. Yine servis taşımacılığı noktasında Gürsel'de düşüş var. Otomotiv kanadında Tofaş geri çekiliyor. Türkiye Sigorta, sigortacılık kanadında bugün satış yok. Yükselenlerin sayısı da azalmış durumda. Katılım evimdeki primler de biraz daha düşmüş, azalmış durumda. %8.74 katılım evim arttı da.
0: Son 10 dakikada kırmızı olan şirket sayısı arttı. Yani baktığımızda
1: 66 şirket.
0: Astor hikayesi değil, biraz daha genele doğru gidiyor. Tabii bir haber akışı mı var bu noktada? Şu an hani ben ekrandan kalkana kadar böyle bu derece etkileyecek bir hikaye yoktu ama piyasada tabii biliyorsun çok hızlı her an her şeyin değişebildiği dönemdeyiz. Öyle günlerden geçiyoruz. Derinleşiyor olma hikayesini inceliyor olmak lazım. Çünkü az önce de Aselsan %6 eksiydi. Şu anda da ama endeksteki satışlar biraz daha artıyor gibi bir görüntü var. Ana hikaye açıkçası özellikle endeksi diri tutan, buralarda tutan, petrol fiyatlarındaki bunca belirsizliğe, içerideki yine artan belirsizliğe rağmen endeksin ben güçlü kaldığını görüyorum. Burada da bir yabancı hikayemiz var. Özellikle yine hafta başında da o fiyatlamayı yaşadık biliyorsun. Amerikalı birkaç fonun, önemli büyük bir fonun Türkiye'den satın alım yapacağıyla ilgili spekülasyonlar endeksi yukarı gitmişti. Ben önümüzdeki dönemde bu tip haberlerin, bu tip gelişmelerin devam etme ihtimalini bu anlamda yüksek gördüğümü ifade edeyim.
1: Bir Amerikan vadeleri de verelim. Amerika'dan bir yeniden ülkelere vergi noktasında adım gelebileceğine ilişkin gelişmeler konuşuluyor. Ben biraz taradım. Onunla alakası, ilişkisi yapılabilir mi bilemiyorum. Nasdaq %1.16 ekside. Dün de 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek Avrupa Birliği, Tayvan, Çin, Birleşik Krallık'a yönelik vergi paketleri noktasında gelişmeler vardı. Belki bu noktada ki bir haber akışı mı acaba etkiliyor?
0: Öyle bir şeyi

0: Avrupa tarafında da negatif etkisini görmemiz lazım. Yani son 10 dakika
1: küresel haritayı da verelim.
0: Olmadıysa bir de Avrupa'ya bakmak lazım. Eğer bunun etkisi ise orası da negatif olur.
1: Nasdaq'ta bir geri çekilme var. Dow Jones'ta geri çekilme var. Londra eksi. Madrid artı yarım puanın üzerinde. Paris yükseliyor. DAX'ta da yarım puanlık bir yükseliş var. Avrupa görece yükseliyor.
0: Evet evet. Yani büyük ihtimalle bu haber değil. Zaten şu da var. Mevcutta yani bu İran'la olan süreç bir yandan Çin'le olan süreç çerçevesinde seçime de doğru giderken Trump'ın yeni cepheler açma stratejisi ne kadar hayat bulur, ne kadar hayat bulmaz, o piyasa bunu ne kadar değerlendirir, orada soru işaretlerim var. Dönem dönem tabii biliyorsun aksi açıklamalar yapıyor, yapacakmış gibi açıklamalar yapıyor ama attığı adımlar birbirinden farklı oluyor. Ben açıkçası Amerikan seçimlerine kadar ticaret savaşlarında özellikle bu gümrük tarifeleri konularında yeni ilave adımlar, piyasayı bozacak, sıkılaştıracak yeni ilave adımlar beklemediğimi söyleyeyim. Özellikle İran konusu çözüldükten sonra sıra bunlara gelebilir ama şu an için açıkçası burada değil diye değerlendiriyorum konuyu.
1: Bu arada hacimlere de vurgu yapalım. 120 milyar liranın üzerinde bir hacim var. Buradaki hacimler noktasında bu satışları da ilişkilendirerek konuştuğumuzda yüksek diye nitelendirebileceğimiz noktalarda mı hacim şu an?
0: Yani günün bu saatlerinde herhalde BIST 100'ün hacimidir.
1: BIST 100, evet.
0: BIST 100 değildir. BIST 100'ün hacimidir. Ortalama hacimler. Yani böyle hani hacimde bir yukarı tetiklenme, hacim işi çok önemlidir. Yani biz genel itibariyle fiyatlamalara bakarken düşük hacmin olduğu fiyatlar var ise çok da ciddiye almayız. Ama hacimli şekilde bir fiyatlama varsa o biraz daha gerçekçidir. Bunu şöyle örnek veriyoruz eğitimlerimizde de yatırımlarımızda. İşte 2000-3000 daireli bir site düşün. Bu dairede normal piyasa fiyatından uzaklaşmış artı ya da eksi 1-2 tane daire satışı olabilir ama piyasa bunları çok ciddiye almaz. Önemli olan ağırlıklı ortalama fiyatlamanın nereden geçtiğidir. Bu noktada hacim tabii piyasa açısından önemli. Bugünkü hacimlere de baktığımızda öyle bir kırılma yok. Yukarı ya da aşağı noktasında.
1: Tekrar bankaları ekrana getirelim. Bankalardaki bu hareketi yarınki enflasyon verisiyle ilişkilendirebilir miyiz? Yani oraya ilişkin bir beklenti burada fiyatlanıyor olabilir mi? Çünkü bir değişik bir ayrışma var piyasada.
0: Evet. Yani bankaların yukarı doğru gidişi piyasanın geri kalanının negatif ayrışması hikayesi ki Halkbank da negatif ayrışıyor. Halkbank'ta bir şeyin düzeltmesi olabilir. Geçtiğimiz günkü spekülasyonla tavan olmuştu. Orayla ilgili piyasa kendine göre yeni bir gelişmeyi veya uyumlanmayı fiyatlıyor olabilir. Yani enflasyon zaten genel itibariyle düşük bekleniyor. Nisan'da da Mayıs enflasyonunun düşük geleceğini piyasa bekliyordu. Çünkü Nisan'ın özellikle son haftası, son 10 günü başta gıda fiyatları olmak üzere fiyatların böyle bir frenlediğini görmüştük. Nisan enflasyonuna yansımadı. Buradan Mayıs enflasyonuna bir devir piyasa tarafından bekleniyordu. 1,5'larda bekleniyor açıkçası enflasyon. Altında gelirse piyasa açısından pozitif yönde sürpriz olur. Piyasa özellikle bankacılık böyle bir beklentiye girdi. Bunu mu fiyatlıyor? Bunu yarınki veride görüyor olacağız ama yani orayla ilgili ortalama 1,5 beklentimiz var.
1: Burada peki endekste 14.000 seviyesi psikolojik bir seviye mi olacak? Bundan sonra yatırımcı aşağıda hangi seviyeyi biraz daha gözüne kestirmeli? Yukarıda 14.000'e mi odaklanmalı? Ne yapmalı?
0: 14.200-14.600 bir bant. Biraz oralarda sıkışmış oluyoruz. Yani burada 14.000 altındayken evvela gözümüz 14.200'de olmalı. 14.200'ün üzerinde kapanış yapabilmeyi bekliyor olmalıyız. 14.200'ün üzerinde kapanışlar bizi tekrar o bant içine 200-600 içine taşıyacak ki geçtiğimiz dönemlerde de o bant içinde çokça fiyatlandık. 600'ün üzerinde fiyatlamalar, 14.600'ün üzerinde fiyatlamalar teknik olarak bizi yeniden o 15.200'lü rekor seviyelerin önüne açıyor olur. Şu anda baktığımızda pivot noktalara yakın. Yani aşağıda 13.000-13.200'ler var. Yukarıda 14.200'ler var. Orada böyle orta noktalarda devam ediyoruz. Ama tekrar ifade edeyim. Endeks

0: bu seviyelerini ben güçlü duruş olarak değerlendiriyorum. Yani savaştan önce zaten 14 binlerin üzerinde olan bir endekste petrol fiyatları, artan enflasyon, daha uzun süre daha yüksek faiz fiyatlamasını koyduğunuzda seviyelerin buralarda olması güçlü duruş hikayesi. O güçlü duruş hikayesinin arkasında da bence o yabancının geleceği hikayesi, beklentisi ve desteği var. Hı hı.
1: 13.769 gelinen nokta %1.41 aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz. Sektörel anlamda da ağırlıklı olarak düşüşlerin hakim olduğundan bahsedebiliriz. Son olarak bir dakikam kaldı. Bir de altını konuşalım isterseniz. Hı hı. Petrol düşüyor, altında da biraz yükseliş var. Yatırımcı altını da merak ediyor.
0: Yani şeyi söyleyelim. Şimdi altının fiyatlarını şu anda içinde bulunduğumuz birkaç aydır altına yönelik dinamikler belirlemiyor. Hı hı. Böyle bir tahtere valli, bir ucunda petrol, bir ucunda altın. Petrol fiyatları daha baskın ama petrol düştüğünde altın yükseliyor, petrol çıktığında altın düşüyor. Savaş bitene kadar bu tema böyle olacak diye değerlendiriyorum. İla nihayet bu savaş bittikten sonra, petrol fiyatları biraz daha kalıcı geri çekildikten sonra ben altın fiyatlarıyla ilgili yukarı yönlü beklentimi koruyorum. Çok ciddi güvenli liman talebi var dünyada ve güvenli liman noktasında da altın aşağı yukarı tek başına kaldı. Yani 10 sene önce Amerikan tahvilleri de güvenli liman olarak sayılıyorken şu anda bu beklenti veya bu varsayım oldukça geri çekildi. Ben altınla ilgili olumlu olduğumu ifade edeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kurubüser'le birlikteydi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Yatırım sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Duratal Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa, Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: place, it stays with me.
1: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin kim var ki bizi daha güçlü yapıyor? Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hedefin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Yarıştı kimi?
4: Yoğun bir gün değil mi?

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
1: Evet, paralı erkekler de kadınla erkekler gelini bakıyorlar.
2: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
1: Kadınlar da olmalı tarımda.
0: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
2: Tarlaya girmeye başladık.
0: Traktör sürmeme.
3: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrımcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdi mi daha farklı oluyor. Üretimde de her yerde kadın.

0: Kalabalıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
0: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakika.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toptan ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Otuz yıl olmuş.
2: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
3: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
2: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde biliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumdur diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ahbap'ta. Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 4 Haziran Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yanında bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yaz ayları başladı ama yine yoğun gündem devam ediyor ve tabii bir yandan da hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de Türkiye içerisindeki ekonomideki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bakalım bugün itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Bir göz atalım. Ardından konuklarımızla konuşacağız. Enflasyon şokları rağmen düşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide yaşanan şoklara rağmen dezenflasyon programının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti ve yıl sonunda enflasyonun %20'li seviyelere gerilemesini beklediklerini söyledi. TL için belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz dedi Şimşek ve orta vadede bütçe açığını gayri safi yurt hasılasının %3'ünün altında tutma yolunda ilerliyoruz dedi. Ayrıntılara az sonra bakacağız. Dış ticaret açığı

9 ayın en düşüğünde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat %0.3'lük artışla 111 milyar 169 milyon dolar oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %15.7 azalarak 5.6 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu arada tabii bir yandan da Merkez Bankası'nın rezervleri geldi. 29 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 159.2 milyar dolar oldu. Aynı hafta yabancı yatırımcı 91 milyon dolar ise 135 milyon dolar da tahvil satışı yaptı. TOB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. KOBİ'lere uygun şartlarda finans imkanı sağlayan TOB Nefes Kredisi %30'luk faize yeniden başlıyor. Limit 3 milyon liraya yükseltildi. Yeni dönem başvuruları 8 Haziran Pazartesi itibariyle başlayacak. Bu arada işsizlik oranı da %8.2 oldu. Nisan ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.1 puanlık yükselişle %8.2 seviyesine gelmiş oldu. Uzun süredir çok tartışılan bir konu bugün bir karara bağlanmış gibi görünüyor. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti mahkeme ve iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız dedi. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST yüzde %0.85'lik düşüş var. 13.846 puandan işlem görüyor. Diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da %1.35'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %1.4, BIST Turizm'de %0.16, BIST Spor'da %2.5 ve BIST Teknoloji'de %3.7'lik düşüş var. BIST Gayrimenkul'de de yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Sigorta'da %0.5'lik düşüş var. BIST Kimya'da %1.5'luk kayıp var. BIST İnşaat'ta %0.8, BIST Gıda'da %1.3, BIST Madencilik'te BIST Bilişim'de %3.7'lik düşüş var. BIST Madencilik pozitif ayrışıyor. %1.5'luk prim var. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisseler Katılım Evim, Europower, Kiler Holding, Reader Teknoloji ve Rally Yatırım Holding olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisseler ise Margün Enerji, Astor Enerji, Aselsan, Petkim ve Fenerbahçe olarak sıralanıyor. Ekranlarınıza yansıyor. Altının ons fiyatında %1.6'lık yükseliş var. 4506 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 93 doların üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Yine Brent petrolde de 94 doların biraz üzerinde bir fiyatlama görüyoruz ki her birinde de %3'e yakın ya da 3'ünün üzerinde kayıp olduğunu görüyoruz. Bakalım tabii bu alanda da özellikle Amerika ile İran arasında nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? Özellikle Trump hafta sonunu işaret etti. İslamabad'da bir protokolün imzalanması bekleniyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Onu da hafta sonu görme şansımız olacak. Bu arada bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Hem bir İslam ekonomi zirvesinde açıklamaları oldu. Hem de Nomura ile yaptığı açıklamaları oldu. Biz önce İslam İşbirliği toplantısında yaptığı konuşmalardan bahsedelim. Enflasyon bu yıl %20'lerde tamamlanacak diyor Şimşek. Şoklar ekonomi hedeflerine ulaşma hızını yavaşlatsa da gidişatın yönünü değiştirmez. Dezenflasyon programına bağladığımız güçlü enflasyon %20'lerin ortasına inecek. Kur hedefi yok. TL'ye güven, sıkı para politikası ve güçlenen rezervlerle desteklendi. Türkiye büyük bir ekonomi. Savaşın sonuçlarını yönetebilecek durumdayız diyor Şimşek. Orta vadede bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünün altında tutma yolunda ilerliyoruz diyor. Devam edelim. Üretici şirketler için kurumlar vergisi %12.5'a düşürülecek. Uluslararası sermayedarlara yabancı kaynaklı gelirler vergilendirilmeyecek. Veraset vergisi %1 olacak ve Türkiye kaynaklı gelirden alınacak. Nakit, altın ve menkul kıymetlerin Türkiye ekonomisine kazandırılması için FATF standartları

0: ile uyumlu yeni bir varlık geri getirme çerçevesi devreye alınacak. Risk sermayesi dostu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Türkiye benzer ülkelerden daha iyi bir performans gösteriyor, diyor Şimşek. Bu arada Şimşek Nomura Yatırım Forumu'nda uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlattı. Neler anlattı? Haberimizde izleyelim.
1: İhracat, üretim, istihdam noktasında
2: Türkiye ekonomisinin yol haritası uluslararası yatırımcılarla paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin finansal istikrara yeni rotası başlığıyla kapsamlı bir sunum yaptı. Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere dikkat çekerek şokların ekonomi programının hızını etkileyebileceğini ancak yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı. Şoklara açık bir dünyada ve zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Şoklar programın uygulanma hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştirmesi pek olası değildir. Enflasyon konusunda sıkı duruşun sürdüğünü belirten Şimşek, yıl içinde yaşanan zorluklara rağmen düşüş eğiliminin devam edeceğini ve enflasyonun yıl sonunda görece daha düşük seviyelerde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Dezenflasyon programına bağlılığımız güçlüdür. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesi ve yılı %21 seviyelerin ortasında tamamlaması beklenmektedir. Mali disiplin cephesinde ise bütçe açığının kontrol altına alındığını belirten Şimşek, son yıllarda uygulanan harcama kontrolleri ve vergi uyumu politikalarıyla açığın belirgin şekilde gerilediğini, orta vadede ise gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünün altında kalmasının hedeflendiğini söyledi. Kur politikasına ilişkin olaraksa herhangi bir seviye hedefi bulunmadığını vurgulayan Şimşek, Türk lirasına olan güvenin sıkı para politikası ve güçlenen rezervlerle desteklendiğini dile getirdi. Cari dengeye ilişkin değerlendirmede de enerji fiyatlarının etkisine rağmen açığın yönetilebilir seviyede kaldığı, ihracatın ise yapısal dönüşümle desteklendiği ifade edildi. Konuşmada ayrıca yatırım ortamına yönelik yeni teşvik paketi de öne çıktı. İmalat sanayinde vergi indirimi, hizmet ihracatında muafiyetler, bölgesel merkezlere uzun vadeli vergi avantajları ve startup ekosistemine yönelik yeni düzenlemeler yatırımcılara sunuldu.
0: Efendim, Şimşek'in açıklamalarını, enflasyonu hem de bir yandan piyasaları konuşacağız. AB Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel bizimle olacak. Mete Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi önce borsayla başlayalım mı? Çünkü bir borsayı anlamaya çalışıyoruz. Yani önce bir ciddi yükseliş oldu, ardından geri çekilme oldu. Bugün de yine sabahleyin yatay başlıyor gibi oldu, yine geri çekilme oldu. Şu andaki tabloyu da verelim İrem. Borsada ne izliyoruz biz?
3: Öncelikle küresel piyasalara baktığımız zaman aslında bugün yatay değil, hafiften düşerek başlıyor olması gerekiyordu. Yatay başlamakla kalmadı, hatta yükselerek bile başladı. Ondan sonra özellikle X10, XB hisselerine, ki o bankacılık dışındaki en büyük 10 hisse demek, ki bu yılın başından bu yana aslında borsanın sürükleyicisi bu hisseler. Onlara gelen çok ciddi bir satış vardı. İşte Aselsan'a gelen satış var, Astor neredeyse tabana bir ara değdi. Şu anda nasıl bilmiyorum durumu ama çok ciddi bir şekilde bankacılık dışı esas taşıyıcı hisselere bir satış geliyor. Burada bir rotasyon diyebiliriz buna. Yani bankalara bir teveccüh, banka dışında da artık kar realizasyonu, ki çok ciddi karlar da elde edildi aslında. Yani X10 XB'nin yılın başından bu yanaki performansına baktığımız zaman artık bir kar realizasyonu olmadan soluksuz ilerlemelerine imkan olmayan bir duruma gelmiştik. Bankacılık sektörü de süper ekstra geri kalmıştı. Normalde böylesine rallilerde bankalar nasıl betaları 1.3 civarıdır. Bir ralli olacaksa borsa 10 yükseldiğinde bankanın 13 yükseliyor olması lazım. Biz ona alışmışız geçmişte. İlk defa bunun olmadığı bir bankacılık sektörü performansı gördük. Şimdi catch up ediyor. Yani yaklaşıyor, yakınlaşıyor. Buna bir rotasyon diye bakıyorum ben. Yani küresel piyasalara bir satış geliyordu sabah. İşte MSCI Asya %1.4-1.5 aşağıdaydı bizim başlangıcımızda. Ona uyum sağladı. Birazcık da undershoot etti. Yani biraz aşırıya kaçmış satışlar şu anda görüyoruz. Bizim genelde yurt içi piyasalarda hassasiyet gösterdiğimiz olaylar yabancı kurumsal yatırımcı açısından bizle aynı hassasiyette değerlendirilmiyor. Ben bunu kısa vadeli bir satış

baskısı olarak görüyorum. En nihayetinde toparlayacaktır. Ana yönümüzün yukarıya olduğuna inanıyorum. Ve bunun arkasında da çalışan bazı sebepler var. Sebeplerin başında şu geliyor. Bu özellikle son dönemde konuşulan bu döviz takası, swap hattının Arjantin'e benzer bir şekilde açılması ihtimali ben gerçeğe doğru ilerleyen bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Ve Arjantin'de 9 Ekim'de bu ilk başladığı zaman itibariyle 3-5 ay içinde Arjantin

0: Tekrardan yukarıya döneceğini düşünüyorum. Bu neye yarar? Bir swap hattı oluştuğu zaman 9 Ekim 2025'te Arjantin'de olan 20 milyar dolarlık sadece 2,5 milyar doları kullanılmış olmasına rağmen borsada böyle bir etki yaptı. Kura bir etkisi olur mu? Arjantin'de pek olmamış. Yani ilk gün Arjantin pezosu değer kazanıyor. İlk birkaç gün işte %5'ler civarında değer kazancı, kazancından çok daha fazlasını bir hafta içinde veriyor. Demek ki bu oyunu oynama alanımız aslında yabancıların daha fazla ilgi göstereceği ve bundan istifade edebilecek bankacılık sektörü hisseleri olmak zorunda. Eğer ki kur bir şekilde daha düşük tutulursa, enflasyona bunun yansıması engellenirse, yani enflasyon artışı törpülenirse, o zaman faiz artışları tekrardan gündeme gelmeyecek mi? Bizdeki umut şu anda bu. Yani yılın belki son aylarına doğru ötelenmiş olabilir ama bir faiz indirimi olduğu takdirde dünyada faiz artımları varken bizde indirimin bir yolunun açılması bankacılık sektörü için birkaç yönden pozitif. Bunların başında tahvil faizleri aşağı geldikçe bankalar bir kere ellerindeki tahvillerden gelir yazacaklar. Tahvil faizleri aşağı gelecek, mevduat faizleri aşağı gelecek, kredi mevduat makasları açılacak, oradan gelir yazacaklar. Artı faizler aşağı geldikçe en nihayetinde kredilerin faizleri de aşağı gelir ve hem büyümeye yarar bu hem de aktif kalitesinde artışa sebep olur. Ondan dolayı her bir yandan bankacılık sektörünü besleyecek bir durum yaratabilir faiz indirimlerinin tekrardan gündeme gelmesi. Bunun dışında da bazı yani geri kalmışlık, ucuzluk ve katalist varlığının birikmesi bankacılık için pozitif. Ama bunun yanında da bazı şeyler var. Yani genel bankacılık dışındaki bazı sektörleri besleyecek de bazı katalistler önümüzde. Mesela 7-8 Temmuz'da işte bu NATO zirvesini bekliyoruz. Evet. NATO zirvesinde zannetmeyelim Trump'ta ki geliyor. Sadece evet, Trump'ın geleceği netleşti mi emin değilim. O muhteşem. Yani hem Trump'ın gelmesi hem diğer liderlerle yapılacak olan toplantılarda sadece savunma sanayi konuşulmayacak. Elbette ki savunma sanayinin çok büyük bir ağırlığı olacaktır. Orada yani sözleşmeler, anlaşmalar da yapılabilir. Bunların da yolu açılabilir. Ama enerji güvenliği de çok önemli. Şimdi Hürmüz'ün bir şekilde bypass edilmesi lazım. Katar'dan, Kuveyt'ten bir şekilde Avrupa'ya gerek gaz, gerek petrol akışının güvenle sağlanacak yeni koridorların açılıyor olması lazım. Hazar tarafından da Avrupa'ya yeni koridorlara ihtiyaç var. Öyle düşündüğümüz zaman hem altyapı şirketleri, hem bölgedeki çimentocular, her türlü inşaat malzemesi, uzun çelikten hatta camına kadar altyapı ile ilgili bütün yatırımın ihtiyacı olan her şey, her türlü sektörün bundan istifade etmesini bekleriz. Yani bankacılık sektöründe ümit var. Boru sanayi ve inşaatla ilgili her türlü işte çimentosu, uzun çeliği bunlardan istifade edecekler. Temayı bu şekilde oturtuyor olmamız lazım. Bankacılık dedik, inşaat tarafı dedik. Onun üzerine bir şey daha söyleyeyim. Büyüme ile ilgili bazı endişelerimiz var. Endişe derken de bundan belki 6 ay önce 2026 için %4'ler civarında büyüme bekliyordu ekonomistler. Şimdi birinci çeyrek 2.7 beklenirken 2.5 geldi. Çok düşük değil ama beklentilerin altında. Yani büyük ihtimalle 2.5-3 aralığına revize edecek bütün ekonomistler en nihayetinde. Böylesine bir ortamda kötü bir büyüme değil ama önceki beklentiye kıyasla daha az büyüme ortamında da talep elastikiyeti düşük. Yani büyüme beklentinin altında da gelse, enflasyon yüksek gitse de her türlü para kazanmaya devam edebilecek bazı sektörler var. Gıda perakendeciliği bence hala sürükleyici olmaya devam edecektir endekste. Bunun yanında sağlık sektörü, telekomlar, bunlar da sürükleyici olmaya devam edecektir. Onun için şu anda rotasyon zamanı. Yani o X10XB endeksi şu ana kadar, yılın başından bu yana BIST 100'ü taşımış olan o hisselerden çıkış ve bu bahsettiğim hisselere giriş şeklinde tekrardan modellerin yeniden yapılandırılıyor olması lazım.
1: Şimdi tabii tüm bu sürecin içerisinde az önce siz de söylediniz, enflasyonun da iyi gitmesi lazım. Yani bana göre doğrusunu söylemek gerekirse büyüme 3,5 ya da 4 olmuş çok fark etmiyor. Türkiye ekonomisi için hani bu

0: rakamlar da düşük aslında. Ama bu rakamlar tabii. Neden düşük? Çünkü enflasyonla mücadele var diyoruz. Ama enflasyonla mücadele noktasında da aslında işte yeni tahminler ve dolayısıyla revizyon var. Ama bu ay Mayıs ayında biraz bu gıda fiyatlarıyla birlikte sanki böyle bir daha umutlu konuşuyor herkes. Siz de umutlu musunuz?
1: Umutluyuz. Yani şuna baktığımız zaman taze meyve sebze rekoltesine baktığımız zaman aslında bir önceki senedeki kaybı telafi edercesine 2 yıllık ağaçların ne kadar meyve verdiğini, ürün verdiğini hep beraber takip ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde yaz meyveleri çok erişilebilir fiyatlarla, bu herkesin deneyimine açık bir şekilde görünüyor. Ondan dolayı da özellikle gıda fiyatlarındaki baskılanmayla düşünülenin altında enflasyon açıklanması ihtimali şu anda birikiyor. Önümüzdeki aylarda eksi enflasyon dahi görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum, Temmuz Ağustos gibi. Ondan dolayı da belki hani bilmiyorum, üst sınıra yakın bir noktada 24 hedef 26 tahmin 26 tahmin dümdüz bir tahmin oldu. Artı eksi 3 puandır aslında defakto bir şekilde oradaki koridor. Hani ekonomistlerin 30'un üzerine çıkar dediği yerlerin altında bir yerlerde oluşacak gibi görüyorum şu andaki gidişatı.
0: Peki bu durum faiz tarafına nasıl yansır? Çünkü 11'inde faiz toplantısı var. Önce ne mesaj verir bu toplantıda diye sorayım.
1: Şöyle bir şey olacak gibi görünüyor. Şimdi %37'lik haftalık fonlama yok. Gecelik şu anda 40'lık fonlama var. Tüm fonlama %40'tan yapılıyor. Bir faiz indirimi gelecek. Ama bu bildiğimiz anlamda bir faiz indirimi olmayacak. %37'lik haftalık fonlama faizini %40'a yükseltip tüm fonlamayı da haftalıktan yaptığın zaman geceliğe kıyasla aslında yıllık bileşik faizi 1.6 yüzde puan indirmiş oluyorsun. Yani 160 bas puan indirim yapmışa denk oluyor. Zaten 40'tı, şimdi de 40 değil onun adı. Bence. Bunun yapılmasını bekliyorum. Yani gecelik fonlamanın bitirilip haftalık fonlama faizinin 40'a çekilip bütün fonlamanın ondan yapılmasını, onun da aslında defakto olarak faiz indirimi anlamına geleceğini söylüyorum. Bileşik faiz olarak baktığımız zaman. Ve bunun da yeterli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer 30'lar civarında bir enflasyon dersek, 1.5'lar civarında aylık enflasyonla gittiğimizde 30'a ulaşıyoruz yaklaşık olarak. 1.5 da şu demek. Şu anda para piyasası fonlarının %17.5 stopaj sonrasındaki aylık getirisi %2.6. Stopaj ödemeyen yabancıların koyduğu paralar 3'ün üzerinde aylık kazanıyor. Yani aslında kurumsalların veya yabancıların %3'ler civarında aylık kazandığı bir ortamda şu anda %1.5 yıl sonuna kadar baktığımızda bir enflasyon var. Enflasyonun 2 katı kadar bir getiri var. Ya da enflasyon kadar da bir reel getiri cebe girer durumda şu anda. Ben bunun kafi olduğunu düşünüyorum. En son döneme baktığımız zaman üst üste ilan edilen bazı işte konkordatolar vesaire var. Artık yani daha yukarıya faizleri taşıyabilecek yerimizin olmadığı net bir şekilde ortada. Faiz artışı yaparak aslında faiz indirimi yapmış olacak Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda 40'a çıkartarak tüm fonlamayı haftalıktan yaparak.
0: Peki yıl sonu için ne beklersiniz? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kesim diyor ki bu yılı tamamen pas geçebilir. Yani hiç faiz indirimine tekrar dönemeyebilir. Bir kesim diyor ki sonbaharda tekrar dönme imkanı, bir imkan bulabilir orada. Ama koşullara baktığımız zaman 100'lerin, hani bugün belki 95'lerde falan ama petrol fiyatının nereye doğru gittiği de belli olmayan bir ortam var. Dolayısıyla sizin beklentiniz nedir? Umut var olanlardan mısınız yoksa bu yıl yine böyle zor mu olacak?
1: Umut var ama dediğiniz gibi petrol fiyatlarına o kadar bağlı ki eğer ki yani radikal olacak belki ama İran'la Amerika bir anlaşma yaptığı takdirde bizim Brent petrolü $65'dan toplama imkanımız olabilir yıl sonuna giderken. Eğer ki böyle bir yola girilirse çok daha rahat bir şekilde şimdikinin de 35'ler civarı

0: bir politika faiziyle tamamlama ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum ben ve bir anlaşma yolunda ilerlediğimizi düşünen taraftayım. Tabii buna çok bağlı. Burası da birazcık yazı tura gibi. Ben %51 ihtimalle bir anlaşma yapılacağını ve yıl sonunda $65 civarında Brent petrolü göreceğimizi tahmin ederek düşünüyorum bunu.
1: Peki şimdi tüm bu süreçte bir yandan da aslında baktığımız zaman işte evet bankalara çok bir teveccüh oldu bir ara özellikle yabancılardan. Tam yabancılar böyle gelmeye başlıyor galiba diyorduk. Tekrar böyle bir içerideki olaylara baktılar, başka şeylere baktılar, bir durdular. Yabancıyı tekrar çekebilmek nasıl mümkün olacak diye sormak isterim. Çünkü hani bir yandan da işte bugün de Nomura'yla çeşitli toplantılar yapıyorlar. Ve özellikle İstanbul Finans Merkezi açısından bakıldığında da çok ciddi talepler olduğu da söyleniyor. Ama yabancının gelişi için ne beklersiniz? Ya savaşın bitmesi midir bunun kilit noktası?
0: Zannetmiyorum. Yabancı geliyor bence. Geldiğini görebiliyor. Şöyle geliyor. Bilfiil fiziki olarak Türkiye'yi ziyaret edip bankalarla, büyük şirketlerle görüşen en az 10 tane büyük yabancı fonun yöneticisi şu anda İstanbul'da. Bundan işte birkaç hafta önce Londra'da olan programda inanılmaz miktarda yabancı ilgisi olduğunu, biz bankaların genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları yatırımcı ilişkileriyle konuştuğumuz zaman söylüyorlar. Yani normal şartlarda BOFA'nın toplantıları çok fazla katılım çeker. Bu BOFA'nın toplantılarından bile daha büyük bir kitleyi toplamış bir silsileydi. Ondan dolayı ilgi olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ya carry trade tarafı cazip kalmaya devam ettiği sürece. Üzerine de biraz önce bahsettiğimiz mesela swap tatlandırıcısı geliyor. O şekilde kurun yukarıya atak yapmamasını içlerine sindirecek bir takım rezerv birikimi olduğu takdirde gönül rahatlığı daha fazla da geleceklerdir. Mesela bakıyorum tahvillere. Yani carry trade dediğimiz zaman bunlar genelde hani overnight swap'a geliyor ama tahvil de aslında carry trade'in bir parçası. Tahvilde 2 senelik tahvilin faizine bakıyorum. 43'ün biraz üstünde. O kadar inanılmaz yüksek bir faiz ki carry trade'çiler için. Bizim için de öyle aslında. Bir yıl ileriye doğru enflasyon beklentisi nedir? 25'ler civarındadır diye tahmin ediyorum. 17-18 puan. Burada reel bir getirim var. Benzer şeyi aslında yabancının carry trade'i için de buraya yazabiliriz. Önümüzdeki bir sene için bunu kemiksiz bir şekilde kazanacaklar. Ondan dolayı da eğer ki kur tarafına bir zeval gelmeyecekse, swap tarafı çalışacaksa, rezerv yeterliyse kuru tutmak için, bu aslında kendi kendini besleyen bir döngü. Yabancı geldikçe kuru tutmak için gücün artıyor. Yabancı geldikçe gücün arttıkça daha fazla yabancı gelmeye başlıyor kendisi için. En nihayetinde elbette ki yabancılar geldikçe bu %43 olan 2 yıllık gösterge tahvilin faizi çok daha aşağı seviyelere, 40-35'e inecektir. O indikçe de faiz dediğimiz şey aslında risksiz faiz oranı olarak hisse senetlerini besleyen şey değil mi? Sadece finans matematiği olarak söylüyorum. Dönüp dolaşıp da o zaman bu düşük faizlerle hisse senetleri fevkalade ucuz diye hisse senetlerine giriş olacaktı. Yani bu girişi biz tahvillerde, swaplarda, overnight'ta görürüz öncelikle faizli enstrümanlarda. Akabinde de borsa tarafında özellikle bankalar ve holding hisselerinde göreceğiz.
1: Şimdi tabii bir yandan da baktığımız zaman Amerika tarafında da ciddi bir değişim var. Yani bir yandan tabii bir seçim hazırlığı ve dolayısıyla bunun hani çeşitli yansımalarını görüyoruz ama bir yandan da Fed'de aslında Trump'ın dediğini yapacak mı yoksa daha farklı mı davranacak, acaba Fed'de o bütün o taşlar yerinden oynayacak mı gibi bir bakış açısı da var. Orada ne olur acaba? Yani küresel tüm bu tabloya küresel baskı ne olur anlamında soruyorum.
0: Şu var, yani Avrupa Merkez Bankası'ndan zaten faiz arttırımı beklentileri var doğal bir şekilde, birkaç tane var, bir tane bile değil. Amerika'dan bir tane faiz arttırımı beklentisi fiyatların içindeydi. %50'nin üzerine çıkmıştı. Aralık'ta bir tane görünüyor. Şimdi o kadar güçlü istihdam verileri geldi ki üst üste. İşte mesela özel sektörün tarım dışı istihdam verisi 118 bin

0: destekteyken ki 118 bin bir önceki aya kıyasla 13-14 bin kişi daha ekstra iş bulmuş demek. 118 bin değil 122 bin geldi. Onun ötesinde işte Beşbuk'a bakıyorsun, her bölge daha önceki kadar veya daha iyi büyüyor. O taraflarda içler rahat. Jobs verisine bakıyorsun, normalde 6.9 milyon ilan beklenirken şimdi 7.6 milyon gelmiş. İstihdam piyasası bu kadar sıcakken faiz indirimi olmaz. Faiz arttırma ihtimali artar bile. Bundan dolayı da aralıkta artık bir tane değil, iki tane doğru evrilmeye başladı. En son %15 ihtimal ikinci bir faiz arttırımı ihtimali birikiyor. Kevin Walsh tek başına hiçbir şey yapamaz. O konsensus karar verilirken sadece bir oy sahibi, ondan dolayı FOMC'nin genel oyu belirleyecek. Onlar da tahmin ediyorum birazcık faiz artırımından yana düşüneceklerdir yüksek enflasyonla baş edebilmek için.
1: Şimdi tabii yatırımcı açısından baktığımız zaman zor bir dönem. Yani sizler için de zor bir dönem aslında, tabii. Yatırımcıları yönlendirmek açısından, ama yatırımcı için daha da zor. Çünkü daha önceki dönemde belki şöyle bakıyordu, işte en azından garanti mevduat faizi var diyordu. İşte altın güvenli liman diyordu. Şimdi aslında bütün beklediği her şeyde bir oynaklık ve belirsizlik var. Ne yapacak bu yatırımcı?
0: Şöyle yani biz tabii A1 Kapital portföy tarafında, portföy yönetiminde her zaman bir enstrüman var. Yani biz sadece hisse senedine bağlı değiliz. Kafamdaki ve bizim değişken fonlarda, alokasyon fonlarında uyguladığımız yüzdesel kırılım şu şekilde oluyor. 3 aşağı 5 yukarı. %40-50 arasındaki kısım Türk lirası faiz enstrümanlarda. Buna para piyasası fonu diyebiliriz, kısa vadeli serbest fon diyebiliriz. Tahvil tarafında biraz önce söylediğim gibi 2 yıllıklar başta olmak üzere cazibe var. Yani TL faizi enstrümanlar %40 ila 50'si arasında bir portföyün olmalı diye düşünüyoruz. %25-30 hisse senedinde, o hisse senetleri de biraz önce bahsetmiyorum. Bankalarda overweight, yani endeks ağırlığının üzerinde banka. Biraz inşaat sektörü riski alma zamanı. Boru üreticilerinde bir fırsat olabilir. 7-8 Temmuz'a giden, NATO zirvesine giden yolda. Onun dışında defansif, işte talep elastikiyeti düşük, biraz önce bahsettiğim iskontolu gıda perakendecileri, telekomlar, sağlık sektörü olabilir bu %25-30'luk hisse senedi payının içinde. Kalan son %25 içinde dövizli enstrümanlar diyoruz. O da sadece portföy çeşitlendirmesi olsun diye. Dövizli enstrümanlarda da yani %25'in yarısını altın diye düşünebiliriz. Kalan yarısını da Eurobond ve yabancı hisselerinden oluşan bir sepet olarak düşünebiliriz.
1: Yabancı hisseleri de son dönemde bayağı bir teveccüh var gibi görünüyor.
0: Müthiş vardı ama son iki günde çok büyük de bir düzeltme var. Çok büyük halka arzlar geliyor ya orada. Evet. İşte bu Anthropic'te, OpenAI'de, SpaceX'te, yani havadan para yaratılıp o dev halka arzlara kimse giremez. Herkes elindeki bir şey satmak zorunda. Ondan dolayı da bence son 1-2 günde bir inceden bir satış baskısını küresel hisse senetlerinde görüyoruz. Teknoloji dahil olmak üzere ve hatta kripto paralar da dahil olmak üzere, ki Bitcoin'e gelmiş olan satışı birazcık sanki öteki bu halka arzlara, büyük halka arzlara para çıkartmak için yapıldığını düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mete Bey yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel ile birlikteydik efendim. Piyasaları konuştuk. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

Kese senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok.

kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: yeni yatırımları konuşacağız. Artık Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seren Çetinsay'a konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Seren Bey yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok hızlı geçen bir 2026 yılı var karşımızda. Evet. İlk 5 ay hızlıca geçti. Konut sektörü için nasıl geçti? Gayrimenkul sektörü için nasıl geçti?
1: Vallahi inanın biz de 6. aya nasıl geldik anlamadık. Bayağı hızlı geçti. Şöyle malumunuz 2025 yılı neredeyse 1 milyon 700'e varan bir ilk el ve ikinci el satışıyla tamamlanmıştı. 2026 yılı tabii savaşın etkisiyle beklentimizden daha düşük seviyede ilerliyor. Şu an 2026 ilk 5 ay 500 binlerin biraz üzerinde bir rakam olarak seyrediyor. Görünen 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin gibi savaşın etkisiyle gerçekleşecek bir ikinci el ve sıfır konut satışı var. Ama tabii burada bakılması gereken en önemli şey sıfır konut maalesef ki %30 oranlarda. Malum konut kredi faizleri hala yüksek seyrettiğinden dolayı bizim bu savaş ortamı olmasaydı ümidimiz 2026 Haziran itibariyle faizlerin aşağı yönlü gevşemesiydi. Ama tabii o biraz daha ötelendi gibi görünüyor. Ama şu an durum stabil. Yani ne iyi ne kötü stabil bir şekilde devam ediyoruz.
0: Projelere devam ediyor musunuz?
1: Tabii abi? Projeler inşaat halinde şu an 4 tane projemiz var. Satışları devam ediyor. Yani dünya genelinde gayrimenkul piyasasına baktığımız zaman Türkiye kötü bir durumda değil, iyi bir durumda. Ama dediğim gibi savaşın etkisi olmasaydı bu Haziran itibariyle vergi indirimlerini, faiz indirimlerini bekliyorduk. Çok daha hareketli bir yaz geçireceğimizi öngörüyorduk ama tabii o beklentiler bir 6 ay gibi ötelendi gibi görünüyor şu an için.
0: Şimdi bu Orta Doğu'daki savaş aynı zamanda hani son dönemlerde çok azalmış da olsa aslında yabancıya konut satışı konusunda daha çok müşteri çekilen bölgelerden birisi Körfez. Evet. Bunun da etkisi oldu mu peki?
1: Şöyle yabancı satışlarda 2025'e göre biraz hareketlilik var. Evet tabii yabancı yatırımcı malumunuz 2025'te özellikle gerek Türkiye'den gayrimenkul alan yabancılar gerek Türkiye'de gayrimenkul alan yerli yatırımcılar çok ciddi oranda Körfez'e kaymıştı. 2025'te rekor cirolarını yaptı. Özellikle Dubai, Abu Dhabi gibi kentler. 2026'da savaşın etkisiyle yabancı ve yerli yatırımcının tekrardan Türkiye'ye geldiğini görüyoruz ama yine yeterli bir seviyede mi? Hayır. 2025'te yabancıya satış yanlış hatırlamıyorsam %1,5 seviyelerinde kapandı. Zaten 2022'de de en iyi olduğu yıl %4,5-5 seviyelerindeydi. 87 milyonluk bir ülkede aslında %5 seviyeleri gayet makul. Bugün Avrupa ortalaması bile %17-18'lerde

0: Yabancıya konut satışı yapıyor. Tekrardan %5 seviyelerine toparlanır diye ümit ediyoruz.
1: Peki şimdi tabii bir yandan da yani eskiden böyle genç nüfus diye çok övünüyorduk. Ama o kadar genç olmasa da nüfusta ciddi bir hareketlilik var. Evet. Ve bu hareketlilikle birlikte aslında ciddi bir konut ihtiyacı da var. Arzı artırmak için neler yapmak lazım acaba?
0: Ya arzı arttırmak için şöyle, hep konut üretim maliyetlerinden bahsediyoruz. Aslında üretim maliyetleri, üretim maliyet baskısı bütün dünyada olan bir şey. Sadece Türkiye'yi etkileyen bir konu değil. Bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden biri arsa maliyetleri. Bugün hala arsa sahipleri, arsada kat karşılığı ve hasılat paylaşımı diye bildiğimiz oranlarda Türkiye ortalaması %45'li seviyelerde. Bu Avrupa ortalaması burada 20-25'lerde. Aslında dünya ortalaması 20-25'lerde. Özellikle İstanbul'da %50'nin altında bir kat karşılığı oranı iyi bir lokasyondaysa bulmanız neredeyse imkansız bir noktada. Arsa maliyetleri, arsa sahipleri noktasında bu seviyelerde olmaya devam ettiği sürece biz konut fiyatlarını aşağı çekemeyeceğimizden o yüzden gerekli talebi de karşılama noktasında zorlanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama son 1-1,5 senedir arsa maliyetlerinde de biraz düşüş yaşanmaya başladı. Özellikle biz firma olarak 35'li 40'a yaklaşan yani 35, 36, 37'yi geçmeyecek oranlarda arsalara talip olmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde arsanın maliyeti %50 olduğunda İstanbul özelinde konuşayım. Bugün İstanbul'da arsa maliyeti %50 olan bir projede bugün başladığınız 150 bin TL bölü metrekarenin altına satmanız neredeyse imkansız. Finansman maliyetini de düşündüğümüz zaman bu maliyetler noktasında bir rakam oluyor. 150 bin lira da herkesin alabileceği bir rakam değil. Metrekare 3200-3300 dolar maalesef ki Türkiye'nin %7-8'lik bir dilimine hitap ediyorsunuz. O da yetersiz kalıyor. Ama arsa maliyetleri biraz daha aşağı doğru gevşerse konut satışları özellikle 2027'de ciddi bir sıfır konut satışında artış bekliyoruz.
1: Peki konut finansmanında ne yapmak lazım?
0: Konut finansmanında malumunuz bu bankalarda krediler zaten yüksek olduğu için şu an satışların neredeyse %85-%90'ını şirketler kendi içinde senet sistemiyle satıyor. Bizde özel şirketler bir iki tane istisna harici 18-24 ay hadi bilemediniz 30 ay gibi vadeler yapabiliyoruz. Bu da vatandaşı zorluyor. Neden? Aylık taksidi 300-400 bin liraya geliyor büyük dairelerde. Bu da tekrardan bankanın kapısını çalmaya itiyor. Burada en büyük problemlerden biri vatandaş yüksek faizle ipotekli konut satışı almak istese de bankaların limitlerine sıkılması. Yani 20 milyonluk bir dairede 10 milyon TL kredi istiyor ama kredi çoğunluk oranda o bedellerde çıkmıyor. Çıkmadığı için de vatandaş bir küçük tip daireye yöneliyor. O yüzden özellikle 2025 ve 26 yılında 1+1 ve 2+1 dairelerde yeni başlayacak projelerde ruhsat sayılarında çok ciddi bir artış yaşandı. Bu Türkiye genelinde sadece İstanbul özelinde değil İstanbul'da bu süper bir artış olarak yansıdı. Artık 1+1, 2+1'e insanlar yatırımcı da oturumcu da yöneliyor. 3+1 almak isteyen maliyetlerden ötürü 2+1'e karar kılmak istiyor. 3+1 ve 4+1 daire satışlarımız çok ciddi oranda azaldı. Genel talep 1+1 ve 2+1 yönünde.
1: O zaman sizin aslında artık yeni tasarımlarınız bile değişmiş olacak öyle mi?
0: Tabii imaride? Mesela özellikle Güneşli'deki devam ettiğimiz projede ağırlık 1+1, 2+1. Burada 1+1, 2+1'i kendi yaptığımız belirli bir minimum metrekareyi koyurmak şartıyla gerçekten iç dizaynında böyle 4-5 farklı firmayla çok ince bir çalışma yapmak zorunda kaldık. Neden? Şimdi yaşam alanı 55 metrekare olunca her bir metrekare değerli oluyor. Örnek daireye girdiğinde bir baştan sağma bir 55 metrekare yapmak var ve bir de tasarımına gerçekten kafa yorulmuş bir 55 metrekare yapmak var. Gerçekten 1+1 ve 2+1'lerin iç tasarımında kullanım fonksiyonlarının önemliliği son 2 senede çok ciddi önem arz etmeye başladı.

0: Şu anda nerelerde inşaatlarınız devam ediyor?
1: Şu an bir Güneşli bölgesinde bir yerimiz var. Ümraniye bölgesinde bir yerimiz var. Konut olmayan bir hastane inşaatımız var. Yine konut artı ticari olan Şişli'de bir inşaatımız var. Bir de Bodrum'da küçük bir işimiz vardı. O bitti. Teslim ediliyor şu an alıcılarına.
0: Bu yıl yatırım büyüklüğü ne olur?
1: Bu yıl yatırım büyüklüğü ne olur? Yani nereden baksak şu anki devam eden şantiyelerin 2027'ye sarkacakları var ama şu anki 2026'da sadece inşaat grubunda 10 milyar TL diyebiliriz.
0: Çörekende de aslında hareketli. Evet. Yani bir yandan her ne kadar enflasyonla mücadele ve faizler yüksek olsa da hani tüketimin önü bir miktar kesilmeye çalışılsa da Çörekende hızlı gidiyor.
1: Evet.
0: Özellikle sizin alışveriş merkezi projeleriniz diye evet. baktığımız zaman Vadi İstanbul evet. Çok yoğun gidiyor. O tarafta nasıl bir tablo karşımızda var ve
1: vallahi
0: neler yapıyorsunuz?
1: Alışveriş merkezleri noktasında hiçbir gerileme yok. Aksine artış var. Enflasyonun üstünde artışlar var. Ben alışveriş merkezlerinde özellikle aylık toplanan cirolarda baktığımda enflasyonun ne kadar üstüne çıkabilmiş ya da enflasyonu yakalamış mıya bakıyorum. Gerçekten TÜİK'in açıkladığı verilerin yarım puan bile olsa üstünde performans sergileyebiliyor çoğunluk alışveriş merkezimiz. Bu ShopMix'in de biraz iyi olduğundan kaynaklı olabiliyor ama bu bir yandan da bize vatandaşın tüketim alışkanlıklarında enflasyonist ortam olsa bile aslında bir şeyin değişmediğini bize gösteriyor. Özellikle fiyatı her an dövizle beraber artabilecek elektronik gibi ürünlerde hiç çıta aşağı doğru veya yataya seyretmeden sürekli grafiğin yukarıya çıktığını gözlemliyoruz.
0: Önümüzdeki dönemde yeni AVM'ler olacak mı portföyünüzde?
1: Yok, yeni alışveriş merkezi yok. Yeni yaptığımız yok. En son Temo World'u açtık. Onun harici zaten biliyorsunuz artık yeni alışveriş merkezi yapmaktansa Türkiye'deki alışveriş merkezi yatırımcıları eski olan yabancı yatırımcıların yapmış olduğu alışveriş merkezini alıp renove etme işi son özellikle 2 senedir bayağı revaçta. Biz de 2 tane alışveriş merkezi öyle yabancılardan alıp kendimiz tekrardan yatırım yaparak hayata geri dön. Zaten yürüyen alışveriş merkezleriydi bunlar. Bugün tekrardan sıfırdan bir alışveriş merkezi yapmak zor. Yani spesifik bir lokasyonda veya spesifik bir hikayesi yoksa ama mevcut alışveriş merkezlerinde hala yabancıların satmaya düşündükleri var. Onlarla da ilgileniyoruz.
0: Turizm sektöründe de varsınız. Bodrum'daki iş o evet. galiba değil mi?
1: Evet. Bodrum'da bir otel işimiz var. Bir de konut işimiz de var ama konut işimiz küçük bir iş. O bitirdik onu.
0: Otel peki? Yani turizm
1: otel
0: alanında
1: işliyor.
0: Büyüme devam edecek mi?
1: Turizm alanında şöyle, Bodrum'daki otel harici en son yine Tema'da bir tane otel açtık. Turizm yeni yatırımımız yok, mevcutlar devam ediyor. Mevcutların arasında yaşlı olan bir otelimiz vardı, 36 yaşında olan bir otelimiz vardı Beyazıt bölgesinde. Onu tekrardan bir tadilata aldık. İnşallah yıl sonuna onu da tekrardan faaliyete açacağız. Turizmde otel fiyatlarından ziyade gelen turistlerin özellikle yeme içmede İstanbul'un, Bodrum'un pahalandığından şikayet ettiğini görüyoruz. Yani odaya ödediği rakamdan ziyade, çünkü odaya ödediği rakam 150 eurolar seviyesinde. Yani bugün Bodrum'da ve İstanbul'da 8-10 tane özel oteli çıkardığımızda 150-200 euro bandında gecelik odalar gel yapıyor. Özellikle insanlarda bundan şikayetçilik yok ama turistlerle yaptığımız görüşmelerde, ajantalarla yaptığımız görüşmelerde yeme içme, özellikle yeme içmedeki fiyat artışlarından turistlerin biraz şikayetçi olduğunu görüyoruz. Ama İstanbul, Bodrum, Marmaris, Göcek bunlar dünyanın en güzel coğrafya anlamında yerleri. Yani turist eksilmeyecektir. Her geçen günde artmaya devam edecektir kanaatindeyim.
0: Bir de sanayi tarafı var tabii.
1: Evet.
0: Dün de heyecanlandıran bir satış vardı Çelikhalat'ta. Biraz ondan bahseder misiniz? Neden
1: tabii.
0: devrettiniz?
1: Biz Çelik Alat'ı 3,5 sene önce bünyemize katmıştık. 3,5 yıldır bizimle beraberdi. Son 2 yılını benim yönetim kurulu başkanı olduğum dönemde yürüttük. Çelik Alat'ta güzel yatırımlar yaptık. 1-2

0: Bir tane güzel hayalimiz oldu. Altyapılarını bunların gerçekleştirdik. Sanayi biliyorsunuz bizim asıl işimiz değil. Bizim asıl işimiz gayrimenkul, gayrimenkul geliştirme, turizm ve alışveriş merkezi, perakende işleri. Biz ana işimize tekrardan geri dönelim dedik. Bu Çelik Alat'ın satışıyla beraber yurt dışında bir iki tane yatırım düşündüğümüz proje var. Davet aldığımız yerler var. Sanayiden kazandığımız likiditeyi hem yurt içindeki projelerde belki de ileride bu sene değil ama 2027'nin Ocak itibariyle yurt dışında olabilecek projelere yatırım olarak tekrardan ekonomiye kazandırmayı düşünüyoruz. Hı
1: hı. Yurt dışı deyince Umman geliyor aklıma.
0: Evet, bir Umman'da bir işimiz var. Siz de şeydiniz, oradaydınız. Umman'da bir işimiz var. Onlardan bir haber bekliyoruz. Biz projemizi yaptık, çalıştık. Onun harici Dubai'de bir şirketimiz var. Malum Dubai'deki durumlardan sebep Dubai işini biraz pausa aldık. Batı'da, Avrupa tarafında turizm yatırımında artık Türkiye'deki otel sayılarımız yeterli olduğundan bir tane otel grubuna Avrupa'da bir otel kazandırmak adına baktığımız bir iki tane alternatif yatırım var. Nerede? Ama şu an biraz rölant halindeyiz. Yani sene sonunu özellikle hem doğuda hem batıda sene sonunu görmek istiyoruz. Yani şimdi burada yaşıyoruz. Burada gidişatı görebiliyoruz. Ama özellikle batıda, İngiltere'de orada bir erken seçim konuşuluyor. Onu görmek istiyoruz. Doğuda da Körfez bölgesinde malum olayların ne şekilde sonuca bağlanacağını görmek istiyoruz. Günün sonunda biz buranın oyuncusuyuz. Buranın şartlarını ve burada yoğurt yeme şeklini biliyoruz ama yabancı ülke olduğu zaman biraz daha temkinli hareket etmeye çalışıyoruz.
1: Avrupa'da, İngiltere'de mi?
0: İngiltere'de, evet. İngiltere'de. İngiltere'de gerçekten şu an turizm sektöründe gerçek bir fırsat var. Son 3 yılda %30'a varan fiyat gerilemeleri var. Orada da bir erken seçim konuları var. Onları takip ediyoruz. Ama şu an yatırım açısından tabii bir fırsat var. Onları değerlendirmek için bakıyoruz.
1: Enerji tarafı da var.
0: Evet.
1: Enerjideki yatırımlarınız ne durumda ve nasıl ilerleyecek?
0: Enerjide şu an 87 megawata ulaştık. Güneş enerji santrallerimiz var. Çoğunlukla öz tüketime yönelik. Enerji alanında şarj istasyonlarımız var. Biraz daha yeni bir konu. Türkiye için de yeni bir konu. Bu karbon emisyonlarında fazla karbon tüketimi olanlara emisyon brokerlığı konusunda bir lisans başvurumuz olmuştu. Onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bizim şu an karbon eksiğimiz olmadığından dolayı yeşil enerjiye döndüğümüz fazlalığı sanayi kuruluşlarına satmak için yeni bir girişimimiz var. Artaş Teknoloji adında Bilişim Vadisi'nde bir şirket kurduk. Kendi şarj istasyonlarımızı enerji alanında, kendi yazılımımızı kendi özgün imkanlarımızla yapmak üzere bir çalışmamız var. O bir yandan devam ediyor. Tabii bunlar biraz daha yeni, yapay zeka destekli konular olduğu için bir yanda ilerlemektense böyle emekleyerek kendi kendine büyüyen ekosistemler yaratmaya çalışıyoruz temelleri sağlam olması noktasında.
1: Bir yandan da aslında Artaş Venture Capital var. Bunun
0: evet.
1: Da yine
0: orada da, evet, orada da startup yatırımlarımız var. Hem Artaş'ın kendi girişim sermayesi yatırım fonu var. Hem de Bilişim Vadisi'nde kurmuş olduğumuz Bilişim Vadisi'nden bizim payımıza düşen gelirlerin %5'ini fona aktardığımız ve Bilişim Vadisi ekosisteminin içinde olan kişilere öncelik vererek o startuplara yatırım yaptığımız bir fonumuz var. O da ayda bir toplanıyoruz. Orada da yaklaşık bir 17 şirket kadar oldu. Bizim Artaş girişim sermayesi sayesinde de yatırım yaptığımız 4 kadar şirket oldu. Bizim yatırım felsefemiz genelde böyle her şeye yatırmaktan ziyade genelde kendi işimizle alakalı bizim de bir katma değer noktasında katkı sunabileceğimiz işlere, geleceğine inandığımız yatırımlara girmeye özen gösteriyoruz.
1: Aslında ana konu gayrimenkul ama büyüdüğünüz pek çok kol var. Şimdi bu yeni dönem evet. için hangisi daha heyecan verici bir şekilde ilerleyecek?
0: Vallahi şöyle, yeni dönem için sizin de bildiğiniz Umman işi çok heyecan verici. Orada bir şehir kurma var. İkili ilişkiler noktasında Türkiye ve Umman'da çok iyi ilişkilerimiz var. Nasipse o işin olma

0: durumu var. Onunla beraber
1: orada bir başlangıç planı
0: şu an için daha bir şey yok. Biliyorsunuz oraya bir davet usulü gittik. Gösterdik neler yapılabileceğini. Oradaki büyüklerle, oradaki arkadaşlarla istişare ettik. Onlar buraya geldi. Ya akabinde o iş kısmetse olursa orada bir iş olma durumu söz konusu olacak. Ama heyecan verici noktasında tabii teknoloji işleri heyecan veriyor. Biliyorsunuz bir deprem erken algılama sistemine bir yatırımımız vardı. Şimdi farklı bir yatırımımız var. Hatta bu akşam arkadaşlarla onun üzerinden geçeceğiz. O da yenilikçi, yapay zeka tabanlı bir iş. Orada sürekli bir şey öğrendiğimden, ben de şahsen sürekli bir şey öğrendiğimden dolayı daha çok yapay zeka ve teknoloji alanındaki yatırımlar bana daha çok heyecan veriyor. Günün sonunda sürekli bir şey öğreniyoruz ve sürekli teknoloji kendini geliştiriyor durduğu yerde bir gün bile durmadığından dolayı. O yüzden 2027 inşallah parlak bir yıl olacak.
1: Peki halka arz için düşündüğünüz başka bir şirketiniz var mı?
0: Yok, şu an için yok. Biliyorsunuz Avrupa Kent zaten borsada işlem görüyor. Orada da temettü verimliliğinde güzel bir ivme yakaladık. %10'lara geldi herhalde temettü verimliliği oralarda diye hatırlıyorum. İlk taksidi bir bayram öncesi ödendi. Bu cuma ikinci taksidi yatırımcılar alacak. Biz zaten en başından beri söz verdiğimiz Avrupa Kent'te düzenli temettü getirisi sunmak, portföyü sürekli geliştirmek, güçlendirmek ve yani insanların güvenle paralarını park edeceği, yılda bir veya iki defa da düzenli temettü alacağını en başından beri aynı şeyi söylüyorduk. Allah'a şükür şu geçtiğimiz süreçte verdiğimiz sözleri tutabildiğimiz için mutluyuz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum
0: yayınımıza katıldığınız
1: için.
0: Sağ olun.
1: Efendim, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Saren Çetinsay'a bizimleydi, Artaş Holding bizimleydi ve hemen hemen her sektöre yönelik aslında değerlendirme yapma şansı da bulduk. Böylece paranın yönünde sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Tera Portföy, paranın gününü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Ya A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüz.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Biz neyi unuttuk ya?
3: Petrol ofisi kampanyası.
4: Petrol ofisi kampanyası.
2: Ben onu unuturum.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor?

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aracını otobitte satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım.
2: İşte böyle otobitte.
3: Hep güzel çay doş.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın dilimli kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğime sahip olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevaplamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız mı? Ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: İnsan halinde bu hafta hayatın psikolojik tutsakları konuşuluyor. İnsanın davranışları ve seçimleri yönlendirilebilir mi? Neden ön yargılar oluşturuyoruz? Ön yargılara karşı oluşan derin bağ nasıl çözülebilir? Günlük yaşamın sıradan kararları uzun vadeli yarara dönüşür mü? Gerçekçi olmayan iyimserlik ne ifade ediyor? Hayatı deneyimlemek mi, bilimin doğrularıyla yaşamak mı? İnsan hangisini tercih eder? Profesör Doktor Zuhal Baltaş ve Profesör Doktor Acar Baltaş, insanın maruz kaldığı psikolojik tuzakların ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te Afara'da. Vakıf Yatırım sunar.

0: piyasa notları ile karşınızdayız. Piyasada yaşanan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız. Öne çıkan şirketleri masaya yatıracağız. Endeksin geldiği noktayı değerlendireceğiz. Fon yöneticisi Işık Gökdeğ ile birlikte hoş geldiniz.
1: Uğur, çok teşekkürler. Harika bir gün olsun. Huzurla, sağlıkla inşallah.
0: Teşekkür ediyoruz inşallah. Endeksteki son fiyatlamalara bakarak sohbetimize, müsaadenize başlayalım. BIST endeksinde günün ikinci yarısında biraz daha satışın ağırlaştığını gördük ama saat 15-15.30 sonrası biraz daha toparlanmanın olduğunu da görüyoruz. Fiyatı en fazla artanlara baktığımızda Katılım Evim, Kiler Holding, Europower, Pacific GYO, Reader Teknoloji ilk 5'te yer alıyor. Fiyatı en fazla düşenler noktasında Astor var. %9.69 değer kaybı yaşıyor şirket. Aselsan'daki düşüşler belli süreçlerde %6'ları bulsa da şu an %3.78 seviyesinde geri çekiliyor. Bu baskıyı nasıl okumak gerekir? Piyasa neden geri çekiliyor?
1: Evet, Uğur, aslında biraz daha uzun vadeli aslında perspektifte bakmamız lazım. Astor ve Aselsan özelinde konuşacağım. Hı hı. Piyasaya hem kısa vadeli perspektif hem de uzun vadeli bakarız. Ama bizim piyasamızda 17 aydır bir Aselsan ve Astor liderliğinde mücadele etme çabası var. Yani gelişen ülke rallisine her ne kadar katılamazsak da bu dönemde

0: dönemde Aselsan dolar bazlı %300, Astor'da dolar bazlı %150'ye yaklaşan, bak bu çok ciddi getirilerde, dün gece kapanışına göre konuşuyorum, çok ciddi getirilerde iki tane hissemiz. Enerji ve savunma sektörleri, ki yabancının en çok tercih ettiği dört tane sektörden iki tanesi. Diğer iki sektör bizde zaten yok. Onlar ne yazık ki, onlar da yapay zeka ve çip sektörleri, bizde borsamızda olmayan sektörler. Şimdi bugün rotasyon dediğimiz şeyi görüyoruz borsada. Bu rotasyonun bir sağlıklı olanı vardır, bir de sağlıksız rotasyon vardır. Bugünkü rotasyon bana sağlıklı bir rotasyon gibi geldi. Bir büyük fon olabilir. Birileri Astor ve Aselsan'dan kar realizasyonu yapıp en geride kalmış 3 sektör. Çünkü bugün dikkatimi çekti. En geride kalmış bu 17 aylık EM rallisinde, dolar bazlı %67 rallide bizim en geride kalmış 3 sektörümüz ne? 1 banka, 2 ulaştırma, 3 de iletişim. Bak bugün Turkcell'le Türk Telekom'da alıcı var. Bugün bütün büyük bankalarda, özel bankalarda, kamulardan konuşuyorum, özel bankalarda alıcı var. Exbank yukarıda. Demin yayına girmeden baktığımda %1.8 yukarıdaydı. Hava yolları, Brent petrol 100 dolar civarında olmasına rağmen, bir iyileşme olmamasına rağmen o da yukarıda. Yani bugünü bir rotasyon olarak okumak.
1: Akbank %3 artıda, Garanti Bankası %2.3 yukarıda, İş Bankası alıcılı, Vakıfbank hafif yukarıda, Yapı Kredi'de de %1.8'lik yükseliş var.
0: Evet. Şimdi Uğur, biliyorsun bazı rotasyonlar sağlıklıdır dedik, bazıları sağlıksız rotasyonlardır. Mesela atıyorum, sağlıksız rotasyona özür dileyerek bir örnek vermek istedim. Mesela gidip ikincil, üçüncül Borsa İstanbul hisse senetlerine momentum trader olarak, ya abi bankalarda hiçbir yere gitmiyor, ben atıyorum 5 liradan 25 liraya gitmiş ama hisse, buna 50 lira diyorlar, boşver ben bankamı, Akbank'ımı satayım da buna gireyim, bu sağlıksız rotasyon örneği. Ama bugünkü özellikle Astor ve Aselsan, ya biz Aselsan ve Astor'dan ne olarak konuşuyorduk Uğur, Borsa İstanbul analizimizi yaparken bu iki şirketten? Bu iki şirket olmasaydı, bu iki şirketin getirileri, demin söyledim, getirileri olmasaydı, biz tarihi bir gelişen ülke rallisinde negatif getiride olan ülkelerden biri olacaktık. Ve adımızı Endonezya ile beraber negatif anlamda tarihe yazdıracaktık. Ama bu iki hisse bizi kurtardı. Onun için senin sorduğun sorunun cevabı, ben bunu sağlıklı bir rotasyon olarak görüyorum. Özellikle bugün bankalara, iletişime ve ulaştırmaya gelen alımları.
1: Astor'da 323 lira seviyesini görüyoruz. %9.83'lük düşüş var. Doğru rotasyona, doğru zamanda katılım sağlamak yatırımcıyı biraz daha böyle dönemlerde para kazanma açısından doğru noktada tutabilir mi?
0: Evet. Şimdi bu tabii Uğur, çok güzel bir soru. Ama bu soru daha çok portföy yönetim sorusu. Hem psikoloji sorusu, yani davranışsal finans sorusu, hem de portföy yönetimi sorusu. Şimdi Türk insanının, ne yazık ki seninle hep yayınlarda konuştuğumuz, her ay yayın yapıyoruz, 2018 senesi rahip Brunson krizinde o Türk insanının psikolojisini tamamen değiştiren bir kriz oldu ne yazık ki. Artık değil mi, Türk insanında hem TL portföy var, hem de döviz portföy var. Döviz portföyde ne var? Yabancı hisse senetleri olabilir, Eurobond olabilir, altın olabilir.

0: yatırımsal emtia olabilir. Ama TL portföyde genelde ya borsa oluyor, ya yatırım fonları oluyor, ya da TL mevduat oluyor. Şimdi biz bugün şunu demiyoruz insanlara. Döviz ağırlığınızla oynayarak bir atıyorum Borsa İstanbul 3.30 dolardan 3'e düşmüş. Ben demiyorum sen yabancı hisse senetlerinden çık, Borsa İstanbul'a gel. Ama ben şunu diyorum. Sen TL mevduatta ya da PPF'de kalmışsın. Kendine göre son bir sene içinde bileşik faizden eğer hesaplarımı doğru yapıyorsam %47,5 getiri elde etmişsin. Ya biraz o taraflardan Borsa İstanbul'un bu düşüşünde biraz bakmaya başla. GTO bak, banka bak, holding bak, atıyorum madencilik hissesi bak, Tıralta bak, Türk Hava Yolları'na bak, Pegasus'a bak, net aktif değeri şeyde %40 kontrolü olan holdinglerimize bak. Onu diyorum yani bu PPF ve TL mevduat sevdası sana son bir sene, evet bak son bir sene beni korudu bu mentalitesinden biraz uzaklaşarak, o sen dedin ya rotasyon, yani portföy yönetimi olarak konuşuyorum, bu çok güzel bir soru, o PPF ve TL mevduat mentalitesinden biraz uzaklaşıp, ya abi ben şurada birkaç yüz bin lira param vardı, bir Borsa İstanbul yatırım fonuna ya da burada bazı hisselere bakma zamanı mı acaba diye düşünmeye başla diyor.
1: Aslında şunu sormaya çalıştım. Astor ve Aselsan dedik ya, bu şirketler bu denli performans göstermeseydi endeks başka noktalarda olurdu yorumunda bulundunuz ya.
0: Çok
1: BIST 30'da, BIST 50'de, BIST 100'de bu denli değerli şirket yok mu? Önümüzdeki süreçte onların bu rolünü üstlenecek başka şirketleri göremez miyiz?
0: Uğur, çok net olarak görebiliriz. Ben şimdi Astor ve Aselsan'ın son iki senede neden bu kadar öne çıktığını söyleyince insanlar aa evet abi filan diye. Şimdi Astor ve Aselsan bu kadar öne çıktı çünkü dünyadaki para girişleri bu sektörleri favor etti. Yani favor etmek ne demek? Net pozitif para girişi olan S&P 500'den başlayarak sektörler içinde enerji var mıydı? Vardı. Şey var mıydı? Savunma sektörü var mıydı? Vardı. Çok güzel. Şimdi bu iki hisse burada check ettik. İki, bizim borsamızda özellikle yabancıların tercih ettiği sektörlerden başka kimin o sektörü tercih etmesi lazım hareket olması için? Portföy yöneticilerinin, özellikle para yağan, milyarlarca lira para yağan serbest fonların portföy yöneticilerinin senin hisselerini seçmesi lazım. Aselsan ve Astor'u seçtiler mi? Seçtiler. Özellikle 2025 yılında Aselsan, 2026 yılında son 5 ayda da Astor. Bak bu iki gereği yerine getirdi mi? Çek. Başka hangi hisseler bize bir ümit verdi biraz? Büyüklerden bahsediyorum. Tüpraş, Ereğli Demirçelik, bazen Bin Birleşik Mağazaları. Ama bunlar böyle yanıp söndüler, gittiler geldiler. Şimdi Uğur, sen ne dedin? Bu iki hissenin yerini başka hisseler alabilir mi? Kendisini teknoloji şirketi dönüşümü içinde gösterebilecek şirketlerimiz var mı? Kendisini yapay zeka ya da siber güvenlik, bak birkaç tane şeyin ortasını çiziyorum. Şimdi robotics dendiğinde benim anladığım şeyler değil. Bunları 53 yaşında bir yatırımcı olarak okuyarak öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bakıyorum, görüyorum ki gençler artık bana gidip

bizdeki borsadaki halka arzları ışık abi şu atıyorum bilmem ADGO halka arzına girilir mi filan sormak yerine ışık abi Kore'deki Hynix hareketi neden oldu? Hynix neyi yapıyor da 1 trilyon dolarlık şirket oldu? Işık abi Samsung, Işık abi Tayvan Semiconductor. Tayvan Semiconductor şu anda Nvidia ile beraber iş yapan bir şirket. Koca MSCI Endeksinin

0: inanılmaz değişimler oluyor değil mi? Uğur, her gün ülkemizde yani sermaye piyasalarında inanılmaz değişimler oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle hiç görmediğimiz bazı şirketler, mesela ben, bana da bir portföy yöneticisi arkadaşım öğretti. Bir tane şey, ismini vermeyeceğim. Işık abi dedi, bak dedi, bu teknoloji şirketinin yapay zeka üzerine şu çalışmaları var diye bana gönderdi. Ben bunları okuyarak öğreniyorum. Bak bizim borsamızda kote bir şirket. Şimdi ben niye onu portföyüme almayayım ki? Senin sorduğun işte bu değişim ve dönüşüm. Aselsan ve Aston bunu 2025 senesinden önce yapmışlardı. Bizim şimdi piyasa profesyonelleri olarak insanlara gelip, abi bak şu şirket, şu şirket bundan sonra Uğur kardeşimin bana sorduğu soru gibi pozitif ayrışma yaşayabilir diye olmamız lazım.
1: Birazdan yine sektörleri ve şirketleri derinlemesine konuşuruz. Şunu da merak ediyorum. 28 Şubat'tan itibaren savaş ortamı olmasına rağmen, evet biz riskleri, belirsizlikleri konuşuyoruz ama global ölçekte inanılmaz rekor seviyeler de görülüyor. Yani bir yandan petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, diğer yandan belirsizlik diyoruz. İşte hala savaş devam ediyor diyoruz. Barış umudu zaman zaman azalıyor diyoruz. O zaman bu ne perhis, bu ne lahana tuşu? Global ölçekte nasıl rekorlar görüyoruz? Bu ayrışmayı nasıl okumak gerekir?
0: Evet, bir, şöyle okumak gerekir. Borsa endekslerinde bir tane gerçek vardır. O gerçek de likidite. Dünyadan likidite uzun zamandır, İşte FED çekecek, ECB çekecek, borç çekecek, faizler şuraya gidecek filan. Oluyor mu? Olmuyor. Dünyaya öyle bir likidite pompalanmış ki o likidite hala adres arıyor. Bir bu. İki, dünyayı değiştirebilecek teknolojilerin şirketleri. Bunlardan hani 5-6 tane sini örnek vermek için, ya herkesin bilmediği olabilir insanların. Micron Technology, SanDisk, bu tip şirketler bizim re-rate dediğimiz, piyasada re-rate dediğimiz bir olgu vardır Uğur. Bunu geçen sene seninle bir programda konuşmuştuk ve ben hatırlarsan şöyle bir şey söylemiştim. Bizim borsamızdaki 609 tane işlem gören şirketten kendini re-rate, yani yeniden değerlemeye sokabilen sadece bir tane şirket oldu demiştim. Aselsan Savunma Sanayi. Diğer şirketlerimiz re-rate etmedi. Onun için borsamız. Şimdi benim saydığım şirketler yeniden değerlemeyle çarpanları, insanlar artık onlara başka gözle bakmaya başladılar. İnsanlar artık işte bu çarpanlarda bilmem ne SanDisk işlem görür mü hocam diye konuşmuyorlar. Bu şirket dünyayı çip teknolojisi üzerinden nasıl değiştirebilir diye konuşuyorlar. Şimdi bu senin sorduğun sorunun cevabı, hatırlarsan 1999 senesinde Nasdaq endeksinin 1600'den 5000 seviyesine çıkması. O zaman da neydi hikaye? İnternet dünyayı değiştirecekti. Ondan sonra böyle bir 3.5x hareketten sonra 2021'de çöküş geldi filan. Şimdi ama biz o 3.5x'lik hareketin içindeyiz. Özellikle AI'da. Sen ne dedin? Işık abi, bu kadar riskler var, Brent petrol. Hatta Brent petrol bu seviyelerde kalırsa dünya acaba resesyona girer mi diye filan ekonomistlerin konuştuğu bir yerde biz hisse senetlerinin, aa bir dakika ya, Yardeni Research ne diyor? Bir anda 8000 S&P'ler 8250'ye atıyor hedefini filan. Sürekli hedef yükselten. Bak, karlar yükselmiyor, cirolar yükselmiyor ama sürekli S&P

0: 500 adetleri yükseliyor. Sürekli MSCI EM yani gelişen ülke piyasası hedefleri yükseliyor. Çünkü adam bakıyor likidite orada. Bu trade, ben bu trade'in karşısında duramam diyor. O likiditenin karşısında duramam diyor. Bizim Borsa İstanbul endeksimizde çok sağlıklı bir CDS fiyatlaması var. Brent petrol 65-70 dolarlardan 100 bandına gelmiş. Bizim hala CDS'imiz 240 bas puanda. Kötü bir zamanda olsa yani likidite çekilen ve paranın adresinin sürekli kaynağı olan Amerika'ya döndüğü bir zamanda olsa bizim şu anda CDS'imiz nerede olurdu? Minimum 350'leri falan görebilirdik. Ama böyle bir sağlıklı CDS fiyatlamasında biz sağlıklı bir Borsa İstanbul fiyatlaması göremiyoruz. Çünkü hala bu PPF ve TL mevduat olayını Türk yatırımcısı böyle bir hani kafasında nasıl söyleyeyim? Ya ben param buradayken gece uyuyabiliyorum şeyi vardır ya psikolojisi. Benim hayatta hiç inanmadığım bir psikoloji. Hayatımda faize 1 lira bile koymamış bir insan olarak. Çünkü ben kendime güveniyorum. Borsada seçtiğim hisse senetlerinin daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ben oraya girmiyorum. Ama Türk yatırımcısının mentalitesi, abi ben gece uyuyabiliyorum. Bu kadar risklerin yüksek olduğu, yok işte Trump'ın bilmem ne açıklamalarının filan geldiği. Ya kardeşim daha ne risk olsun? Kaç tane savaş çıktı? Bir tanesi bitmedi. Bizim ülkemize bu kadar negatif anlamda hem ihracat tarafında hem ülke riski tarafında bizim Eurobondlarımız şu anda çok sağlıklı fiyatlamalarda işlem görüyor. Bizim CDS'imiz korktuğumuz hareketi yapmadı. Bir tek borsamız bu kadar geri kaldı. Ama tarihte görmediğimiz kadar geri kaldı.
1: Neye göre geri kalmışlıktan bahsediyoruz? Çünkü şöyle değerlendirmeler de var. O kadar şey oldu, hala 15 binin kıyısındayız. Sadece %6, %7 uzağındayız. Bizim borsamız oldukça güçlü. Bir %6'lık hareket yapıldığı takdirde yeniden zirveleri görürüz diyenlerin sayısı da var.
0: Var. Tabi senin Borsa İstanbul endeksinin %20'si Aselsan ve Astor olursa, yani değil mi, endeks fiyatlamasına değil endeksi oluşturan hisse senetlerinin ağırlıklarına ve ona göre bakmalıyız. Bak bu hani bazen
1: biraz
0: böyle
1: spesifik yaklaşmak lazım burada.
0: Spesifik. Çünkü sadece endeks fiyatlamasına bakarak, o zaman da ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sene ana endeksimiz Borsa İstanbul 100 değil mi? Bizim endeksimiz BIST 100 endeksi dolar bazında getiri endeksimiz, yani içinde temettü olan dolar bazında %17 yukarıda. %17 yukarıda olan endekste 100 hisseden 43 tanesi negatif olur mu? Yani sen maymuna dart attırmışsın. Neredeyse maymunun attığı iki hisseden biri %17 yukarıda olan endekste sana para kaybettirmiş. Böyle bir fiyatlama olur mu?
1: Uç fiyatlama.
0: Uç fiyatlama. Yani hani dünyada abi EM rallisini de sadece işte Tayvan Semiconductor, Hynix ve şey yaptırdı olayı. Hynix ve Samsung yaptırdı olayına geliyoruz. Ama o argümanı sunan arkadaşlar da o zaman bizim VIOP'umuzun %15'inin, VIOP 30 kontratımızın %15'inin Aselsan, %5'inin de Astor olduğuna bakmak zorunda. Kardeşim böyle performanslar gösteren hisselerin olunca da senin fiyatlaman buraya gelir. Ama senin hala orada Türk Hava Yolları'm var, İşçem var, Yapı Kredim var, Koçol'um var. 17 ayda %24 satılmış Sabancı

0: holdingin var. O zaman o fiyatlamaları da bak. Düşünüyorsun. Yem endeksi %67 gitmiş. Sabancı %24 satılmış. Şimdi Sabancı Holding yatırımcısı. Ya ben bu kadar iskontoyla bu hisse senedini portföye koydum. Ne yapacağım diye düşünüyor olabilir. Ve çok haklıdır da yani. Ama işte Uğur, o endeks fiyatlamaları her zaman insanların düşündüğü gibi olmayabiliyor.
1: Burada biraz hikaye bazlı mı yaklaşmak lazım, bilanço bazlı mı yaklaşmak lazım ya da faaliyetleriyle, operasyonlarıyla mı şirketlerin ilgilenmek lazım? Giden şirketleri konuşuyoruz. Hem Savaşları masaya yatırdık piyasa değerlendirmesi içerisinde. Aselsan'ı buna bağlıyoruz. Astor dediğimizde ciddi Amerika'dan siparişleri var diyoruz. Diğer
0: ve siz... doğru sektör.
1: Ve doğru sektör, doğru sizin sektör. Değerlendirmeniz. Mesela %17 dolar bazlı getirilerden bahsettiğiniz bazı şirketler adına. Şimdi konjektürel anlamda bir yükseliş olarak mı bu şirketlerdeki hareketi okumak lazım? Ve geri kalmışlardan da bahsettiniz. Mesela Türk Hava Yolları dediniz. Bunu da yine yaşanan gelişmelerin bu sektörlere menfi, olumsuz etkisi olarak mı okumak lazım? Yani yatırımcı burada şirket tercih ederken bilançosuna mı bakmalı, operasyonlarına mı bakmalı, dönemin şartlarına mı bakmalı? Mesela iskontolu dediniz Sabancı Holding için. İskontolu olmasa onun yükseleceği anlamına gelir mi? Ya da bu şekilde hareket etmek doğru bir yatırım stratejisi mi?
0: Uğur, ben eskiden dediğim yani son bir sene öncesine kadar bütün analizlerimi, makro analizlerimi, yurt dışında hangi sektörlere para giriyorla çek, ilk çek, oradan başlayıp Türkiye makro, sektör makro, şirket makro, şirket bilanço olarak böyle bir portföydeki bütün şirketleri bu şekilde analiz ederdim. Fakat son 1,5 senede yaşadığımız olaylar, bu da 2025 başından beri cereyan etmiştir, Türk borsasını başka bir yere koydu. Türk borsasında herkes momentum trader oldu perspektifini bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlatmaya çalışayım. Türk borsasında uzun vadeli bilanço bakan, net aktif değer bakan, indirgenmiş nakit analiziyle Excel spreadsheetler koyup abi bir dakika ya işte sektör iskontosu ortalama %30 ama %40 bu var. %45'te Sahol var, %40'ta Koçol var filan diye bakan analizler son 1,5 senede Borsa İstanbul'da bu analizleri yapanları çok boşa çıkardı. Çok boşa çıkarınca da biliyorsun Uğur abi, hisse senedi analizlerinin ve yatırımlarının iki gerçeği vardır. Ya temel anlamda bilanço, benim o 5 tane anlattığım şekilde böyle yapılan analizler ya da momentum trade dediğimiz, momentum trade'i şu şekilde anlatayım: paranın girdiği yere koş. Momentum, RSI indicator'lar bilmem ne, daha çok da bir teknik analizi. Şimdi Türk borsası neden bu seviyeye geldi, neden ikincisiyle herkes hareket etti? Abi ben 1,5 sene evvel hangi serbest fonların portföylerinde hangi hisseler var filan bunun analizini yapan bir insan kesinlikle değildim. Ama şu anda görüyorum ki hangi serbest fonlar hangi hisseleri topluyor, ay ay işte Mayıs ayında bilmem ne almış filan analizlerinin Borsa İstanbul'da daha çok takip edildiğini ve paranın giriş, yani o işte momentum ve RSI analizlerinin daha çok işe yaradığını görüyorum. Bu değişir mi Uğur? Bak bu değişir mi? Değişir. Her şey gibi bu da değişir. Ama şu anda borsamızda portföy yönetim şirketlerinin yönettiği serbest fonların büyük bir ağırlığı varken ve

0: bireysel yatırımcı bu serbest fonların hareketlerine göre pozisyon alırken ben bunun değişeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü bir yatırımcı gelip ya evet abi orada Turkcell diye bir hisse senedi var. Halka arz olduğunda 25 milyar dolardı. Şu anda 5 milyar doların altına düşmüş piyasa değeri. Türkiye'mizin en büyük değerlerinden biri. İnanılmaz nakdi var. Belki teknoloji şirketi olabilir. Abi ben bunu 5 milyar dolardan alayım. Bir zamanlar Aselsan'a da aynısı olmuştu. Değil mi abi? 5 sene evvel Aselsan'a ben şu tip analizler yazıldığını dün gibi hatırlıyorum. Aa işte nakit problemleri olabilir. Bazı projelerde şeyi alamıyor filan diye analizler yazılıyordu. Onları çıkartırım şimdi. Şu anda da bak nasıl oralardan Aselsan toplayanlar çok ayrı seviyelere gittiler 5 sene sonra. Onun için senin sorduğun sorunun cevabı burada saklı. Her şey her an değişebilir. İnanılmaz dinamik bir piyasa ama şu anda bu bilanço analizleri filan son 1,5 senedir fazla ne takip ediliyor, ne piyasada işliyor, ne portföy yöneticileri ona göre pozisyon alıyor. Şu anda daha çok serbest fonlar.
1: Abi evet her şey değişebilir ama portföyü tutma süresi de çok kısalmadı mı?
0: Çok kısaldı.
1: Yani çok herkes hızlı değiştiriyor.
0: Herkes trader oldu. Herkes trader oldu. Bu da şu tip analizleri bana çok yaptırır her zaman. Herkesin trader olduğu bir ortamda yani yatırım ortamının psikolojik olarak değiştiği ve insanların aa çok güzel abi ben bunu aldım %1 yaptım %2 yaptım bunu satayım hemen X hisseyi satıp Y'ye geçeyim dedikleri ortamda Uğur bu tip ortamlarda trade piyasası dediğimiz ortamlarda ben en çok para kazananların bunu bir modele döküp yani matematiksel bir modele döküp bunu bir algoritma olarak yazıp bunu çalıştıran insanlarda gördüm. Bu tip günlük trade'lerden manyak para kazanan insanları gördüm ama bunların hepsi matematiksel formüllerle yapılmış şeylerdi. Şimdi ben bunu Türkiye'de bu tip trade yapan insanların 3 şekilde bu trade'i yaptıklarını görüyorum. 1. Kullandıkları aracı kurumların verdikleri günlük trade önerileri var mı? Her gün var. Her gün birisi kendine göre dinamik portföy, işte yok trade önerimiz. Her gün çok güzel çalışan, gecelerini gündüzlerini teknik analiz bakan sevgili genç kardeşlerim bu analizleri çok güzel yapıyorlar. 2. TÜYO dediğimiz oradan buradan işte abi X portföyün serbest fonuna şu girecekmiş filan şeklinde konuşan kardeşlerden bu hisselerde zaten biliyorsun bunlar sürekli hareket ediyorlar. 3.'sü de kendileri teknik analiz bakan. Çünkü Twitter'da gerçekten teknik analizi çok iyi yapan arkadaşlar var. Buna göre işte şuradan bilmem piyasa döner. İşte buradan -3 standart sapmaya onları nasıl buluyorlarsa yani. Çok enteresan analizler yazan arkadaşlar var. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah acayip para kazanırlar. Ama bu iş böyle yapılmaz. Bu iş abi kendi modelini kendin yaratarak. Ben buna kolay demiyorum bu arada Uğur. Bu çok zor bir şey. Kendi algoritmanı yazmaktan bahsediyorum. Yani kendi algoritmanı tabii yazmayacaksın. Diyeceksin ki ya ben matematiksel olarak bu formülle bir örnek vereyim. Mesela en şeyine 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü yukarı doğru kestiğinde o mesela bir teknik ağ sinyalidir. En basitinden örnek verdim. Bu bir algoritma olarak yazılabilir değil mi? Dünyanın en kolay algoritma.

0: gitmesi. Tık kod edersin, yazarsın. Ben bunu diyorum. Bu işi başarılı olarak trade işini başarılı olarak yapan ve bundan sürekli para kazanan insanların ben bu tip algoritmalarla başarılı olduklarını gördüm. Aracı kurum önerileriyle ya da tüyolarla ya da yaptıkları teknik analize değil. Bu çok önemli bir şey. Ha bir de bir kolaylık olarak bu servisi artık neredeyse bütün aracı kurumlarımız veriyor. Gidin abi kendiniz böyle algoritmalar geliştirin. Gidin bu algoritmaları yazın. Makine sizin için trade etsin. Siz isterseniz Bodrum'da olun, isterseniz Erdek'te olun, nerede olursanız olun. O makine sizin için trade etsin. Bakın yani insanlara değişik bir perspektif vermeye çalışıyorum. Çünkü bizim piyasamız Uğur ciddi bir trade piyasası haline geldi. Son 1,5 senede. Bundan önce pek böyle değil.
1: Çok hızlı bir işleyiş var.
0: Çok. Yani günlük hareketler.
1: Siz bir önceki yayında şey demiştiniz. Piyasa alışkanlıkları değişiyor. Ben de kendimi yeniliyorum. Daha önce farklı düşünüyorken son bir yılda evet. Hem araştırmalarım hem de eylemlerim farklılaştı. Çünkü evet. Piyasa bunu gerektiriyor.
0: İşte bu demin anlattığım evet. Olay. Ben şu anda 1,5 sene evvel birisi beni sokakta çevirse abi işte sen atıyorum Tera portföyün şu fonunda hangi hisseler var bakıyor musun filan. Abi derdim ya sen deli misin ne ya filan derdim. Ama 1,5 sene sonra ben bu analizi yapan bir piyasa insanı haline geldim. Çünkü piyasa onu insanı yapmaya zorluyor. Ben bu yaşta 53 yaşında artık 32 senemi bu işe vermiş, psikolojimi kaybetmiş bir insan olarak kendi kendimi her gün geliştirmek zorundayım. Her gün öğrenciyiz yani Uğur sen de öğrencisin, ben de öğrenciyim. Kendime bu işlerin ben şahıyım diyen. Mesela biraz gidin Jim Simmons'ın Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmayı gidin YouTube'dan bulun onu söyledin. Adam o yaşta gelmiş evet. 80 küsur yaşına hala ben öğrenciyim diyor. Her gün beni yeniden geliştirdiğim algoritmalar var diyor.
1: Şimdi bu sene zorlu bir yıl oluyor. Siz oransal olarak getirilerden de bahsettiniz. Sadece bazı kağıtlarla bu yükselişlerin şimdiki periyoda kadar gerçekleştirdiğini ifade ettiniz. Bu seneyi kalan dönemde karlı geçirmek, kazançlı geçirmek adına yatırımcı nasıl bir strateji hisse senedi piyasasında uygulamalı? Geri kalana mı girmeli? BIST 30 şirketlerinde mi olmalı? Hikayesi olana mı teveccüh göstermeli? Oradaki o seçimi nasıl yapmalı ki bu kez kazansın?
0: Şimdi demin anlattığımız 4 tane endeks vardı küresel bazda. Ben hisse senedi yatırımını Borsa İstanbul ve küresel olarak Uğur ayırmak zorundayım. Çünkü artık biliyorsun başta üniversite öğrencisi gençlerimiz olarak konuşuyorum. Artık dolar ETF'lerine, Nasdaq'a, ülke ETF'lerine inanılmaz bir ilgi var. Keşke aynı ilgi Borsa İstanbul'a da olsa ki bence olacak. Bak bence olacak. Bir iki şeyi doğru yapmamız lazım. Burada en önemli gösterge 4 tane demin saydığımız küresel bazda para giren yer. Bu yerlere yakın Borsa İstanbul hisse senetlerine bakmak evet çok önemli ama bunlar zaten gitti. Yani bunlar içinde sen değer yatırımı yapacak hisse senedi dünyanın hiçbir yerinde bulamayacaksın. Enerji sektörü, savunma sektörü, yapay zeka sektörü ve çip yapım sektörü. O zaman mesela atıyorum tamam mı? Ya dünyada gelişmekte olan ülkelerde başka hangi sektörlere

0: para giriyor diye baktığımızda Uğur, benim gördüğüm 3 tane sektör var. Bu 4 şeyin dışı. Bu dünya küreselde. Gelişmekte olan ülkelerde bir para giren sektörlerin bu başında geliyor. Ama benim bu sektör hakkında hiçbir bilgim yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sağlık sektörü ve yaşlılara bakım sektörü. Bu sektör hem Amerika'da bu zaten çok gelişmiş bir sektör. Fakat gelişen ülkelerde de bu sektöre, sağlık ve yaşlılara bakım sektörüne inanılmaz bir ilgi var. Borsa İstanbul'umuzda bir hisse var mı bilmiyorum bu sektörde. Eğer varsa lütfen bana söyleyin, hemen yarın gereğini yapalım. Ama bilmiyorum, dediğim gibi kendimi eğitiyorum. İkincisi, altın ve kıymetli madenlerin üreticileri. Şimdi altın belirli bir satış şeyinde, evet. Ama hala altın ve gümüş üreticilerine para girmeye devam ediyor. Üçüncüsü, bizim çok yakından bildiğimiz bir sektör. Çok sevdiğimiz bir sektör ve çok yakından bildiğimiz bir sektör, inşaat sektörü. Çünkü özellikle gelişen ülkelerin altyapılarında büyük bir sorun olduğundan, mesela benim arkadaşım daha yakınlarda, benim en sevdiğim ülkelerden biridir, Brezilya'da bir havalimanına gitmiş.
1: Gittin mi daha önce?
0: Defalarca gittim. Çok, ya hayatta en sevdiğim yerlerden biri. Allah bir daha göstermeyi. Yani Rio şehri benim İstanbul şehriyle bir tuttuğum, o kadar sevdiğim bir yer yani. Brezilya'da bir havalimanına gitmiş, dökülüyordu diye mesaj attı. Yani havalimanı, hatta şöyle söyledi, İGA Havalimanı o kadar güzel yapılmış bir havalimanı ki yanında diyor, burası diyor dökülüyordu diyor, boya dökülüyordu. Şimdi gelişen ülkelerde çok ciddi bir altyapı ve inşaat projelerine, köprü, havalimanı, yol, onun için buralarda para giriyor. Bizim şimdi bu sektörlere bakarız Borsa İstanbul'da. Ama şu anda insanların Borsa İstanbul'da ne gidiyor, ne bundan sonra gitmeye devam edebilir momentum, demin konuştuk ya. Abi şu anda metal ana demir çelik sektörü çok iyi gözüküyor. Dünyadaki hareketten yine seninle son yanında konuşmuştuk. Bilişim, yazılım sektörü çok iyi gidiyor. Portföylerde bu iki sektörden de, sadece momentum olarak konuşuyorum, metal ana demir çelik ve bilişim yazılım sektörlerinin grafikleri, dolar bazlı grafikleri bana çok iyi geliyor. Ama küresel bazda nereye para giriyor derse, bu birinci sektörü iyi incelemem lazım. Sağlık ve yaşlılara bakım sektörü. Bakalım bizim borsamızda, evet, bunu şey yapacak bir hareket olacak mı Uğur'cum? Bu önemli.
2: Birkaç tane merak ettiğim soru var. Müsaadenizle hızlı hızlı soracağım. Evet, hayır ya da kısa açıklamalarla cevaplayabilirsiniz. Böyle bir dönemde 2026'nın son çeyreğine kadar bankalara pay ayırır mısınız?
0: Evet. Portföyün max %10'u.
2: Gayrimenkul sektörü için ne düşünürsünüz? Pay ayrılmalı mı son çeyreğe kadar?
0: Ayrılmamalı. Benim şu anki tercih sektörlerimden değil.
2: Gıda perakende kanadını yatırımcı önümüzdeki süreçte nasıl değerlendirmeli? 2026'nın son çeyreğine kadar pay ayırmalı mı?
0: Acayip ucuz kaldı. Özellikle şeyler değil, Bimaşlar, Migroslar filan değil. Şeyler, gıda üreticileri inanılmaz ucuz kaldılar. Piyasanın yani ciddi en kötü performans sektörlerinden bir tanesi oradan seçilebilir.
2: Havacılık şirketleri bu dönemde revaçta olur mu, ne düşünürsünüz?
0: Bugünkü hareket bana bakılması gerektiğini gösteriyor. Burada Türk Hava Yolları, Pegasus, onu

0: analist arkadaşlara bırakıyorum. Pegasus çok daha kötü performans gösterdi. Ama bugünkü para girişi bence ya para girişi de derken yani %1 yukarıda bir para önemli bir şey yok. Bugünkü hareket gösteriyor ki buralardan bir alıcı gelmeye yavaş yavaş başlamış sektörler, ulaştırma portföylerde düşünülebilecek sektörlerde.
1: Sanayi endeksine Işık Ök'te yakın mı peki?
0: Metal ana demir çelik.
1: Ayrıştırıyoruz.
0: Metal ana demir çelik ve madenciliğe yakın, diğerlerine yakın değil.
1: Peki.
0: Özellikle yakın olmadığım sektörler, yani hani düşünmediğim, tamam, hatta bilançolarına bile bakmayacağım sektörler: otomotiv, beyaz eşya ve kağıt.
1: Peki Işıkök'te 4 ana sektör de mutlaka olun derse, o 4 ana sektör hangisi olur sene sonuna kadar?
0: 2026 sonuna kadar.
1: Evet.
0: 2026 sonuna kadar gıda, içecek, ama şey, perakende tarafı değil, üretim tarafı. 2 metal ana demir çelik. 3 portföyün %10'unu geçmeyecek şekilde banka. 4 de ulaştırma.
1: Şimdi %10'unu geçmeyecek şekilde banka dediniz. Diğer %90'ı 30-30-30,
0: evet,
1: şeklinde.
0: 30-30-30 şeklinde yapılabilir.
1: O zaman siz ulaştırmayı koyduysanız önümüzdeki süreçte jeopolitik risklere ilişkin biraz daha olumlu bir beklentiniz var.
0: Jeopolitik risklere karşı hiç olumlu bir beklentim yok. Ama bu kadar kötü bir Brent petrole rağmen hala Türk Hava Yolları 290 lirada alıcı bulabiliyorsa, o zaman insanın biraz düşünüp, ya 17 ayda bu hisse dolar bazında %18 satıldı, artık biraz insanlar rotasyon olarak buraya, yani burada senin dediğin çok önemli. Sen makro bazlı bakıyorsun, ben fiyatlama bazlı bakıyorum. Yani performansa biraz da fiyat nereden nereye geldi ve bu fiyatlarda alıcı var mı yok mu diye bakmak lazım. Ama mesela demin bir tane şey saydım, sanayi sektör içinde madencilik. Mesela işte yayında söyledim, Tralt çok iyi performans gösteriyor, momentum var. Tralt'ta bir haftadır momentum hissesi. Bakılabilir. Çünkü insanlar artık bunlara bakıyorlar. Mesela demin ne dedim? Bilişim yazılım. Şu anda bilişim yazılım sektörü Borsa İstanbul'da bu senenin en iyi ana sektörler içinde en iyi performans göstermiş sektörü. Son baktığımda dolar bazlı %60 yukarıdaydı. Piyasa %17. Şimdi bilişim yazılım sektöründe ben bir şey bulmakta zorlanıyorum. Bak, zorlanıyorum yani, çünkü artık ben şimdi bilişim yazılım desem 6 aylık trade için, Uğur abi %60 gitmiş, ne bulacaksın oradan değer yatırımı olarak? Şu anda bulmakta zorlanıyorum.
1: Yatırımcı small cap diye tabir edilen kağıtlarda çok fazla bir hikaye arayışında, getiri arayışında. Neye bağlamak gerekir bunu? Daha hızlı yükselebileceğine ilişkin bir inanç mı var?
0: Small cap dediğimiz, yani 609 tane Borsa İstanbul hissesinden bana göre zaten 450-500 tanesi öyle. Yatırımcılarda iki tane inanç var. Bir, bu hisselerin piyasa yapıcıları ya da eski tabirle tahtacı dediğimiz insanlar bu hisselerde hikaye yaratıp bu hisseleri götürmeye çok meraklı olabilirler. Çünkü faizden her ay %3,5 yediğiniz bir ortamda onlar da TL'de kaldıkları için para kazanmak zorundalar. Böyle bir mantık var. İkincisi de, Türkiye'de bu kadar risklerin yüksek olduğu küresel ortamda Türkiye aleyhine

0: yine risklerin hem ihracat tarafında hem de emtia, enerji emtia tarafında bu kadar yüksek olduğu bir ortamda hala bu kadar sağlıklı bir Eurobond ve CDS fiyatlaması görüyorsak ama sağlıksız bir Borsa İstanbul fiyatlaması görüyorsak, o zaman sağlıklı olduğunda bu küçük tahtalar daha çabuk gidiyor. Bak sen demin ne dedin? Bunlar daha çabuk gidiyor. Onun için bunlara daha bir bireysel yatırımcı ilgisi Uğur'cum öne çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Şahap çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli yorumların, değerlendirmelerin.
0: Çok güzel. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Efendim küresel kanat için de ufak bir değerlendirme alacağız. Philip Capital'e gideceğiz. Bizlere Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mütsel Şeşik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Küresel kanattan iyi gelişmeleri takip ediyoruz. Haftanın 4. işlem gününde fiyatlamalar ne anlatıyor?
2: Evet, ABD borsasından başlayayım, yani hisse senedi endekslerinden başlayayım. Bu tarafa baktığımızda haftalık bazda yani 9 hafta ardı ardı yükseliş gerçekleşmişti. Nasdaq, S&P bunlara baktığımızda. Şimdi bu hafta bir geri çekilme var şimdilik. Yani böyle kapanış yaparsa uzun zamandır ilk defa yani eksi kapanış haftalık bazında yapmış olur. Tabii ki bunun nedeni ile de şimdi Broadcom bilançosu açıklandı. Aslında ben beğenmiştim. Yani güzel büyüme var. Marjlarda da yani çok endişe verici rakamları görmedik. Fakat tabii yani bu kadar çarpanların yükseldiği dönemde bu kadar yani hızlı bir rally yaptıktan sonra yatırımcılar hakikaten yani 10 numara bilanço bekliyor gibi bir görüntüsü var. Şimdi yakın vade veya orta vade rehberin baktığımızda Broadcom'un yatırımcıları çok tatmin edemediğini gördük. Bugün o yüzden Nasdaq tarafında %1,5 civarında bir düşüşle yine başladığını gördük. Burada aslında gördüğümüz şeyin tam tersi olmaya başladı. Şimdi petrol fiyatlarında da bir geri çekilme var. %2 civarında bir düşüşle bugün Brent petrol $95'larda seyrediyor ki ya bu yani tarihsel olarak çok yüksek bir rakam tabii ki, ama yani 120 gördükten sonra yatırımcılara biraz daha rahatlatabilecek bir rakam olduğunu da bilmemiz lazım. Şimdi bu tarafta da bir düşüş var petrol fiyatlarında. Aynı zamanda zaten uzun zamandır gördük bunun ters korelasyon olduğunu biliyoruz altınla. Altın fiyatlarında da bir yükseliş var bugün ve aslında şaşırtıcı bir şekilde endeksle birlikte tahvil borsasına da alış geldi. Yani söyleyemedim, kusura bakmayın. Hisse senedi piyasasına ters hareket yapıyor diyebiliriz. Şimdi tahvillere alım uzun zamandır yani bu güzel bir alım hareketini görmedik. O taraftaki güvenli liman talebin biraz azaldığını gördük. Fakat şimdi hisse senedi piyasaların bir kısım, yani sadece bir kısımla Nasdaq ve S&P endeksi aslında yukarı yönlü gidiyor. Genelde yayılan bir şey değil. Hatta çok enteresan bir veri gördüm. Sibon'un bir tane korelasyon endeksi vardı. Genelde yayılan bir hareket mi yoksa birkaç hisseyle mi endeks gidiyor? Zaten bu aslında belliydi ama çok küçük çapta, yani küçük grubun yukarı yönlü hareketi gerçekleştirdiğini gördük. Tabii ki çip sektörü ve teknoloji sektörü, bellek çip sektörü, bunlardan bahsediyorum. Bugün mesela Micron'a baktığımızda %7 civarında bir düşüş yapıyor ve bu da yani borsaya taşıyan hisselerden biri olduğunu da hatırlatmam lazım. Bu taraftaki çarpanlara baktığımızda da zaten price to book 16-17'ye kadar yükselmiş durumda. Geçen senelere baktığımızda 2-3 seviyesindeydi. Buna baktığımızda ne kadar, yani pahalı demeyelim tabii ki ama yatırımcı beklentilerin ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii bugün gibi yani bilanço açıklandıktan sonra yatırımcılar çok tatmin olamıyorsa burada bir geri çekilme görebiliriz diye tahmin ediyorum. Petrol fiyatlarında biraz daha kalıcı bir geri çekilme olmasa da aynı yani düşüşün biraz daha derinleşebileceğini de hatırlatmak istiyorum. Yarın tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu da çok kritik olacağını düşünüyorum artık. Açıkçası yani tam olmasa da çok eskiden böyle faiz indirim döngüsü başlamadan önce iyi veri kötü veri iyi veri döngüsü vardı. Şimdi ben

0: Tahminim biraz daha o döngüye döndüğümüzü düşünüyorum. Şimdi tarım dışı istihdam verisi çok yüksek gelirse faiz artış beklentiler de oluşmaya başladı açıkçası. Ben bunu beklemiyorum ama faiz artış beklentilerin biraz daha kesinleştiği dünyada hisse senedi borsalarındaki satış baskısının çok daha derinleşebileceğini tahmin ediyorum. O yüzden yarınki veri çok kritik olacaktır. Bugün işsizlik, yani haftalık işsizlik başvurular rakamı açıklandı ve burada da bir uptick, bir yukarı yönlü hareket vardı ki 4 haftalık ortalamaya baktığımızda da çok sert hareketler var yukarı yönlü. İstihdam piyasasındaki direnç, yani dayanıklılığın biraz daha zayıfladı mı acaba? Yarın bu sorunun cevabını almış oluruz. Dolayısıyla yarın çok kritik bir gün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki jeopolitik riskleri de takip etmeye devam ediyoruz. Biz VIX endeksindeki hareketi de takip ediyoruz. Bugün birazcık bir yükseliş vardı. Bu taraftaki işte Amerika olsun, İran olsun, bu yani biraz ters hareketler var. Yani
1: Evet.
0: farklı mesajları duyuyoruz ama bunları da takip etmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Makoto Mitsubishi bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Bizler de kısa bir araya gidelim. Saat başında kaldığımız yer.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biz neyi unuttuk ya?
2: Petrol ofisi kampanyası.
3: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çimo kahve ve market alışverişlerinizde ve ulaştırmada kullanabilirsiniz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlam almalı.
5: Bana göre bankacılık...

0: modern yüzde hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Transferen yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
3: Kredi
2: kartım hadi.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: Yaşlarını yakalayın.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dijo Ortak'a gel.

0: yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Çiğ köfte İstanbul'da olunca lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol. Durma sen de ye, İstanbul çiğ köfte. Arabanı
1: arabamla takılan, değerinde cinsen. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersem?
0: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Hangi
4: kredi? Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: kendi yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Sen veren yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık.
3: İyi yarıştı kimi.
2: Yoğun bir gün değil mi?

Fiyatını kaçırma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Samimi açıklamalarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Güven.
1: Bu mesleği yaparken kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasına hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için.
0: Portekiz aşkı filmiyle başarılı oyuncu İsmail Demirci.
2: Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz.
0: Şarkıcı Alize.
3: Harcadı o aşk benim, gurur benim, ömür benim.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize Cumartesi 11'de Ankara'da.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalardaki son fiyatlamaları masaya yatıracağız. Kapanışa artık yaklaşık 1 saat var. Bugün nasıl kapanış olabilir? Borsada düşüşler olmasına rağmen bankalardaki yükselişin sebebine ve yarın enflasyon var. Enflasyona dair beklentiler piyasada nasıl şekillendi? Enflasyon sonrasında piyasada nasıl bir görüntü olabilir? Tonguç Erbaş'a soracağız. Ahlatçı Holding Direktörü, Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Uğur.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Dün biraz baskı gördük. Bugün de o baskı günün bazı saatlerinde arttı. Şu an biraz daha %50 yükseliş, %50 düşüş şeklinde biraz daha softlaşmış durumda. Ama bazı şirketlerde ciddi düşüş yaşanmasına rağmen mesela Astor, mesela Aselsan, mesela bankalardan Halk Bankası. Ama diğer bankalarda ise yükseliş var. Bu ayrışmayı neye dayandırmak gerekir? Enflasyon verisini yarın göreceğiz. Küresel kanatta petrol fiyatları düşüyor. Hafta sonu bir barış gelir mi sorusu yine bugünlerde gündemde. Ve gelinen nokta borsada aslına bakarsak ağırlıklı olarak da kırmızı.
1: Evet. Yani aslında biraz sorunun içinde sen cevabını da söylemiş gibi oldun. Çünkü biraz bence yani ki enflasyon verisi ve haftaya Merkez Bankası kararı bankalar için bu önemli bana kalırsa. Ve çok aşağılarda bir fiyatlama da olduğu için biraz endeksi de dengelemek lazım. Yani şöyle diyelim hani kağıt değişimlerinde o dengeyi sağlamak açısından zaten otomatik olarak böyle bir hisse değişim oluyor. İkincisi de aslında yani şu liste içerisinde değer kaybeden şirketlere baktığımızda kısmen yani Halkbank belki bankacılık için son birkaç gündür çok pozitif ayrıştığı için belki hani bankalar içinde böyle bir dengeleme daha çok yaşanıyor diyebiliriz. Ama savaştan pozitif etkilenen kısmen ve biraz da endeksi taşıyan hisselerde olası bir anlaşmanın her ne kadar zaman zaman böyle olasılığı artsa da azalsa da burada bir yakınlaştığına dair de bir algı var. Yani birincisi bir anlaşma olabilir. Yani bugün, yarın, hafta sonu, pazartesi neyse. Ama aynı zamanda da artık biz bir Merkez Bankası toplantısı ve öncesinde enflasyon gerçekleşmesi üzerinden bir fiyatlamada bence finansal tarafta görüyoruz. Şimdi enflasyon niye önemli? Çünkü yarın 1.65 gibi bir ortalama beklenti var aşağı yukarı birkaç farklı ankette. Ben aslında

0: Biraz daha yüksek geleceğini düşünüyorum. Yani ben o beklentiyle iki arasında bir yerde olabileceğini düşünüyorum.
1: %1'e yakın bir enflasyon görürsek peki ne olur? %1 önemli bir soru.
0: %1'e yakın bir enflasyon görürsek bankaları %5 ile 7 arasında yükselmiş görürsün. İşte holdingler yükselmiş görürsün. Orta ölçekli biraz daha trade ile işlem yapan hisselerde kısmi satışlar görürsün birkaç gün içerisinde. Ama şöyle söyleyeyim, yani İstanbul enflasyonu 1.53 açıklandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki ay bu İstanbul'la Türkiye genelindeki korelasyon bozulmuştu biliyorsun. Çünkü enerji fiyatları kaynaklı ülke geleneğine yanılan enflasyon İstanbul özelinin dışında biraz daha yüksek gelmişti. 1 puan kadar bir fark vardı. Şimdi tamam, Mayıs ayında her şey bir anda değişmedi. Dolayısıyla 1.53 gibi bir İstanbul enflasyonu varsa burada mantıklı olmak gerekirse tamam, bir puan değil ama 0.51 yukarı marj düşünürsek, hani en üst seviye olarak burada yine o etkiyi biz ülke genelindeki enflasyonu İstanbul enflasyonundan daha yüksek olmasını beklememiz lazım. O açıdan bana 1.65 biraz çok yakın geliyor. Yani o noktada fark etmez. Aslında şöyle söyleyeyim, yani 1.5 ile 2 arasında bir enflasyon gerçekleşmesi bize en az Nisan ayındaki inanılmaz farklılaştıran enflasyon beklentilerimizi biraz daha yukarı çekilen görüntüden biraz daha sadeleştirebilir. Geçen yılda yanılmıyorsam 1.55 civarında bir şey olması lazım. Yani yıllık enflasyonda da 1.65, 1.75 neyse çok fazla bir değişikliğe götürmez gibi gözüküyor bizi. Haziran, Temmuz, Ağustos çok daha önemli veriler olacak ama işin özü aslında bir Merkez Bankası toplantısı öncesinde enflasyon göreceğiz. Bir de önümüzdeki haftaki bence NATO toplantısı öncesinde bu işin ben çözüleceğini düşünüyorum. Yani buna bir anlaşma mı dersiniz, bir ateşkesin genişlemesi mi dersiniz, boğazın açılması ve görüşmelerin devam etmesi mi dersiniz?
1: Bu arada 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da olacak ve Donald Trump Ankara'da olacak zirvede.
0: Yani sonuç itibariyle bir ay içinde en geç, ki o son güne kalmayacağını düşünürsek, Haziran içerisinde benim hala daha öncelerde de farklı tarihlerde beklentilerim vardı ama son aşamada anladığım kadarıyla bir iki başlıkta biraz daha böyle işte uranyum zenginleştirmenin İran dışına çıkarılması, boğazın gelirlerinin paylaşılması, savaştan zarar gören ülkeler içerisinde nasıl bir işte ödeme şekli olacak vesaire, olacak mı olmayacak mı gibi birkaç başlık var. Amerika'da her ne kadar Trump ben ara seçimleri hani baz alarak çok acele etmek istemiyorum dese de burada bir FED toplantısı da var. Aynı zamanda bir enerji maliyetlerinin özellikle Avrupa'da gördük, Amerika'da yavaş yavaş geliyor, bir enflasyon görünümü değişikliği var. Dolayısıyla ilk göreve geldiğindeki stratejilerini değiştiren bir uzunlukta bu savaş cereyan ediyor. Bu açıdan ben Haziran'ı biraz daha pozitif görüyorum, açık konuşmak gerekirse.
1: 13.836 gelinen nokta BIST endeksine. Psikolojik olarak takip edilecek seviye 14.000 midir?
0: Yukarıda.
1: Dün 14.200 görüldü ama kalıcılık olmadı. Yani da bir bant aralığı verebiliyor muyuz?
0: Yani bence 13.514.000 13.700 iyi bir direnç, destek. Yalnız 13.934 civarında bir 50 günlük ortalamamız var bizim üstel olarak bakarsan. Hadi onu 14.000'de psikolojik bir seviye gibi görürsek, yani 14.000 aşılırsa, şöyle söyleyeyim, herhangi bir nedenle, diyelim ki Haziran ayında savaş bitti vesaire, ben yeni zirveye gideceğimizi düşünüyorum. Yani 15.200'lerin de üstünde tekrardan yeni zirveye doğru bir atak olabilir. Ve bunların yine geride kalan hisselerin, özellikle bankacılık, holding, belki gayrimenkul falan, bunlar da devreye girerek endeksi destekleyeceğini düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, hani 13.500, 13.700, 14.000, ya bugün de dahil olmak üzere ben yarın 13.700 ile 14.000 arasında bir endeks beklentisinde süreceğini, tabi sabah açıklanacak enflasyon verisinde biraz daha yukarı doğru mu olacak, daha aşağı doğru mu olacak, onu bize net göstereceğini düşünüyorum ama bu

0: bu aralığın dışında bir oynaklık kısa vadede beklemiyorum açıkçası.
1: %0.87 aşağı yönlü bir hareket var. Bir de sektörleri görelim. Bugün biraz daha bankaların olumlu bir hava içerisinde olduğundan bahsetmiştik. Peki an itibarıyla kapanışa yakın bir dilimde bankalar 16.172, bankacılık endeksi %1.57 artıda. Toplu bankaları da görelim. Bu arada sanayi endeksinde de tam aksi bir görüntü var. Turizm, yatay, teknoloji geri çekiliyor. Garanti Bankası %2.14, Akbank %2.78. Şimdi 1'e yakın bir enflasyonun gelmesi halinde %5 ila %7 aralığında bankalarda bir hareketin olma ihtimalinden bahsettiniz. Doğru. Bugünkü banka şirketlerindeki performans, yarınki enflasyona dair iyimser bir beklentiyi fiyatladığı anlamını taşır mı?
0: Bence kısmen taşıyor. Yani şöyle düşün, bir önceki ay %4'ün üzerinde, hani bugün konuştuğumuz Mayıs ayı enflasyonu için hadi 1.5 olmasında sen de 1 diyorsun mesela.
1: Olabilir. O zaman 1.65 ila 2 arası zaten
0: kabul edilebilir.
1: Ha,
0: kabul bence edilebilir. Kabul edilebilir ama şimdi şöyle mi soracaksın diye düşündüm acaba. Hani %2 bugün yükselen bankalar var. Ona %5 ve 7 arası içinde bu dahil mi? Bence hariç tutabilirim. Yani bunu tabii bir gün içerisinde görür müyüz emin değilim ama sen %1'den bahsettiğin için yani
1: %1'e yakın, %1.1 olur.
0: Gerçekten çok olumlu karşılanır. Çok ihtimal vermiyorum. Tabii yarın ayrıca sen de değerlendiririz. Ama şunu anlamamız lazım. Geçen sene Temmuz-Ağustos'da da %2'ye yakın enflasyonlar var. Yani eğer biz gerçekten Haziran'da savaşın bittiğini fiyatlayabileceğimiz bir ortam olursa, yani bitmesinin şartları farklı olabilir. Mesela petrol fiyatı, örnek veriyorum, işte 80-90 dolar arasına gelirse, tahvillerde bir geri çekilme görürsek, o zaman biz tekrardan bir enflasyonda aşağı yönlü patikayı yaz aylarında görüp, çünkü büyük ihtimal konuttan ve eğitimden gelecek bir destek olacak. Gıda fiyatları da yani hani kuraklıktır vesaire falan, bunları çok yaşamadığımız, hatta aşırı yağış aldığımız bir yıl olduğu için bir nebze ben daha dengeli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu üç başlık bizim enflasyonu çok net bir şekilde aşağı doğru çekebilir. İşte o enerjinin kalıcılığı ne kadar olacak onu göreceğiz. Ama yılın hani şöyle düşünürsek, şimdi 25 civarı bizim Merkez Bankası'nın işte beklentisi veya hedefi diyelim. Ondan sonra ortalama bir yerde. Piyasa biraz daha 28-30'larda. 25 gibi olsa enflasyon, 32 civarı bir politika faizi olması lazım. 31 desek, hani perşembe bir artış olmadı diyelim. Bu arada 400-500 puanlık bir indirim var. Bu da son 3 toplantıda gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama bizim için önemli olan bütün bu hengamenin içerisinde çok enteresan bir kur hareketi, çok enteresan bir tahvil piyasası veya ülke risk biriminde böyle değişim görmedik. Sadece borsada dalgalanma oldu. O da geldiğimiz yer şu an zirveden bir puan aşağı. Bu arada S&P, DAX gibi endekslere baktığında da yine aynı hengame içerisinde. Mesela enflasyon çok yüksek geldi geçen Avrupa tarafında açıklandığında. Ama hala 100 puanlık sadece zirveden uzakta bir borsa endeksi görüntüsü var. Tabii hangi hisseler ön plana çıkıyor, çıkmıyor falan, bunlar ayrıca tartışılır. Dolayısıyla piyasanın ben çok fazla bozulmadığını düşünüyorum. Yani petrolde bir gevşeme olduğunda biz burada tekrar eski senaryoya doğru, yani risk algısında artışa doğru döneriz diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Haziran ayı içerisinde dünyada büyük halka arzlar da göreceğiz. SpaceX var. Asya'da bir şirket yine halka açılacak. Ciddi bir para akışı da bu şirketlere olacaktır. Bu genel itibarıyla borsalardaki hareketleri nasıl etkiler?
0: Şimdi o biraz daha geniş bir senaryo. Şöyle düşünelim. Şimdi kısa vadede...
1: Ama senaryolar arasında var.
0: Hayır. Yani senaryo derken şöyle, yani piyasaların ne olabileceği konusundaki benim de belli bir daha önce yaşadığım dönemlerde gördüğüm şuydu. Şimdi biz diyoruz ki temel göstergeler,

0: Çaba içerisinde bir deklarasyon yayınladılar. Şimdi iki tane büyük halka arzı biz Amerikan borsalarında göreceğiz yakın vadede. Yani şunu anlatmak istiyorum. En heyecanlı, en popüler olduğu dönemde bazı regülasyonlar veya halka büyük halka arzlar görüyoruz. Şimdi bunlar eğer olur da savaş bitmezse, onun için diyorum ben biraz Haziran'da daha umutluyum diye, küresel borçluluk, kurumsal borçluluk, bireysel borçluluk anlamında sıkıntı yaşayabileceğimiz bir döneme doğru götürebilir. Dolayısıyla bunun ötelenmesi veya bunun biraz daha beklemesi açısından bir süre daha bu rally'nin devam etmesi gerekiyor ve bir süre daha iyimserlik olması gerekiyor. Ama piyasalar hep miyoptur derim ya, yani işte ileride bir tehlike varmış, ileride bir risk varmış, piyasalar biraz şişiyormuş, işte halka arzlar geliyor, bunu piyasalar nasıl karşılayacak, burada bir sermaye geçişi olacak falan hikayesi aslında tamamen belki 2027'nin konusu. Yani bunu da bir en azından böyle bir not olarak şimdi düşmek gerekiyor. Ama şu anki meselemiz, yani yakın vadedeki durum, mevcut durumda paranın bol olması, sermayenin boşalan yerleri doldurması. Boşalandan kastım da düşüşlerin biraz daha sermayeyle desteklenmesi açısından. O açıdan yani bunu yaşadık 3-4 kez. Hani ben bunu daha önce de söylediğim için, evet. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani şu an mesela dünya genelinde de çok agresif bir alım veya satım tarafında olan bir endekste görmüyorum.
1: Nasdaq %1.1 aşağıda. BIST 100 endeksi de %0.96 geri çekiliyor. BIST 100'deki şirketleri de biraz konuşalım. Agresif satış yaşayan şirketler var. Spesifik, Aselsan, Astor. Haber akışları aslında yatırıma dair Aselsan'da vardı 2 gündür. 361 lira 50 kuruş. Son dönemde çok yükseldi bu iki kağıtta. Astor taban oldu. Şu an itibarıyla %9.97 geriliyor. 322 lira 75 kuruş. Geçen yıllardan itibaren bu şirketleri çokça konuştuk. Hatta herhalde siz de ilk konuşanlardan biriyiz bu şirketleri. Ne dersiniz? Bugünkü geri çekilme de bu iki şirketteki endeksi baskılayan unsur.
0: Aslında sadece iki şirket açısından değil. Bak orada Petkim var. Hani Tüpraş, Petkim. Burada aradım. Tüpraş da bu tarafta.
1: 2.23
0: Altınay düşüyor. Var. Yani öyle ya da böyle hani savunma sanayi içinde bakarsak. Yani biraz Enka var, Ereğli var. Yani bunlar da daha önce bir prim yapmış hisseler. BİM'i gördüm. BİM de negatif tarafta. Endeksi biraz sürükleyen hisselerde bir nebze o satışı görüyoruz. Tabii Astor'un, Aselsan'ın getirileri çok daha yüksek olduğu için belki dediğin gibi haber akışına istinaden bir gelişme var. Üst tarafa bakacağım. Büyük ihtimal bankalar biraz daha hani %2'lerde olduğu için aralarda kalıyor.
1: Evet. Akbank 2.27.
0: Yani holding, bak Sahol, Koç, işte biraz Turkcell gibi. Yani burada bence önümüzdeki kısa vadedeki o anlaşma olabileceği algısıyla enflasyon ve Merkez Bankası toplantısı arasındaki süreyi biraz daha kağıt değişimiyle bu endeks seviyesinde bunlar büyük ihtimal fon işlemleridir diye tahmin ediyorum. Daha kurumsal işlemlerdir. Böyle bir geçiş sürecine başlamışız gibi gözüküyor. Ben burada mesela bu tabloya baktığımda aslında bir anlaşmanın da olma ihtimalini çok yüksek gördüklerini düşünüyorum. Bak şöyle düşün. Petrolde
1: nasıl çıktı bu sonuç, bu tabloda?
0: Ya şimdi savaş ortamında daha fazla ön plan. Mesela şöyle söyleyeyim. Petkim, Aselsan, Tüpraş. Hani hisse sayacaksak. Evet. Yani, hadi Astor biraz daha önceden başlayan bir rallisi vardı. Şimdi petrol 90 ile 100 dolar arasının haricinde işte anlaşma oldu, o ona saldırdı, olmayacak. İşte uranyum zenginleştirme İran'da kalacak, kalmayacak falan. Ama petrolün oynaklığı giderek azaldı. Dönüyorsun tahvil piyasasına bakıyorsun. İşte Amerikan 10 yıllıkları en yüksek 4.63 civarı bir şey gördü. Şu an 4.50'nin altında. altın, gümüş gibi ürünlere bakıyorsun, hatta kripto varlıklara bakıyorsun. Ne diyoruz? Bunlar güvenli limandı. İşte savaşta

0: ön çıkar vesaire. Yani şunu diyebilirsin, tahvil ve özellikle dolar bazlı hareket oluyor aşağı doğru. Ama görebildiğim kadarıyla bugün bir nebze yukarı bir hareket gördüm yayına girerken. O da doların geri çekilmesi, petrolün biraz geri çekilmesiyle ilgiliydi. Ama hala çok aşağıdalar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani risk oluştuğunda yönelinebilecek ürünler arasında da oynaklık çok sınırlı. Şunu söylemek istemem tabii. Herhalde böyle bir bilgi var önden. Yani bir anlaşma olacağına dair. Piyasanın büyükleri bunu ya anladı, ya gördü, ya tahmin ediyor, ya ama bilgileri var.
1: Mesela Tüpraş %2.3 düşüyor. Petkim %6.57 düşüyor. Petrol yükseldiğinde bu şirketler de yükselmişti. Petrol düşüyor, bu şirketler de düşüyor. Bir barış umudu ya da işte olacağına ilişkin kanaat.
0: Evet.
1: Bu değil mi bizim şu anki konuştuğumuz senaryo? Ama aynı sekansta Pegasus ve Türk Hava Yolları aynı hızda yükselmiyor.
0: Tamam, ama şimdi şöyle bak. Şimdi senin bir portföyün var ve sen bunda savaş başladığında dedin
1: yani
0: ki,
1: pozisyon değişiklikleri mi başladı?
0: Onu evet, ama şimdi şöyle anlatacağım. Sen dedin ki ya burada işte şu hisseler ön plana çıktı. İşte petrokimya, savunma sahibi. Burada hangileri güçlü? Şunlar. Biz bunları alalım. Aldın. Şimdi belli bir oynaklık oldu yani. 3 kere 4 kere 120 doları gören petrol olduğu işte piyasanın karıştığı birçok senaryoda savaş sona ermedi. Ve sen portföyünü belli bir marjda taşıdın ve belli bir kar ettin. Şimdi biraz önce anlattığım senaryoda o marjlar artık daraldı. Diyorsun ki buradan daha yukarı gidebilecek bir ivme azalması görüyorum. Dolayısıyla bunları satalım, şu hisselere geçelim. Tamam mı? Şimdi senin tabii örneğin çok güzel. Diyorsun ki o zaman Türk Hava Yolları, işte Pegasus, hani ulaştırma geride kaldı, belki gayrimenkul geride kaldı, holdingler ve bankalar geride kaldı. Ama daha bu işin ilk günü. Yani Türk Hava Yolları, Pegasus, yani ulaştırma tarafında daha petrolün düşüşü gerçekleşse bile 60 dolarda olmayacağız.
1: Evet.
0: Hala 85-90 dolarda olacağız. Yani demek istediğim şu, o taraflara daha gelmeleri için biraz daha o tarafı
1: step
0: güvenli görünüyor. Aynen.
1: Adım adım. Aslında bir sonraki sorum oydu. Yani bugün hemen bitse yarın hemen her şey düzelecek mi?
0: Değil. İlk nereye alırlar? İlk bankaları, holdingleri alırlar. Çünkü fiyat avantajı var onların. Yani çok, yani 21 bin endekse 16 bin, 15.500'e kadar gerileyen bir bankacılık endeksi var. Zaten hareket hep 14 bin, 15.000'den başlıyor. Onlar da biraz tamamladıktan sonra ya bu iş öyle ya da böyle ulaştırmaya da gelir, işte sezon başlıyor falan denir. Gayrimenkul tarafı bizde faizler düşecek tekrardan. Yani bu olmasına gerek yok. Para girişi başlar yabancı tarafında tekrardan. Ama ilk yöneleceğin yerle senin adım adım dediğin kısımda bunlar ikinci, üçüncü sektörler olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla şu an için henüz acaba mı? Yani yarın da bir enflasyonu görmek lazım. Ona bir hazırlık gibi geliyor bana.
1: Böyle durumlarda ufak ufak önden mi toplamak lazım? Yoksa o nihai neticeyi risklerle alakalı çözümlemek, görmek mi lazım? Yani barışın resmen imzalanması sonrası mı hisse toplamaya başlamak lazım? Öyle yaparsa şayet yatırımcı geç kalmış da olur mu?
0: Ya aslında bu işlerde geç kalmıyorsun. Yani öyle bir algı var. Dipten alamadım, tepeden satamadım falan hikayesi. Ben bunu da genelde belli bir aralıkta alım satım yapın. İşte o aralık aşağı kırılırsa zarar durdurla tekrar aşağı doğru devam edin. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla ulaştırma tarafı üzerinden gidersek bazı ortalamaların 50 günlük, 200 günlüklerin altındalar. Bankacılık keza yine çok kritik bir seviyede. Birçok bankanın ortalamalarında da kritik bir yerdeyiz. Şu yapılabilir. Bence yani öncesinde özellikle belli ortalamalara yaklaşıp aşağıdan bir trend oluştuğunda bir 10 birimlik hisse senedi alacaksanız aklınızda varsa bunun 3-4 birimini alıp biraz önce bahsettiğim bant aralığında o maliyeti yapmak lazım. Ondan sonra gerçek haber akışında bir fiyatlama gelecekse de pozisyon arttırarak devam etmek lazım. O size zaten 2-3 günlük veya orta vadeli bir marj verecektir. Ama bir şeyi düştü,

0: şimdi buradan alayım diyeceğiniz yerde bir yatay hareket varsa, o tamamen deneme amaçlı yapacağınız işlemdir. İşte yüzde veya işte 10 birimin ikisiyle üçüyle denenebilecek durumdur. Kursa şöyle bir özet yapılabilir. Bir kısmını şimdi almak lazım. Ama bu işin özeti şu: bir strateji, bir düşünce, bir beklenti oluşturmanız gerekiyor. Bunun gerçekleştiğine de inanmanız gerekiyor. Zamanı da iyi ayarlayarak. Ve buna istinaden artık o gerçekten dip seviyelere geldiğini düşündüğünüz hisselerde alıma geçilmesi gerekiyor. Ama 10 birimin 10'unu da almamak gerekiyor. Çünkü işte Mart'tan sonra Nisan'da gördük, Mayıs'ta gördük. Hep işler iyiye de giderken bir anda bozulabildi. Dolayısıyla zarar durdurulu ve pozisyona girdiğinizde ne kadar zaman diliminde nasıl bir hedefiniz olduğunu her zaman hisse senedinde, bugün de olsa, yarın da olsa, bir sene sonra da bunu önceden bir hesap etmeniz, bir değerlendirmeniz lazım. Yani alacağınız risk ve getiri arasında da bir bağ kurmanız lazım. Yani strateji mutlaka olmalı ve buna disiplinle sadık kalınmalı. Zarar durdur için de söylüyorum.
1: Şunu da merak ediyorum abi. Biz sadece bu savaş bitecek miyi şu an konuşuyoruz ama bu tek konu bu mu? Yani merkez bankalarını da konuşmamız gerekmez mi?
0: Kesinlikle.
1: Bu ay ECB'ye dair faiz artışı beklentisi var. Kevin Warsh'un ilk toplantısının nasıl geçeceği merak konusu. Aslında merkez bankalarının kararları açısından da piyasalar bu ay önemli gelişmeler görmeyecek mi?
0: Kesinlikle. Yani aslında birbiriyle bağlantılı gelişmeler. Hani biz şimdi, bana kalırsa herkesin ekranının karşısında petrol fiyatı vardır. Yani zaman zaman farklı korele olan ürünler oluyor. İşte kimisi altına bakıyor, kimisi gelişmekte olan piyasaları.
1: Ama petrolde yanıldınız Donguç Bey. Farklı çıktığımız şeyleri söylüyoruz, yanıldığımızı da söyleyelim.
0: Doğru doğru.
1: 80 doların altına hızla gelirdi. Ben gelmedi.
0: Bu kadar uzayacağını düşünmüyordum, evet, bu işin. Ama şunu da belki şey yapmak lazım, konuşmak lazım. Böyle 150 dolar, 200 dolar petrol fiyatı olacak algısı, evet, da çok yanlış bir algıydı. Neyse, 80 dolarla 14 dolarlık yanılımız devam ediyor. Söylemek istediğim şey, aslında biraz da sen şimdi araya girince ilk soruyu da kaçırmış oldum. Ama
1: merkez bankaları.
0: Evet, merkez bankaları.
1: Gündemimizde merkez bankaları da olması gerekmiyor mu piyasalar açısından?
0: Şimdi dolayısıyla bir önceki aynı haftaya denk gelen majör merkez bankaları toplantıları vardı. Yani Japonya, Avrupa, İngiltere ve Amerika. Dördü de faizi değiştirmedi ki bizim merkez bankamız da değiştirmedi. Yani politika faizini en azından değiştirmedi. Ama dördü de dedi ki eğer süreç takip edeceğiz, bu şekilde bir enerji maliyeti baskısıyla bir enflasyonu süreç devamı söz konusu olursa faizi değiştirebiliriz. Hatta üyelerde, birçok üyenin de farklı görüşleri oldu. Yani faiz artmasını bekleyen vesaire. Şimdi dolayısıyla o toplantılara kadar bir anlaşma olmaması durumunda merkez bankaları faizi arttırır arttırmaz onu o gün konuşmak lazım. Ama faiz arttırma çabası, isteği çok da artabilir. Çünkü yani Avrupa'da %3'ün üstünde yanılmıyorsam gelen son 20 ayın falan en yüksek enflasyonuydu. Şimdi bu daha başlangıç, bir de onu düşünelim. Yani bu iş 90 illa 120 dolar 150 dolar olmasına gerek yok. Körfez kapalı kalıp petrol 97, 95, 98'de sene sonuna kadar kalacaksa bile buna merkez bankalarının müdahale etmesi lazım. Yalnız şöyle bir teori de var. Şimdi bu taleple ilgili bir enflasyonist süreç değil. Arz yönlü bir enflasyonist süreç. Dolayısıyla siz faizi arttırdığınızda aslında talebi daha da fazla kısıyorsunuz ve bu biraz da büyüme tarafını da negatif etkiliyor. Aslında bir stagflasyona da yol açabiliyorsunuz. Dolayısıyla merkez bankaları daha önce olduğu gibi, yani sadece para politikasıyla buna müdahale etme şansı veya önüne geçme şansı da çok fazla yok. Onun için çok yüksek bir faiz artışı silsilesi böyle her ay ya da her toplantıda beklememek lazım. Mesela biz ne diyoruz? Makro ihtiyadi tedbirler diyoruz. Kredilerde biraz daha daralmaya gidiyoruz. Biraz da bu aslında makro taraftaki

0: maliye tarafındaki değişikliklere doğru gitmeleri lazım. Gerekecek ama inşallah bunların hiçbirine tabii ki bir şey kalmaz, beklenti oluşmaz. Aksi takdirde çok başka şeyler konuşuruz, öyle söyleyeyim. Yani gerçekten çok düşük bir büyümeyle yüksek bir enflasyon bizi bu borçluk oranları içinde en çok istemediğimiz şey, şirketlerde de kırılımlar başlayabilir küresel anlamda. Ben
1: 3-4
0: bunu
1: tane kurum bu hafta içerisinde büyüme beklentilerini aşağı yönde
0: tabii doğru.
1: revize etti. Arka arkaya geldi bu beklentiler.
0: Evet, yani hala da iyimser. Yani bizim için de oldu, dünya için de oldu. Ben
1: Evet.
0: hala da bunun, yani bu ortam için yapılmış revizyonlar olduğunu düşünüyorum. Onun için kritik bir aydayız. Yani
1: Ama
0: onu da söyleyeyim.
1: mesela bu yanı sıra evet iyimser beklentiler var ama Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da bir o kadar karamsar ve aslında daha kötü bir senaryodan bahsediyor. Özellikle Hürmüz'ün açılmaması Haziran ayının sonuna kadar devam ederse burada stok problemi de var.
0: Doğru.
1: Arzın artmaması noktasında da zaten endişeler malum. İş başka bir boyuta, başka bir level'a da geçebilir. Bu da konuşuluyor.
0: Evet, yani Rusya-Ukrayna meselesinde de benzer durumlar oldu. Tabii biraz işin tam damarında olduğunuzda mümkün olduğu kadar o tedirginlik veya olası negatifliğin maksimum tarafını düşünmek lazım. Bu da bir senaryo. Ama hani dünyadaki ne diyelim stratejiler üzerine bu tarafa doğru bir meyil olmasını çok beklemek bana anlamlı gelmiyor. Olmaz diyemem. Ama bu biraz da artık herkesin kendi ekonomisi üzerinde bir darbe yaratma noktasında bir gelişme olarak bakılacak. Ya ben bunu çok Trump'ın da veya diğer işte majör ülke yöneticilerinde pek istemeyeceğini düşünüyorum. Zaten burada ana meselemiz İsrail ile Amerika. O tarafta da ister istemez bir sona doğru geliniyor. Yani biraz da Amerika dizginleri eline alıp kendi anlaşması üzerinden bir İran'la ikili diyaloğa girmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla evet, yani Haziran sonrasında bütün yılın kaybolduğu alternatif enerji kaynaklarının daha çok ön plana çıktı. Alternatif rotalarını oluşturmaya çalışıldı. Bir döneme gireriz ki onu ben çok olacağını zannetmiyorum. Şu anki fiyatlama da onu göstermiyor açıkçası. Yani daha sakin, daha oturmuş. Yani burada herkes
1: Ama belli bir düzeye kadar petroldeki düşüş 24 saat bile kalıcı olmamıştı. Biz tatildeyken sanki 100 doların altı artık benimsenmeye başladı. Biz tatile girmeden önce 100 doların altına düşüyordu. 24 saat geçmeden
0: Çıkıyor.
1: tekrar 105, 108, 107 doları görüyordu. Ama bu 10 günlük periyotta bu 90, 92,
0: Aynen.
1: 94 dolarlar sanki artık dengelenme süreci gibi.
0: Ya ben de daha önce ne diyordum? Hani bir anlaşma olsa 20 dolar aşağı gelir ya. Şu an bence 20 dolarlık bir marjı yok. Yani burada gelebileceğimiz yer 80-90 dolar arası. Sonra kademeli
1: Ya
0: olarak
1: o zaman
0: işte
1: resmileşse
0: tabii.
1: çok hızlı bir düşüş hemen beklemeyiz mi? Bu içinde var mı şu anki
0: Bence bir
1: düşüşte?
0: kısmı var. Yani şöyle 110, 112, 115 dolardaki petrolde o anda bir anlaşma gelseydi biz 90'lara, 95'lere bu aralığa girdik. Şimdi burada bence bu anlaşma olabilecek mantalitesi biraz da oturmuş bir fiyatlama. Ama tabii ki bir 10 dolar kabaca bence hızlı bir şekilde aşağı gelip sonra belli bir yerde dengelenme isteyecektir. Yani bir kısmı bence burada o şeyi bahsettim ya, yani değerli metallerden tut da kripto varlıklara kadar, tahvil faizlerine kadar aslında burada o anlaşmanın olabileceği yönünde bir kısım fiyatlamayı biz içinde görüyoruz petrol fiyatlarının.
1: 92 dolar 34 sent ham petrol. Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 21 sent. 102.66 düşüş gösteriyor. Bir de euro dolar paritesini ekrana getirelim. Fed'in alacağı karar, Kevin Warsh'un vereceği mesaj, Dolarda nasıl bir görüntü ortaya koyar? Paritede nasıl bir beklenti oluşturur? Powell gitti, Trump hemen arkasından bu savaş bitmeden faiz indirimi olmaz zaten dedi. Powell görevdeyken tam aksi görüşlerini ifade ediyordu. Birden normale dönen bir Trump gördü.

0: gördük. Powell görevdeyken yine Kevin Warsh ismi gündeme geldiğinde Fed'e dair bağımsızlık şüpheleri vardı. İlk toplantı nasıl olacaktır ve piyasada para birimi üzerinde de nasıl bir etki oluşturacaktır dolarda?
1: Şimdi Yellen ve sonra Powell dönemi bence çok birbirine benzer Merkez Bankası duruşuyla gerçekleşti. Yani alınan karar ve yapılan açıklamalar hep böyle bir dengeleyici, piyasada çok fazla oynaklığa neden olmamak için yapılıyor gibi anlıyorum. Yani bir faiz iniyorsa işte açıklamalar biraz daha bir sonraki faiz indirimi için şu şu şu şartların oluşması lazım gibi, biraz daha aslında hani güvercin şahin karışımı başkanın açıklamalarıyla alınan karar hep böyle bir dengeleyici unsur oldu. Şimdi yeni başkanda ben bir kere ilk toplantıda herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani ne olursa olsun şartlar bir indirim ya da artış yönünde karar olmayacaktır. Ama üyelerin kararlarını biz yakından izleyeceğiz. Bence yeni başkan da mümkün olduğu kadar bu bağımsızlık tarafındaki soru işaretlerini giderici anlamda dengeleyici bir dil kullanacağını düşünüyorum. Faizin değişmeyeceğini düşünürsek ilk toplantıda ve şu anki durum devam ederse büyük ihtimal yine ekonominin etkileri, işte enerji fiyatlarının, son gelişmelerin, bunları takip etmeye devam edeceğiz ve buna göre kararlar almayı sürdüreceğiz şeklinde. Daha önceki FED politikalarının işte biraz daha hani paralelinde bir bekleyişle yolumuza devam edeceğiz. İşte görev süresince nasıl bir duruşunuz olacak, ne düşünüyorsunuz falan diye sorduğunda da mümkün olduğu kadar bir önceki başkanın bıraktığı yerden devam edecektir. Bu böyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani ismin veya bunun Trump'ın atamasıyla kaynaklı falan olmadığını düşünüyorum. Son şeylerde de yani kendi açıklamalarında da zaten daha çok böyle dengeleyici bir dil kullandı. Daha özgürlükçü bir dil kullanmaya çalıştı. Onun için paritede de çok uzun zamandır bir yataylık var. Ama şöyle baktığımızda sanki Avrupa Amerika'dan faiz noktasında şimdi biraz daha yukarıda kalacak gibi gözüküyor. Bu da ne olur? Pariteyi aslında bizim daha yukarıda beklememiz lazım. Ne olursa olsun biraz daha 1.18-1.20 aralığını 1.14'ler, 1.13'lerden daha fazla yıl sonuna doğru düşünmemiz gerekiyor.
0: 1.16-31 yeniler nokta, %0.29 yükseliş var. 1.20-44 bir yıl içerisinde görülen seviye arasındaydı en yüksek. Bu dönemde altına dair beklentiler peki azaldı mı? Yani altın yükselecek mi sorusunu şu dönemde çok duyuyor musunuz? Size geliyor mu? Çok soruluyor mu?
1: Yani altın ve gümüş ne diyelim, heyecanı biraz daha sönmüş gibi. Bu fiyatlar içerisinde bir altın ya da gümüş grafiği de şöyle bir sene falan görebilirsek bir ara, çok acelesi
0: önce
1: yok ama şöyle bir şey göreceğiz. Bir zirve, hatırlarsan bunu da konuşmuştuk, yani biz 2000'den evet 4400'den
0: 5500 doların üzerine çıktığımızda siz zirvesinden %20'lik bir düşüş bekliyorum dediniz.
1: Evet,
0: o gün iki gün geçmeden oldu. Daha hemen oldu.
1: O yani o
0: inanılmaz bir tespit.
1: O kadar yakın beklemiyordum ama o günden sonra da şunu dedim. Tekrar 5600.
0: Önden haber mi aldınız Amerika'dan?
1: Estağfurullah
0: falan.
1: Bunu tabi burada 5397 kapanış üzerinden ama
0: evet, 5600'e doğru bir hareket
1: 5600
0: vardı.
1: 5600 görüldü. Ya yani şunu göstermek istedim. Bakın bu yani 5400 diyelim. Yanında bir tane daha tepe var. Onun altında 5250 olabilir. Ve sonra bir geri çekilme oldu. Şimdi şu aşağıdan yukarı doğru giden trendte burada son 3-4 aydır ne olursa olsun doların değeri, faizin değeri, savaşın heyecanının artması, azalması bize şunu gösteriyor ki biz burada neye bakıyoruz biliyor musun Uğur? Dünyanın en büyük altın fonlarından biri var. SPDR içindeki altın miktarına bakıyoruz. Haftalık CFTC net uzun pozisyonlara veya kısa pozisyonlara ne tarafı daha detaylı bakarsan aslında son 2-3 ay içerisinde burada bir dengelenme veya azalma var. Yani fon içindeki altın miktarında da bir azalma var. Çok fazla değil. Ama uzun pozisyonlarında giderek biraz daha böyle yükseliş oldukça kapandığını görüyoruz. Bu da aslında yukarı tepkilerde

0: bir satış fırsatı gibi görüldüğünü bize gösteriyor. Ben 4850 yukarıda, bir de şu aşağıdaki Nisan ayında geldiği yer, tahmin ediyorum 4300 civarı olması lazım. O iki alan yukarı ya da aşağı kırılmadıkça bu bant içinde kalabileceğini, ama şöyle yukarıdan aşağı doğru bir trend çizdiğinizde 4650 kısa vadeli direnç olduğu için, diyelim ki savaş bitti, böyle bir yukarı tepki görürüz ama kalıcılığı olmaz. Biz yine bu bant içinde 4300-4850 tahmin ediyorum Kasım ayına kadar devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi biz bunları konuşurken de tamam 5. ayı kapadık. Yabancı raporları yine şeydi, işte 6000, 7000, 10000 falan. Şimdi onların da biraz daha böyle makul seviyelere doğru geldiğini görüyorum. Bir kurumun 3800 dolar tahmini var, bildiğim kadarıyla en agresif düşüş tahmini. Ve genelde de 5000-5500 arasında da yükselişte tahminler var. İşte o aralığı biraz daha daralttığınızda 4300-4850 aralığı geliyor. Dolayısıyla altın hala portföylerde olmalı. Ama daha önce %25-30 civarı, hatta bunlar 40'a kadar falan çıkılabilir diye bir buçuk sene önce konuşurken, şurada %10-15 arası ve özellikle yerli yatırımcının döviz tercihi yerine en son fiyat hareketinde gördük sert düşüş olduğunda daha çok gram altın ve türevlerini tercih ettiğini görüyoruz. O açıdan hani bir dövize karşı da burada alternatif olarak düşünmek açısından, yani gram altın diyelim, hani onsu da geçtim, bir gram altın %10-15 portföylerde hala olabilir ama çok yüksek bir oynaklık olmayacak. Buradaki başlıklarda hani gümüşe döndüğümüzde 73 dolar civarında yanılmıyorsam, burada da 85 dolar yukarıda tahmin ediyorum, 60-65 dolarda aşağıda olmak üzere bir bant hareketi devam edecek, ama burada da gümüşte de çok hızlı bir yükseliş beklemiyorum. İşte sanayi emtia ürünüdür. Efendim ne bileyim, arabalarda, telefonlarda,
1: teknolojilerde
0: kullanılıyor falan, işte olur da buraya çok talep olursa altından ayrışabilir. Ben buna çok inanmıyorum. Çünkü buraya geldiği fiyat da sadece ihtiyaç kaynaklı değil. Bence fonların biraz da altına alternatif olarak o portföylerdeki riskli varlıklar yerine, yanına diyelim, tuttuğu bir ürün olarak görüyorum. Tam da 88 dolarlar gözüküyor. İşte o iki tepenin biraz altı 85 dolar. Aşağıda da 65 kabaca 70 dolarlar destek, evet, seviyeleri. Bu bantta bence bir süre daha kalmaya devam edecek diye düşünüyorum.
1: Tonguç Erbaş, 4500 dolardan ons altın alır mı yoksa pahalı mıdır?
0: Yani Tonguç Erbaş trade amaçlı alır ama hani böyle işte gideyim 100 liramın 100 lirasını, 4500 iyi fiyattır, burada önümüzdeki bir senede alternatif getirilerden daha iyi bir getiri sağlarım diye altın almaz.
1: Yani ben sene sonu için alıp tutmam diyorsunuz.
0: Yani diyelim ki ben şöyle, yani sabahları biz bir strateji yazıyoruz. Gün içi marjları vermeye çalışıyoruz. Yani 4500'ün altında diyeyim, 4450 kırılmadıkça alış yapılıp, işte ne diyoruz, 4650 diyelim, savaş bitti. Yani bu 200 dolar için burada pozisyon alır. Yoksa daha önceki 2000 dolarlarda konuştuğumuz gibi buradan 4500'e gider, 5000'e gider falan hikayesi gibi bir hikaye değil. Ama çok uzun süre, yani çok uzun süreden kastım yıl sonuna kadar biz bu yataylığı görürüz. Çok aşağı yönlü de bir baskı olacağını zannetmiyorum altın tarafı.
1: O zaman sene sonuna kadar emtia piyasasına, altın ve gümüşü kastediyorum, yatırım yapmak doğru bir strateji olmaz anlamını mı çıkarmamız gerekiyor?
0: Biraz önce yüzde verdim, hani portföy içerisinde işte %10-15-20 neyse, ama o bandı kullanarak işlem yapıp yapmak lazım. Yani al tuttan ziyade al, bandın üstüne geldiği zaman sat, tekrar geri çekilmesini bekle. Bu güzel para kazandırabilir. Ya bunun trade'ini yapanlar da var ama bizde altıncıların şöyle bir durumu var. Biz altını arttırmak isteriz. Yani fiyatından ziyade, yani diyelim bir kilo altınınız var.
1: Gramı

0: satarsınız, 1 kilo 100 gram yapmaya çalışırsınız. Veya bir ticaret yaparsınız. Onu 1-200 yapma. Bu bizim sermayemizdir. Yani bizdeki altın mantalitesi böyle işlediği için, ama daha küçük yatırımcılar için şöyle bir durum söz konusu. Tabii hızlı çıkan bir şey oldu, fiyatlama oldu. Nerede bunun avantajını kullanmış olabilirler? Hatırlar mısın? Bir ara Merkez Bankası otomotiv ve konutla ilgili Türkiye genelinde bir varlık artışının yarattığı enflasyondan bahseden bir rapor yayınladı. Burada özellikle Anadolu'da değerli metaller üstündeki kazançların konut ve otomotive doğru yöneldiği ve bunun da aslında fiyatlar üzerinde bir yukarı yönlü etki yarattığını düşündü. İşte bu stratejiyi doğru kuranlar bence güzel bir taşınmaz veya işte ihtiyaç giderici bir otomotiv tarafında yatırımlarını yaptılar. Bir kısım yükselişlerde buralardan çıkıp farklı enstrümanlara doğru geçmek lazım. Hangisi sizin için güvenliyse. Dolayısıyla bunu yapanlar da olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Altın yatırımcısı ve gümüş yatırımcısı iyi trader'dır. İyi bilirler piyasayı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu sadece profesyonel olmakla ilgili değil. Anadolu'da herhangi bir evin kapısında çaldığınızda onlar size altınla ilgili de çok net görüşlerini ifade edebilecek düzeyde bir finansal okuryazarlığı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çok popüler bir ürün olmayacağını düşünüyorum yıl sonuna kadar. Hı hı.
1: Amerikan borsaları için fırsat görüyor musunuz? Mesela Amerikan borsası mı, Türk borsası mı?
0: Şimdi
1: şu vaziyette.
0: Amerika'da bir pozisyonum var daha önceden. Ve iyi hisse senetleri, işte teknoloji ağırlıklı bir fon seçtim veya bir hisse grubunda yatırım yapıyorum. Bu arada orada çok enteresan teknoloji sektörü içerisinde %50 düzeltme yapan hisseler de var. Yani hepsi hani
1: topyekün değil.
0: Büyük yediliği falan sayıyoruz ediyoruz ama orada da bazı fırsatlar oluyor. Dolayısıyla o pozisyonu bozmam. Ama hani oradan çıkıp Türkiye'ye yatırım yapayım, Türk borsasına geleyim de şu an için çok mantıklı gözükmüyor. Belki bu 8000'ler civarına S&P geldiğinde, sizin getiriler de çok enteresan seviyelere geldiğinde biraz pozisyon azaltılabilir. Yani ikisini bir karşılaştırma tarafını beni koyma. Ben ikisine de ne tarafa daha yakınsanız, ne tarafta daha çok finansal okuryazarlığınız gelişmişse o tarafa yoğunlaşmakta fayda var. Çünkü aksi takdirde sadece yaz tura gibi bir, ya biri yurt dışına yatırım yap dedi diye yapmış olacaksın. Ama dengeli bir portföyle gitmekte fayda var. Ben bu arada Borsa İstanbul'da gerçekten şunu söyleyeyim. Hani birkaç deneme geçen sene, bu sene iç kaynaklı, dış kaynaklı. Ya bütün bu hengamede biz hala 14 binlerde. Öyle ya da böyle. Endeks seviyesindeysek burada gerçekten potansiyel barındıran çok geride kalmış hisseler.
1: Ucuz mu Borsa İstanbul?
0: Bazı hisseler ucuz.
1: Yani şöyle, endeks bazlı değil, hisse bazlı.
0: Evet evet, kesinlikle. Bak, bu olay ne zaman değişti? Ocak Şubat'tan sonra değişti. Yani 28 Şubat'ta savaşın ilk başladığı gün, Ocak Şubat'ta hatırlar mısın, 8 milyar dolar para girişi, evet, olmuştu. Biz diyorduk ki
1: ilk son 45 günlük periyot çok iyiydi.
0: Evet, son 2 seneden çok daha farklı. İşte ana hisse senetleri yükseci, hatta bankacılık bir tur daha yükseldi falan. Ama savaş çıktıktan sonra savaşla ilintili olan, işte ön plana çıkan, geride kalan, burada ihtiyaç dahilinde olabilecek hisselerin pazar payındaki, işte Koca Tüpraşı, PET gibi, Astor'u, Aselsan'ı falan konuştuk. Bir hisse ayrışması oldu. Şimdi burada dengeler değişebilir, hisseler farklılaşabilir. Ama bence endeksten ziyade mutlaka yine önümüzdeki 5-6 ay, 7 ay, neyse sene sonuna kadar yine son 2 sene gibi hisse ayrışmalarını görmeye devam edeceğiz. Çünkü endeksin gerisinde kalan da birçok hisse var. İster TL bazlı, ister dolar bazlı. Ama endeksin getirisinden 3-4 kat daha fazla getir sağlamış da birçok hisse var. Dolayısıyla doğru hisse, sektör de değil bak, sektörün içinde de doğru hisseyi tespit etmek lazım.
1: Portföyde sene sonuna kadar hisse ağırlığı ne kadar olmalı? Koşullara göre arttırılmalı mı?
0: Bence buralardan arttırılmalı. Sizin hisse senedi bilginize istinaden, alacağınız riske istinaden. Yani
1: nereden başlamalı? Şu an kaç olmalı?
0: %30'la %70 arasında değişebilir bak. Yani sen daha hisse ağırlıklı bu işi yapmışsan, biliyorsan,

0: araştırabiliyorsan %70'e kadar çıkabilirsin. Geri kalan %30'da ben hala TL varlıklarda hani bir sabit getiri bir de risk olarak kalabilir. Ama orta ölçekli bir risk algısı üzerine şey yapıyorsan, böyle bir portföy oluşturmak istiyorsan %10-15 işte altın, gümüş neyse gram altın yaptın. %30-35 TL'de kaldın. Geri kalan %50'nin 40'ı hisse senedi piyasasında olabilir. Bu arada bunlar fonlar içerisinde de değerlendirebilirsiniz. İyimser bir taraftaysan %5-7-10 burada kısa vadeli borçlanma aracı Eurobond'lar. Çünkü şu anda 240'larda falan bir hediyesimiz var. İşler iyi giderse 45'lerde bir 2 yıllık tahvilimiz var. Burada güzel 7-8 puanlık bir marj da aşağı doğru yakalanabilir. Hı hı.
1: Burada peki geride kalana mı teveccüh göstermek gerek yoksa akışta olanda mı olmak gerek? Mesela bankalara biraz önce değindiniz. 23.000, 22.000'lerden 15-16.000'lere geldi. İşte savaşın biteceğine ilişkin öngörüyle birlikte ilk bankalarda bugün evet. ilgi var dedik. Yani bu şekilde mi ilerlemek lazım? Geride kaldı. O yüzden işte senaryo buna dönüyor. Bu sektör ya da işte zaten gidiyor. O yüzden gittiği için diğer sektör. Nasıl başlamak gerek?
0: Şimdi ben 3'e ayırdım diyelim. Yani şöyle 3'e ayırdım.
1: Tasarrufu mu 3'e ayırdın?
0: Hayır. Yani bu seçeceğin ya şimdi hisseleri. Tamam. Yükseliş, yani savaşın devam ettiği senaryoda kalabileceğin hisseler zaten belli. Yani savunma sanayi, petrokimya, belki enerji. Dönüyorsun savaşın bitmesi durumundaki hisselerde de bankacılık, holdingler, gayrimenkul, ben biraz kimya tarafını, gıda perakende tarafını buna ekleyebilirim. Çünkü burada enflasyona hassas sektörleri de düşünmek lazım. Üçüncü tarafta yani ikisinin dışında kalan bir şema içinde baktığımızda savaş devam etse de etmese de çok fazla bu gelişmelerden etkilenmeyecek. Mesela ulaştırmayı da savaş bittiğinde sayabiliriz. Gıda perakende bu tarafta da var bana kalırsa. Sigorta olabilir, telekomünikasyon olabilir, belki hala enerji de olabilir diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu üçlünün içerisinde eğer savaş bittiğinde yukarıdakilerden satıp aşağıdakileri devreye almak biraz daha mantıklı olabilir.
1: Fırsat olacak mı peki o süreçte?
0: Olur. Ya bunu şimdi yapabilirsiniz. Yani bu bakın neye inandığınızla ilgili bu. Şimdi kesin.
1: Ama bugünkü fiyatlama bu da pazartesi olacak. Belki füzeler iki ülke arasında tamam. ya da dört ülke arasında tekrar gidecek.
0: Tamam ama siz 10 birimlik alacağınız maliyeti bu savaşın bitmesine yönelik olan beklentinizde 10 biriminde şu anda almanıza gerek yok. Diyelim 2-3 birimini aldınız. Savaş devam etti.
1: O zaman mutlaka nakit bulundurmak lazım. Hepsiyle
0: tabii. Yani
1: yapmamak lazım.
0: Ya da şimdi biz hiçbir zaman tepeyi ve dibi yakalayamayız. Yani bu zaten insanın doğasına da yatırımın doğasına da aykırı bir şey. Dolayısıyla diyorum ki kademeli alıp biraz yukarıdakilerden diyelim böyle bir durumunuz varsa. Ha, biri de bana diyebilir ki izleyenlerden ya ben hiç öyle bir yatırım yapmadım ki. Ya sıfır bir param var. O zaman bunun %30-40'ı TL'de kalıyorsun diyelim. Geri kalan işte onunda Eurobond kısa vadeli bir borçlanma aracı, bir fon aldın veya yatırım yaptın. 50'sini yatırım yaparken o zaman o aşağıda kalan grupla savaşın olup olmamasıyla ilgili etkilenmeyecek diye bahsettiğimiz gıda, perakende, telekomünikasyon, sigorta gibi sektörlere, enerji gibi sektörlere de bir birikim bırak. Sonra gerçekleştiğinde bunu mümkün olduğu kadar alt kademedeki kalanları yani savaşın negatif etkilediği hisselerde arttırmaya devam et. Çünkü artık Uğur biraz şeyden ayrışmamız lazım. Yani bugün al bir hafta sonra sat, bugün al yarın sat, bugün niye %3 yukarı gitmedi? Bak işte öbür hisse senedi 3 gündür tavan gidiyor. Benim hissem sadece %2 yükseldi ya da eksi gibi düşünmemek lazım. Uzun vadeli düşünmek lazım. Çünkü ben birçok dostumda da bilmiyorum süremiz kaldı mı ama şunu gördüm ya 2 sene önce bir hisse konuşmuştuk. Benim hala portföyümde duruyor. İnan %354'ler falan böyle enteresan getiriler var. Ama bunu her gün trade ettiğinizde sağlama şansınız yok. Biz bunu eğitimlerde, seminerlerde çok anlatırız. Yani bir grafik üzerinde alıp

0: tutanla grafik zikzakları içinde alıp satmaya çalışan arasında getiride çok farklılaşma oluyor. Tabii traderlar, günlük traderlar her zaman
1: olacak. O koşullara göre de değişmez mi abi? Mesela bu 100 günde çok fazla hızlı haber akışı var. Öğlene kadar oluyor olan dilimde bir kağıt %3 artıdayken öğleden sonra -5 olabiliyor.
0: Tamam.
1: Tutan kişi ya keşke bu işte şu gün böyle yapsaydım 3 lira cebimde olurdu. Bugün böyle yapsaydım 2 lira cebimde olacaktı. Bari bu süreci o kârı cebi alarak...
0: Öyle tanıdığım var kardeşim.
1: Görüyoruz. Şimdi ben 2'de de yayın yapıyorum. 2'de bakıyorum. 50 tane şirket artıda, 4'te yapıyorum, 25 tane şirket artıda.
0: Çok güzel.
1: Artıdaki eksiye geçmiş, eksideki bazen artıya geçmiş.
0: Evet, mesela bugün...
1: Olabiliyor yani.
0: Aselsan'a bakıyoruz, %5 eksi diyorsun mesela.
1: Mesela dün...
0: Satsaydı, %5 eksiden alsaydı.
1: Dün Astor günün ilk yarısında artıdaydı. Günü düşüşle tamamladı.
0: Peki bu gibi. İki hisse tabii bir örnektir. Bunun mesela geçmişte Türk Hava Yolları örneği var. Enka grafiğine bakabiliriz. Birçok aslında düşüş yaşamış ve sonra toparlamış hisse de var. Ama bu grafik içerisinde bu senin dediğini yapmış olsaydı mesela Aselsan 50 liradan 90'a gitti, 80'e düştü. Sattım.
1: O işte, zaman savaş yoktu ki ama. Ben ya savaş bu, o koşullara hisse, göre dedim.
0: Hissenin adının ne olduğu önemli değil. Trendin içinde kalabiliyorsa bir kırmızı çizgin olur. O kırmızı çizgi kırılmadıkça hisseyi taşımaya devam eder.
1: Vaktimiz kalmadığı için devam ettiremedim. Bir sonraki yayında bu konuyu değerlendirelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Kıymetli görüşleriniz. Sağ olun. Nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Matrem sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Sera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para, paylaşmaktır. Adalettir.

hepimiz bilir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Yarıştı kimi? Yoğun bir gün değil mi?

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Biz de makas aralıyoruz. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: İnsan halinde bu hafta hayatın psikolojik tuzakları konuşuluyor. İnsanın davranışları ve seçimleri yönlendirilebilir mi? Neden ön yargılar oluşturuyoruz? Ön yargılara karşı oluşan derin bağ nasıl çözülebilir? Günlük yaşamın sıradan kararları uzun vadeli yarara dönüşür mü? Gerçekçi olmayan iyimserlik ne ifade ediyor? Hayatı deneyimlemek mi, bilimin doğrularıyla yaşamak mı? İnsan hangisini tercih eder? Profesör Doktor Zuhal Baltaş ve Profesör Doktor Acar Baltaş, insanın maruz kaldığı psikolojik tuzakların ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te A-Para'da.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Dünya Para Ekranı'ndasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde ekonomi programına ilişkin önemli mesajlar verdi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi Mehmet Şimşek. Ekonomi programımıza odaklanmaya, enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz dedi. Tüm detaylarına birazdan bakacağız. Ticaret Bakanı Ömer Molat, Mayıs 2026 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla %9,3 azaldı. 22,5 milyar dolar oldu. İthalatsa %10,7 düşüşle 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %15,7 geriledi ve 5,6 milyar dolara düşmüş oldu. Böylece dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesini gördü diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,1 puan azalışla %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında işsizlik oranı %8,1 oranında gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da değerlendirmelerde bulundu ve tekhaneli seyrin 36 aydır da devam ettiğini söyledi işsizlik rakamlarında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da önemli bir değerlendirmesi var. Sürdürülebilir büyüme ve istihdamı da destekleyen politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi Cevdet Yılmaz. Ve son manşetimize geçelim. Yabancı yatırımcıların Türk hisselerinden çıkışı bu hafta da devam etti. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar 26 Mayıs haftasında 91.1 milyon dolarlık hisse satarken 134.5 milyon dolarlık da tahvil satışı yapmış oldu diyelim ve dönelim Borsa İstanbul'daki son tabloya bir bakalım. Haftanın 4. işlem gününde nasıl bir görünüm var? 13.865 seviyesini an itibariyle takip ediyoruz. %0,72'lik düşüş var. Gün içerisinde en yüksek 14.181 puanı test etti. En düşükse 13.726 seviyesini görüyoruz. Buradan sektör endekslerine bir göz atalım. Banka tarafı %2,11 primle, BIST sanayi %1,46 eksi tarafta, BIST turizm yatay pozitif seyrediyor, BIST teknoloji %4,34'lük bir kayıp var, BIST gayrimenkul yatay pozitif ve BIST

0: Orada %2,21'lik kayıp var. Bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. Sigorta yatay negatif. BIST Kimya %1,69'luk bir kayıp var. BIST İnşaat %0,80 düşüyor. BIST Bilişim %4,34 artıda. BIST Madencilik pozitif ayrışıyor. %1,12 ve BIST Gıda'da %0,77'lik negatif bir görünüm var diyelim ve buradan Info Yatırım'a gideceğiz. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray yayınımızda bize eşlik edecek ve son tabloyu kendisiyle konuşacağız, değerlendireceğiz. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslan Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi BIST endeksinde bugün açılıştaki pozitif görünümün korunamadığını gördük. 14.000 puanın altına sarkmalar var. Kısa süre içinde endeks negatif bölgeye geçti aslında. Öğle saatlerinde de satış derinleşti. Bunu gördük. Bu görünüme dair neler söylemek lazım?
1: Aslında baktığı Borsa İstanbul tarafının bugünkü gördüğü fiyatlaması, hatta dünkü ondan önce, hatta bu hafta içerisinde gördüğü fiyatların hepsini birlikte baz alacak olursak çok net bir şekilde testere piyasasında olduğumuzu ve testere piyasasına net bir şekilde girdiğimizi söylemek doğru olacaktır. Çünkü testere piyasasının ilginç bir özelliği vardı bizim Borsa İstanbul tarafında. Özellikle genelde sabahları yukarı yönlü bir gap açılırsa bizim karşımıza geliyor haber açısı etkisi olarak veya beklentilerle beraber etkili olarak. Fakat testere piyasasında olduğumuzdan dolayı bu gapli açılışlar yukarı yönlü fiyatlama kritik dirençleri bugün olduğu gibi 14.000 seviyesine dokunduktan ve değdikten sonrasında bir kar yazısı, bir kasasyon karşımıza geliyor. Sonrasında bir gap kapatma hareketi, gap kapatma hareketi karşımıza geldikten sonra satış genelde derinleştiği karşılığı çıkıyor. Bu yüzden bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta endeks tarafı şu an testere piyasasındayız ve bu testere piyasası bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle kritik direnç bölgeleri kırılmadığı sürece. Eğer ki bu testere piyasası karşılığına çıkacak ve devam edecekse de bugün içerisinde yaşadığımız fiyatlama hareketlerinin daha fazla yaşama ihtimali ilerleyen günlerde olacaktır. Özellikle bu testere piyasası ne zaman biter ve ne zaman yukarı momentumları görebilir diye soracak olursak da burada kritik olan nokta yaklaşık 14.600 seviyesi ama bu 14.600 seviyesinde şu an için daha çok var gibi gözüküyor. Dikkat edeceğimiz destek direnç anlamında ise bugünkü fiyat hareketlenmeleri birazcık daha bizim bölgelerimize belirlememize yardımcı oldu. Özellikle 14.000 seviyesi ilk etapta direncimiz olacaktır. Aşağıda ise 14.720 seviyesi kritik desteğimiz olacaktır. Bu 14.720 seviyesinin aşağıya kırılması endeks satı 13.500'e doğru geri çekilme demek olacaktır ki önemli olan nokta bundan sonrasında bir geri çekme bizim karşımıza gelecekse Borsa İstanbul tarafında karşımıza ikili dip yapısı çıkacak mı çıkmayacak mı ona çok dikkat etmemiz lazım. Bunu da anlamamız için bir önceki dipte oluşan yani yaklaşık 13.000 bölgelerinde oluşmuştu diye hatırlıyorum. 13.000 seviyelerinde oluşan bu dip hareketinin yukarısında bir kapanışı yapması gerekecek. Yeni bir dip oluşturması ve ertesi güne yeşil yapması gerekecek. Eğer bu yapı bizim karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafı buraları kendisi dip yaptı. Yukarı yönlü momentum yapabilmesi güçleniyor demek olacaktı. Ama günün sonuna baktığımız zaman da özellikle burada dikkat edeceğimiz nokta testere piyasasında testere piyasası volatil geçecek gibi gözüküyor. Volatil geçeceğinden dolayı buradaki işte kar alıp noktalarımız, take profit noktalarımız, stop loss noktalarımız, zarar durup noktalarımızı iyi bir şekilde ayarlamamız lazım ve her an bir haber akışı gelebilir bakış açısıyla piyasa tarafında hazırlıklı olmakta bence yarar var diye hepsini toparlamış olayım teknik anlamda.
0: Şimdi kritik noktalara temas ederken şuna da değinelim. Yarın enflasyon açıklanacak. Beklenti %1,65 civarında. Beklenti altında ya da beklenti üzerinde gelirse, yani bu iki ihtimali düşündüğümüzde borsaya yansımaları nasıl olur, nasıl öngörüyorsunuz?
1: Aslında baktığımızda bugün birazcık da enflasyon tarafındaki fiyatlama beklentisi piyasada yansıdığını söylemek doğru olacak. Özellikle bankacılık tarafındaki bu yukarı yönlü hareketlenme birazcık enflasyon verisinin beklenti altı karşısında gelme ihtimalinden dolayı olabileceğini söylemek doğru olacaktır. Fakat beklenti ne gibi 1.60 civarlarında fakat bizim dikkat etmemiz gereken rakam aslında baktığımızda yani piyasa olumlu mu yansıyacak, olumsuz mu yansıyacak anlamında dikkat etmemiz gereken rakam evet beklenti altı gelmesi piyasa olumlu yansıyabilir ama ne kadar beklenti altı gelir. Yani geçen seneki enflasyon verimize baktığımız zaman Mayıs ayında yaklaşık 1.53 civarlarındaydı. Yani bizim 1.53 aşağısı bir enflasyon verisi yarın karşımıza gelirse bu durum Merkez Bankası'nda elini rahatlatacaktır. Dezenflasyon sürecinin tekrardan başlama ihtimalini gündeme getirecektir verisel anlamda. Yani yıllık enflasyon geri çekilme göreceğiz demek olacaktır. Fakat 1.53 yukarısı gelmesi dezenflasyon sürecinin birazcık daha yavaşladığını söyleyecek bir sinyal olacak. Burada Merkez Bankası ilerleyen dönemlerde

0: makro ihtiyacı anlamları, faiz anlamı değil, makro ihtiyacı anlamlarda birazcık da sıkılaşma ihtimallerini gündeme getirecektir ki piyasada aslında baktığımızda bunu çok sevmeyebilir diye toparlamış olayım. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta yani ki kapasitemesi olacak. 1.60'ın aşağısındaki piyasa olumlu karşılama, 1.53'ün aşağısındaki daha olumlu karşılayacaktır. Eğer ki 1.53'ün yukarısında bir beklenti altı enflasyon verisi karşımıza gelirse bu dezenflasyon sürecindeki yavaşlamanın birazcık daha yavaşladığını gösterecek bir sinyal olacaktır. Karışık bir sinyal olacaktır ama dediğim gibi 1.53'e bence çok dikkat etmemiz lazım. Bu hafta, bugünkü bankacılık tarafındaki fiyatlamalara baktığımız zaman da piyasada enflasyon verisinin olumlu gelme ihtimali fiyatladığı gibi gözüküyor ki verisel anlama baktığımız zaman da hem Mayıs ayı olsun hem Haziran ayında tarafı olsun birazcık da enflasyon tarafından baz etkisini gördüğümüz, olumlu anlamda etkisini gördüğümüz aylar olarak da genelde karşımıza çıkıyor diye toparlamış olayım.
1: Şimdi sektörler tarafına temas ettiniz. Detaylandıralım. Bankacılık endeksi bugün pozitif ayrıştı. %2 değerinde primlenmeyi de takip ettik o tarafta. Şimdi ana endekste düşüş varken bankacılıktaki bu yükseliş ne anlatıyor bize? Biraz detaylandıralım.
0: Aslında baktığımızda bankacılık tarafındaki bu yükselişin şu an yani fiyatlara sağladığı hem hisse senetlerini temel anlamda incelediğimiz açıdan piyasa senetler değerleri olsun getirdikleri bilançolar tarafı olsun birazcık da ederlerin altında fiyatlandığı zaten karşımıza geliyor. Bununla da beraber bankacılık tarafındaki bizim satış yediğimiz satış gördüğümüz dönemleri düşünecek olursak işte enflasyonun yukarı gitme ihtimali olması, CDS'lerin yükselme ihtimali olması, rezervin azalma ihtimali olması durumlarından dolayı sert bir geri çekim yapacak. Merkez Bankası faiz indirimi öteleme durumu karşımıza geldi. Fakat şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda bugünkü fiyatlamada birazcık da yarınki enflasyon verisinden bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle beklenti enflasyon verisi beklentisi oluştu gibi gözüküyor X Bank tarafından. Bu da birazcık daha X Bank'ı bugün yukarı yöne taşıdığını söyleyebiliriz ama tabii ki bundan sonraki veriler daha kritik olacaktır. Ama sanayi tarafına ve oradaki bazı şirketlere baktığımız zaman endekste ağırlığı yüksek olan şirketlere baktığımız zaman da çok ciddi sert satışlar karşımıza geldi. Bundan önceki trendimizi başlatan şirketlerde bunlardaki satışların gelip bankacılık tarafının yukarı yöne gitmesi birazcık da sanki değişim bir var soru işaretini gündeme getiriyor diye toparlamış olayım.
1: Tunç Bey, bir borsa kapanışına bakalım, devam edelim sohbetimize o halde ve Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Borsa İstanbul haftanın 4. işlem gününü 13.872 puandan tamamlıyor. %0.67'lik bir düşüş var. Gün içerisinde 13.726 en düşük test ettiği seviyeydi. Bu rakamlar ne anlatıyor? 13.000 seviyelerinde kapatmamız, Tunç Bey, nasıl yorumlamak lazım? 14.000 seviyelerinin altındayız.
1: Aslında baktığınızda 14.000 seviyesi bizim güçlü direncimiz olduğundan dolayı Borsa İstanbul tarafı testler yapısı oluşuna başladığından dolayı da buradan bir gün içerisinde sert satış dalgası karşımıza geldi, ama kritik destek seviyemiz olan 13.720 seviyesini bugün gün içerisinde yaklaşsa da tam aşağısına kapatmaması ilk etapta olumlu olarak karşılayabiliriz. Fakat burada işte bizim dikkat etmemiz gereken nokta, bu testler piyasası oluşacak base bölgesi hangi aralıklarda olacak? Borsa İstanbul tarafında biraz ona dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle gelecek, yani gelen haber akışlarını incelediğimiz veya işte yurt dışı tarafından incelediğimiz zaman da Borsa İstanbul tarafı testleri piyasasında olması gelebilecek haber akışlarının olumsuz anlamda fiyatlama ihtimalini de birazcık daha gündeme getiriyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman da burada 13.720 seviyesinin yukarısında olması ilk etapta olumlu. Eğer de bu seviyenin aşağı yönlü kırılması bize 13.500 seviyene gündeme getirecektir. Bu da Borsa İstanbul tarafında ikili dip yapısı oluşturmaya başladığını gündeme getirip 14.000 seviyesini direnç olarak takip etmeye, yakından takip etmeye direnç takip etmeye devam edeceğiz. 14.000 seviyesinin yukarısında 2 günlük bir kapatış bizim karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafında birazcık da 14.500'e doğru bir hareketlenme olur mu soru işareti gündeme gelebildi. Hepsini toparlamış olayım.
0: Ve Tunç Bey, aslında şunu da sormak istiyorum. Holding ve ulaştırma tarafı yatay pozitif seyretti bugün. Sınai tarafı %1'in üzerinde eksideydi. Şimdi 100 şirkete bakıyoruz. Katılım Evim, Reader Teknoloji, Pasifik, GYO, Kiler Holding, Real Yatırım ve Europower böyle en yükselenlerde, ilk sıralarda sıralanıyor. Nasıl yorumlamak lazım hem sektörel bazda hem de bu hisse bazlarında?

0: etmedim ama buradan savaşla ilgili, barışla ilgili olumlu haber için her iki taraftan da tehdit ederek gelmesi kritik olacaktır diye söylemek isterim.
1: Tunç Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray konuğumuz.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da düzenlenen 3. Küresel İslam Ekonomi Zirvesi'nde hem ekonomi programına ilişkin mesajlar verdi hem de yeni vergi teşviklerini yatırımcılara anlattı. Şimşek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken Türkiye'nin İslami finans alanında ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel ekonomideki kırılganlıklara dikkat çeken Şimşek, dünyanın şoklara açık bir dönemden geçtiğini söyledi. Bu nedenle ekonomilerin daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini belirten Şimşek, İslami finans ürünlerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.
2: İslami finans varlıklarına baktığımızda İran'ın bu anlamda önde geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin ise 9. sırada geldiğini görüyoruz. İlk 5'te bu sıralamada ilk 5'te olmayı çok isteriz.
1: Türkiye'nin İslami finans alanında piyasa büyüklüğü açısından dünyada 9. sırada bulunduğunu belirten Şimşek, hedeflerinin ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu açıkladı. İstanbul Finans Merkezi'nin küresel İslami finans ekosisteminde çok daha etkin bir konuma taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Şimşek, Merkez Bankası'nın da piyasada likiditeyi artıracak çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bakan Şimşek, ekonomi programının ana hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı.
3: Son 3 yıldır bir program uyguluyoruz. Buradaki kilit önceliklerimiz öncelikle fiyat istikrarına ulaşmak, düşük ve tek haneli enflasyona ulaşmak elbette. Bu sene enflasyonun maalesef 20'lerin ortasında göreceğiz. Bu maalesef bölgemizdeki savaştan kaynaklanıyor.
1: Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Şimşek, yaşanan jeopolitik gerilimlere ve enerji fiyatlarındaki artışa rağmen enflasyonla mücadeleden taviz verilmeyeceğini söyledi. Hizmet ihracatına %100 vergi muafiyeti getirildiğini belirten Şimşek, uluslararası şirketlerin bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşımalarını teşvik edecek, yeni vergi avantajlarının da devreye alındığını söyledi. Yatırımcılar için bürokrasinin azaltıldığını belirten Şimşek, Türkiye'nin jeostratejik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle küresel sermaye için cazip bir merkez olmayı sürdüreceğini ifade etti.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında ihracat 22.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 5 aylık ihracat 111.2 milyar dolar, 12 aylık ihracatsa 273.5 milyar dolara yükseldi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalatsa %10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,1 gerileyerek 50 milyar 607 milyon dolara inerken dış ticaret açığı 5 milyar 599 milyon dolar olarak kaydedildi.
4: 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Sevindirici bir haber, 22 Mayıs Cuma günü, yani 9 günlük tatilden bir gün önce tüm zamanların en yüksek ihracat günlük rakamına ulaştık.
1: Ocak-Mayıs döneminde ihracat %0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolara yükselirken ithalat %1,2 artarak 153 milyar 905 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret hacmi 265 milyar dolara aştı. 12 aylık ihracatsa %3 artışla 273,5 milyar dolara yükseldi.
4: Ocak-Mayıs

0: İlk 5 ayda ihracatımızdaki artış %0,3. Yani bu yatay seyretti diyebiliriz. Son 12 ay yıllıklandırılmış verilere baktığımızda ihracatımız 273,5 milyar dolar.
1: Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. Bu oran geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak %80,1'e çıktı. Enerji hariç tutulduğunda oran %95,2'ye, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise %97,6'ya ulaştı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi.
3: İşsizlik tarafına baktığımızda uzun bir dönemdir yani %10 seviyesinin altında seyretmekte. Hizmetler tarafında da yine bu dönemde veya uzun bir dönemdir gayet iyi, istihdam tarafında işlerin iyi gittiğini söylemek mümkün.
1: İstihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü. İş gücüne katılım da geriledi. İş gücü 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin seviyesinde kaydedildi. İş gücüne katılma oranı ise %52,4 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11 olarak hesaplandı. İstihdam oranı erkeklerde %65,4, kadınlarda %31,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizlikte ise düşüş görüldü. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,8 puan azalarak %14,5'e geriledi. Haftalık fiili çalışma süresi 0,3 saatlik artışla 42,1 saate yükseldi. Atıl iş gücü oranı ise 1,2 puan düşerek %30,1 seviyesinde gerçekleşti.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı jeopolitik gerilimin etkileri yaşanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 159 milyar 225 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcılar aynı dönemde hisse ve tahvil sattı.
1: Merkez Bankası'nın rezervlerinde jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son 3 ayda gerileme yaşandı. 28 Şubat'ta başlayan İran kaynaklı gerilimin ardından piyasalarda artan oynaklık rezerv dengelerine de yansıdı. Savaş öncesinde 27 Şubat itibarıyla 210 milyar 260 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 26 Mayıs haftası itibarıyla 159 milyar 225 milyon dolara geriledi. Böylece 3 aylık dönemde toplam rezervlerdeki düşüş 51 milyar 34 milyon dolar olarak hesaplandı. Altın rezervlerinde de gerileme görüldü. Savaş öncesinde 136 milyar 827 milyon dolar seviyesinde olan altın rezervleri süreç içinde düşüş eğilimi göstererek 105 milyar 991 milyon dolara kadar indi. Döviz rezervleri de aynı dönemde geriledi. 27 Şubat'ta 73 milyar 432 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz rezervleri 29 Mayıs haftasında 53 milyar 233 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul ve tahvil piyasasında satış yaptı. Yabancı yatırımcılar 26 Mayıs haftasında 91.1 milyon dolarlık hisse satarken 134.5 milyon dolarlık da tahvil satışı yaptı.
2: Varlık barışını da içeren kapsamlı vergi düzenlemeleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda Türkiye'de ikametgahı ve vergi muafiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlara 20 yıl boyunca gelir vergisi uygulanmayacak.
1: Türkiye'de vergi sistemi

0: ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
1: Özellikle de yani varlıkların, Türkiye'deki varlıkların veya yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi doğal olarak döviz tarafında, rezervler tarafında katkı vermesi beklenebilir. Tabii ülkelerin bu tarzda rezervlerini güçlendirmek adına uyguladığı yöntemler olmakta.
0: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak. Düzenleme kamu alacaklarında yapılandırmada da değişiklik içeriyor. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil limiti ise 1 milyon liraya yükseltildi. İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik teşviklerde de kapsam genişletildi. Finansal kuruluşların kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılırken, kuruluş ve izin harçlarına ilişkin muafiyet süresi 20 yıla çıkarıldı. Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan ücretlerinde gelir vergisi istisnası uygulanacak. Yeni düzenleme sermaye girişinin artırılması ve finansal merkezleşmenin güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirildi.
2: Güneş enerjisi sektöründe önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Borsa İstanbul'da işlem gören Kalyon Güneş Teknolojileri yurt içindeki bir şirketle toplam 812 milyon 500 bin lira tutarında yeni bir sözleşmeyi imza attı.
0: Kalyon Güneş Teknolojileri güneş enerjisi alanında önemli bir sözleşmeye imza attı. Şirketin kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamaya göre, yurt içinde faaliyet gösteren bir şirkette güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasını kapsayan anlaşma imzalandı. Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 812 milyon 500 bin lira olarak açıklandı. Şirket, projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve elde edilecek gelirin aynı dönemde finansal tablolara yansımasını bekliyor. Güneş enerjisi sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alan Kalyon Pİ'nin temelleri Kalyon Holding'in fotovoltaik panel üretim yatırımıyla atılmıştı. 19 Ağustos 2020'de üretime başlayan tesis 250 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Dikey entegre üretim tesisiyle dikkat çeken fabrika Avrupa'nın ilk, dünyanın ise sayılı güneş teknolojileri üretim merkezleri arasında gösteriliyor. Farklı üretim fazlarının devreye alınmasıyla tesisin yıllık panel üretim kapasitesi 1864 megawata ulaştı. Yeni sözleşmenin Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.
2: Kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Ses fırına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın önemli bir gün. Yarın Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Piyasanın enflasyon ve faiz politikasına dair beklentilerini Roto Portföy Portföy Yönetim Bölüm Müdürü Didem Maden değerlendirdi. İzleyelim.
1: Bizim aslında bu ay için bizim de beklentimiz 1,5, piyasanın da 1,5, 1,6 gibi bir medyan beklentisi oluyor. Burada tabii önceki ayla karşılaştırdığımız zaman enflasyonda bir düşüş görmüş olacağız Nisan ayına göre Mayıs ayı. Ancak önceki yılla geçen yılın Mayıs ayıyla karşılaştırdığımızda geçen yıl Mayıs ayında da 1,5'tu. Burada hani önümüzdeki aylarda da gıda fiyatlarında yaşanması muhtemel düşüşler ile birlikte hani daha düşük bir enflasyon seviyesinin olmasını beklememiz gerekiyor. Ancak yıl sonuna ne olur diye baktığımızda genel piyasa beklentisi de bizim de rota olarak beklentimiz 29 ila 30 aralığında bir enflasyon seviyesinin olması bekleniyor. Bu noktada da tabii ki faizlerin de yüksek kalmasını bekliyoruz. Aslında politika faizi 37 seviyesinde olmakla birlikte zaten aktif fonlama 40'tan yapılıyor yaklaşık 3 aydır. Normal şartlarda aslında tabii ki 37'nin 40 olarak açıklanması ve yukarıya da 3 baz puanlı yani %3'lük bir tabii ki genişleme alanının Merkez Bankası için hareket alanının olmasını beklemek gerekir. Ancak Merkez Bankası'nın yaptığı iletişim çok fazla bu yönde değildi. Son yaptığı iletişimlerde sanki faizi 37 civarında yine 37'de tutacak ancak 40 seviyesindeki fonlamaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak aşağıya doğru hareketlerde de iştahlı olmadığını ilettiği konuşmalar yer almıştı. Bu anlamda biz hani faiz seviyesinin 37'de kalmasını ve 40 seviyesindeki fonlamanın da devam etmesini bekliyoruz.
0: ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları öncesinde yakından takip edilen 5 kitap raporu yayınlandı. Rapora göre ABD ekonomisi son haftalarda ılımlı büyümesini sürdürürken enflasyon baskılarında yeniden belirgin bir artış yaşandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ekonominin nabzını tuttuğu 5 kitap raporu yayımlandı. Rapor, Amerikan ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü ancak enflasyon baskılarının yeniden güçlendiğini ortaya koydu. Fed'in 12 bölgesinden gelen veriler ekonomik faaliyetlerin son haftalarda ılımlı şekilde arttığını gösteriyor. Özellikle yapay zeka yatırımları, veri merkezi projeleri ve bazı sanayi kollarındaki faaliyetler büyümeye destek veren alanlar arasında öne çıkıyor. Ancak raporda dikkat çeken asıl başlık enflasyon oldu. Fed bölgelerinin büyük bölümü fiyat baskılarının son dönemde belirgin şekilde arttığını bildirdi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin üretimden taşımacılığa, gıdadan ambalaja kadar birçok sektörde maliyetleri yukarı çektiği belirtildi. Şirketlerin önemli bir bölümü artan maliyetleri tüketicilere yansıtmaya başlarken bazı sektörlerde kar marjlarının daraldığı ifade edildi. Tüketici cephesinde ise harcamalarda ayrışma yaşanıyor. Düşük ve orta gelir grubundaki tüketiciler harcamalarını kısarken yüksek gelir grubunun tüketim eğilimini koruduğu kaydedildi. Raporda kredi kartı kullanımındaki artışa da dikkat çekildi. İstihdam piyasasında ise işe alımların sınırlı seyrettiği, bazı bölgelerde genç çalışanlara yönelik talebin zayıfladığı belirtildi. Fed'in 5 kitabı Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde resesyon sinyali vermiyor. Ancak büyümenin devam ettiği bir ortamda enflasyonun yeniden güç kazanması, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin daha temkinli değerlendirilmesine neden oluyor. Piyasalar şimdi gözünü Fed'in faiz patikasına ilişkin vereceği yeni mesaj dara çevirmiş durumda.
0: ABD'de para politikasına ilişkin yeni dönem beklentileri küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Fed'in yeni başkanı olarak görev yapması beklenen Kevin Warsh'un ilk politika toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Detayları izleyelim.

0: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri, finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir. UniCredit stratejileri de benzer bir risk tablosuna dikkat çekiyor. Banka borç yönetiminde para politikasının daha değişken bir yapıya bürünebileceğini ve bunun küresel piyasalarda daha yüksek oynaklık rejimi yaratabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre olası senaryoda en kritik kanal faiz beklentileri ve likidite koşulları olacak. Bu çerçevede gelişen ülke para birimleri ve kaldıraçlı pozisyonlar en hassas varlık grupları arasında yer alıyor. Şimdi gözler Kevin Warsh'un ilk toplantısında. Söz konusu toplantının küresel döviz piyasalarının yönünü de belirleyebilecek bir eşik olarak görüldüğü ifade ediliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha gazetecilerle bir araya geldi. İran Savaşı'na ilişkin soruları cevapladı Trump. Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu iddiasını tekrarladı. Bu konuda ısrarcı. İstesek İran'ı 2-3 haftada yok ederiz diyen ABD Başkanı'nın zenginleştirilmiş uranyum meselesine ilişkin de tutum değişikliği dikkat çekti. Detaylara bakalım.
2: Neler iyi gidiyor. İran'la görüşmeler hafta sonu bile gerçekleşebilir. Anlaşmaya oldukça yakınız.
3: Hem anlaşmaya yakınız dedi, hem de tehditleri birbiri ardına sıraladı.
2: 2-3 hafta daha devam edip herkesi yok edebiliriz. Bunu yapmak çok kolay. Ancak herkesi öldürmeden aynı şeyi başaracak bir şeyi yazılı hale getirebilirsek bunu yapmak isterim.
3: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kamera karşısına geçti. İran geriliminde gelinen noktayı değerlendirdi.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Çoğunu imha ettik. Ateşkes sürüyor ama biliyorsunuz orası farklı bir dünya. Dünyanın o bölgesinde ateşkes daha ılımlı bir şekilde ateş açıldığı anlamına gelir.
3: Tahran'la anlaşma yapmaya yakın oldukları iddiasını yineleyen ABD Başkanı ilginç bir öneriye de imza attı.
2: İran anlaşması başarılı olursa ülkelerini yeniden inşa etmek için bir şansları olabilir. Belki İran'da apartmanlar ve ofis binaları inşa etmeye başlayabiliriz. Eskiden orada büyük işler yapan dostlarım var.
3: Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Daha önce onu istemiyoruz diyen ABD Başkanı bu kez tam tersini savundu.
2: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu, onu ele geçirmek istiyorum. Evet, bunu istiyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte o materyali ele geçireceğiz.
3: İsrail-Lübnan hattındaki görüşmelere ilişkin de konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'dan bağımsız bir mesele olduğunu öne sürdü. Hizbullah'la ilk kez temas kurduklarını söyleyen ABD Başkanı alaycı ifadeler kullandı.
2: Aslında Hizbullah'la ilk kez konuştuk. Onların konuşabildiğini bilmiyorduk. İsrail'le saldırılara karşılıklı son verilme konusunda anlaştılar.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara'daki NATO zirvesine katılıp katılmayacağına yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Trump'ın bizzat katılacağını duyuran Rubio, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Peki Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek zirve neden bu kadar kritik? İşte detaylar.
4: ...25 yıl önce NATO'nun kağıttan kaplan olduğunu söyledi.
5: NATO için zehir gibi sözler söyledi. Türkiye'de 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılıp katılmayacağı uzun zaman tartışma konusu oldu. Ve beklenen açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacağı

0: anı duyurdu.
1: NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum.
2: Bu zirve çeşitli nedenlerden ötürü ittifakın en önemli zirvelerinden bir tanesi olacak ve böyle bir zirvede Amerikan başkanının olmaması, alınacak kararlara katılmaması veyahut katılması bir şeyleri eksik bırakacaktı.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi ve söz konusu bu değişikliklerin ele alınacağına işaret etti.
2: Her ne kadar uluslararası kamuoyunda çeşitli iddialar varsa da gelip gelmeyeceğine dair Başkan Trump'ın bu açıklama, yani Rubio'nun açıklaması aslında Ankara için sürpriz olmadı. Niye olmadı? Çünkü daha önce yapılan bütün ikili görüşmelerde gerek Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse başka seviyelerde yapılan açıklamalarda hep Amerikan tarafı Trump'ın Ankara'ya NATO zirvesine geleceğini teyit ediyordu. Dolayısıyla Rubio'nun dünkü açıklaması belki çeşitli başkentlerdeki soru işaretlerini gidermiş olabilir ama Ankara açısından herhangi bir sürpriz oluşturmadı. Zaten bilinen bir gerçek tekrarlanmış oldu.
0: Peki bu yıl gerçekleştirilecek NATO zirvesi neden önemli?
2: Bu NATO zirvesi niçin bu kadar önemli kabul ediliyor, addediliyor? Bunun en önemli nedeni İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başlattığı savaştan sonra Başkan Trump Avrupalı müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor, iddia ediyor. Buna karşılık Avrupalı müttefikler de İran'a başlatılan savaşın, ki bu savaşın Lübnan ayağı da var malum, kendi savaşları olmadıklarını düşünüyor. Neticede bu gerilim öyle bir noktaya geldi ki Başkan Trump Avrupa'dan asker çekme kararı aldı ve bu çerçevede ilk aşamada Almanya'dan 5000 asker çekilecek. Avrupalı müttefiklerin Rusya'ya karşı nasıl bir yapılanmaya gidecekleri soru işaretini yarattığı gibi NATO'nun geleceğini de sorgular hale getiriyor. Dolayısıyla Ankara'daki zirvede, Temmuz 2026 zirvesinde NATO'nun geleceğine yönelik çok önemli kararlar alınması söz konusu. Türk diplomasisine de büyük iş düşüyor. Zirve nereden bakarsanız bakın son yılların belki de hatta ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacak.
3: ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler piyasaları nasıl etkiliyor? Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş değerlendirdi. Dinliyoruz.
4: Bundan iki hafta önce konuştuğumuzda bir veyahut da iki hafta içerisinde sürecin sonuçlanmasını fiyatlayan bir dünya piyasasını konuşuyorduk. Fiyatlamasını konuşuyorduk. Ama o kadar çok üzüldük ki, yani her iki tarafında kırmızı çizgilerinden vazgeçmemesi barış tarafını konuşmaya fırsat vermediğini düşünüyoruz artık. Ama piyasalarda diyor ki bu her ne şartlı olursa olsun bu savaş bitecek. Kuyular onarıma gidecek. Daha sonrasında arzda normal bir dönüşüme uğrayacağız ve ona göre ekonomilerde bir soğumaya uğrayacağız şeklinde bir öngörü oluşmuş durumda. O yüzden diyor ki biz orayı daha sonra çözeriz o şekilde, ama şu an biz tamamine gelelim, momentumumuz ne tarafta, işte yapay zekadır, çip teknolojisidir, bunlarla ilgili fiyatlamaya gidelim dedi ve bununla beraber yeni zirveler, yeni ralliler gördük tüm dünya piyasalarında. Bundan sonraki süreçte de yani şunu görüyoruz. Açılan bir cephenin özellikle son dünya koşullarında kolay kolay kapanmadığı. Yani yukarıda Rusya-Ukrayna var, biliyorsunuz ki ilk başladığı zamanlarda oranın sert bir şekilde piyasalarda konuşuyorduk. Ne şekilde evrilir, nereye gider? Ama daha sonra gündemden düştü. Hali hazırda orada bir barış ararken, hatta biliyorsunuz ki Trump'ın yeni geldiği zamanlarda da masaya çok kez oturdular. Fakat oradan da sonuçsuz şekilde kalındığını, kalktıklarını gördük. Ve hali hazırda o cephenin açık olaraktan devam ettiğini görüyoruz. Yani açılan cepheler son dünya şartlarında kolay kolay kapanmıyor. İran bir Rusya-Ukrayna olmaz demiştik ve geldiğimiz noktada da işte Hürmüz'dür, kuyulardır, işte buradaki yolların kapanması, özellikle Bizim dünyadaki hastalık seviyesinde olan enflasyonu tam geçirdik, iyileştirdik dediğimiz noktada, hatta tüm dünya ülkelerine merkez

merkez bankalarında faiz indirimini konuştuğumuz süreçte bugün savaşın uzamasıyla, savaşın ilk başladığı koşullarda bu süreç ne kadar uzarsa bizim onarım konusundaki sıkıntılarımız bir o kadar büyüyecek dediğimiz noktada evet geldik ki sonuç uzadı ve onarım bir hayli zorlaştı. Artık geldiğimiz noktadan faiz arttırımlarını konuştuğumuz bir enflasyonu tüm dünyada maalesef hissediyoruz.

0: Sağlık Bakanlığı sağlıklı hayata katkı fonu için düğmeye bastı. Şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan sağlanacak gelirler obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam projelerine aktarılacak.
1: Sağlık Bakanlığı sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yeni bir fon kurulması için çalışma başlattı. Hazırlanan taslağa göre sağlıklı hayata katkı fonu adıyla kurulacak fonda şekerli içecekler, tütün ürünleri ve bazı atıştırmalıklardan pay alınacak.
2: Şekerli içeceklerde ürünün içerdiği şeker miktarına göre 100 mililitre başına 1 ila 5 lira arasında kesinti uygulanması öngörülüyor. Paketli tütün ürünlerinde ise paket başına 20 lira, paketsiz tütün ürünlerinde ise kilogram başına 100 lira pay alınması planlanıyor.
1: Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklarda ise satış fiyatının %20'si oranında kesinti yapılacak. Fon gelirleri okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele, diş sağlığı taramaları, sağlıklı yaşam merkezleri, spor alanları ve tütünle mücadele kampanyalarında kullanılacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan fonun yönetiminde ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları yer alacak. Taslağa göre fon çeşitli vergi ve kesintilerden de muaf tutulacak.
0: Türkiye ihracatta küresel bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Ankara muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtlayan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin 36 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Faaliyet gösterdikleri 3 bölgede 10 milyon aktif müşteriye ulaştıklarını belirten Çetin büyümemiz devam edecek dedi.
3: Öncelikle ihracat tarafıyla başlamak isterim. Nasıl bir noktaya geldi Trendyol ve şu anda kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz, detaylarını dinlemek isterim.
4: Sağ olun, çok teşekkürler. Trendyol olarak biz artık Türkiye dışında 36 ülkede de aktif durumdayız. Yani bu ne demek? 36 ülkede aplikasyonumuz açık. Oradaki müşterilerimiz bizde listelediğimiz ürünlerden alışveriş yapabiliyorlar, sipariş verebiliyorlar. Biz de kendilerine bu ürünleri Türkiye'den başlayarak kapılarına, ister Avrupa'da olsun, ister Türkiye Cumhuriyetleri'nde ya da Körfez bölgesinde, bu üç bölgeye odaklanıyoruz. Ürünleri götürüyoruz. Bugün itibariyle 10 milyon aktif müşteriye ulaştık bu üç bölgede. Ve toplam ihracata başladığımızdan bu tarafa da Türkiye'den 55 milyon ürünü yurt dışına gönderdik. Yıllık da artık ciromuz 1,5 milyar dolarlık bir rakama geldi. Türkiye'den yurt dışına yaptığımız ihracat rakamı. İnşallah bunu katlanarak büyüteceğiz. Ülke sayısını arttıracağız. Hedefimiz Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri'nde daha da büyümek önümüzdeki yıllar.
3: Tabii efendim, çok ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Dile kolay. Diğer taraftan Trend Finans'ı kurma çalışmaları var. Tabii izinler de gelmeye başladı. Banka tarafı nasıl, büyümenize nasıl bir katkı sunacak? Bunun haricinde Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı sağlayacak?
4: Finansal hizmetleri biz çok önemli bir iş kolu olarak görüyoruz. E-ticaretle beraber. Çünkü biz sonuçta her gün aktif alışverişin olduğu, 30 milyon müşteriyle 250 bin satıcının buluştuğu bir platformuz. O yüzden burada hem müşterilerimizin alışverişlerini kolaylaştırması için, hem satıcılarımızın, KOBİ'lerimizin daha rahat finansmana ulaşıp satışlarını, yatırımlarını büyütebilmeleri için kendilerine finansal ürünler sunmak istiyoruz önümüzdeki yıldan itibaren. Ve bunun için de belki haberlerde de görmüşsünüzdür, Baykar ve Ant Financial, dünyanın en büyük finansal teknoloji şirketiyle bir ortaklık kurarak bir fintech şirketi kuruyoruz Türkiye'de. Ben bunun hem Türkiye'deki dijital bankacılık hem finansal teknolojiye büyük

0: bir katkı sunacağını, büyüteceğine inanıyorum bu girişimimizin. Çünkü hakikaten Trendyol sonuçta yılda da 20 milyar dolara yakın artık bir işlemin gerçekleştiği bir platform. O yüzden dünyanın dijitalleştiği, yapay zekayla daha da çok dijital ürünlerin finansal hizmetler sektörüne de girdiği bir dönemde Trendyol teknoloji gücüyle, müşteri gücüyle, data science gücüyle de buna katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Perakende sektöründe yatırımlar devam ediyor. A Parayı konuşan Çığlı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Süerdem yıl sonuna kadar 12 mağaza açacaklarını söyledi. Oldukça iyi bir bayram süreci geçirdiklerini belirten Süerdem, daha iyi bir ortama kavuşabileceğimiz inancıyla pozisyon alıyoruz dedi. İzliyoruz.
2: Tabii bayram süreciyle başlamak isterim. Bayram süreci nasıl geçti efendim? Özellikle hangi kategoriler ön plana çıktı?
3: Bayramda daha çok takım elbise gömleğimiz, sonra ceket, pantolon çeşitlerimiz çok öne çıktı. Anadolu'da bu bayram kültürü, İstanbul'dan daha çok yazlık yerlere gidenler oldu. Her yerde o merkezlerde mağazalarımız olduğu için oradaki alışveriş merkezlerinde gezen müşterilerimize, tüketicilerimize hizmet verebiliyoruz. Oldukça da iyi bir bayram geçirdik diyebilirim. İnsanların hem moral olarak hem motivasyon olarak iyiye gitmeye başladığını gördük. İyi olacak diye düşünüyoruz. Her şey iyi olacak gibi de pozisyon alıyoruz. İşte konjonktür olarak coğrafyanın sıkıntılı olması, bazı siyasi sıkıntıların olması bizi çok etkilemiyor. Biz insanları mutlu etmekle ilgili, uygun fiyatla moda ürününü, kaliteli ürünü vermekle ilgili bir görevimiz var. Her gün ışıklarımız yanıyor, mağazamızı açıyoruz, personelimiz güzel güzel giyiniyor ve pozitif bir etki yapmaya çalışıyoruz toplumda. Bizim görevimiz bu. Buna devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii işimizi büyütmekle alakalı, geliştirmekle alakalı, teknolojiye uymakla alakalı da devam ediyoruz işlerimize pozitif olarak.
2: Diğer taraftan yatırımlarınızın devam ettiğini de biliyoruz efendim. Hali hazırda kaç şube var? Yıl sonu itibariyle ne kadarlık bir şube sayısına ulaşacak?
3: Şu anda 200 şubemiz var Türkiye'de. Bir 12 mağaza daha yıl içinde açmayı düşünüyoruz. Bu daha fazla olabilirdi fakat biraz ufak bir kısıntıya gittik. Ama çok hızlı bir şekilde tekrardan hızlanabiliriz. Hemen hemen her sene 20 mağaza açma gibi bir hedefimiz vardı. Bunu gerçekleştirebiliriz. Bununla ilgili altyapımız hazır vaziyette. Ekonomik durumlarımız da ona göre pozisyon almış vaziyetteyiz. Bütçelerimizi de ayarlamış vaziyetteyiz. Yoğurdu üfleyerek yemeye devam ediyoruz.
2: Yurt dışı tarafında nasıl bir tablo var efendim?
3: Yurt dışında içerideki maliyetlerden dolayı rekabet gücümüz biraz düşse de biz bunun geçici olduğunu hesaplıyoruz. Buna rağmen yurt dışında daha gene rekabetçi olacağız. Piyasada sözümüz geçecek. Made in Türkiye algısını oturtturacağız diye çalışmalara devam ediyoruz. Çok gaza basmıyoruz ama her an bu savaş ortamının azalmasıyla mağazalaşmaya ve online'da hızlı bir yol almaya devam edeceğiz. Ona göre pozisyondayız. Bekliyoruz yani.
2: Siz online'a vurgu yaptınız. Ben de online'dan devam etmek isterim efendim. İnternet tarafının toplam satışlardaki payı ne durumda? Artış var mı?
3: Tabii ki. Biz burada %1'lerden başladık. Bugün %18'lere geldik. Bu sene bitirme hedefimiz %22. Dünya standartları %35. 38'lerde gidiyor. Amerika boyutları bu vaziyete geldi. Biz de en aşağı %30'ları, %35'leri 2 sene içinde bulmayı, daha sonra da %50 hedefine gelmeyi hesaplıyoruz. Bunun için bütün altyapılarımız var. Omni channel dediğimiz hem offline'da hem online'da birleştirmeli kampanyalar yapıyoruz. Hem de private shoppinglerle işlerimizi birleştiriyoruz. Yani e-ticaret tarafında, sosyal medya tarafındaki alışverişlerimizi çok ciddi anlamda teknolojik destekle beraber daha ileriye götüreceğiz diye hesaplar yapıyoruz. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Oluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü teknoloji devamlı değişiyor. Yapay zekayı devamlı takip etmek zorundayız. Her gün yenilik çıkıyor. Siz o application'ları alıp kendinize monte etmeniz gerekiyor. Bunları da devamlı yapıyoruz.

0: tutuyoruz ve kendimizi diri tutuyoruz bu anlamda. Tutmalıyız çünkü dünyayla rekabet edeceğiz. Türk'ün bayrağını en güzel ülkelerde başkentlerine dikeceğiz inşallah.
1: Ve yarının piyasa takvimine bakalım. İçeride yarın Mayıs ayı enflasyon verilerinde gözler. Beklenti ortalama %1.65 civarında. Yarın gözler kritik veride. Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla, istihdam değişimi rakamları, ABD tarafında işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerinde olacak gözler. Yarın kritik veriler var. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Z raporunu burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Sonra durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her gün kazanan olun. Vakıf Katılım.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla daha yakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerini...

0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekte ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
2: Halkbank

0: İnsan halinde bu hafta hayatın psikolojik tuzakları konuşuluyor. İnsanın davranışları ve seçimleri yönlendirilebilir mi? Neden ön yargılar oluşturuyoruz? Ön yargılara karşı oluşan derin bağ nasıl çözülebilir? Günlük yaşamın sıradan kararları uzun vadeli yarara dönüşür mü? Gerçekçi olmayan iyimserlik ne ifade ediyor? Hayatı deneyimlemek mi, bilimin doğrularıyla yaşamak mı? İnsan hangisini tercih eder? Profesör Doktor Zuhal Baltaş ve Profesör Doktor Acar Baltaş, insanın maruz kaldığı psikolojik tuzakların ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te Apara'da.
1: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak, beni bırak, benim de yavrularım var, yavrularımın yanına gideyim ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil, hani demiş ya bırak beni ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten

0: bana geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
1: Balığı bıraktı.
2: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek?

0: onlara da bol bol takılır.
1: Alarım.
0: Alarım doğru yanıtı. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam.
0: Nam. Nam. Doğru yanıt.
2: Soksana aslında.
0: Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade. Süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Hey, kel. Ver
1: kel bana. Burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet. Buyurun Mehmet Bey.
1: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Fe'niz mi fe?
1: Fe.
0: Dediniz doğru.
2: Ama ne?
1: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız.

0: Evet efendim, harfler sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu, hoş geldiniz.
1: Sağ olasın.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
1: Sağ olasın. Ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika. Maşallah, nur topu gibi de bir genç yetişkin evladımız, kardeşimiz var değil mi?
1: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
2: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takımı kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir alt Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. Uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyalepaşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kademi devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Neyi yaptın? Bir de bulmaca yarışmasını. Babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
1: Yenmeye geldik.
0: Yenmeye geldiniz diyorsunuz diye.
1: Evet.
0: Evladımızı yetiştirdik. Bir de beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Birinci etabı başlatıyoruz o zaman. Efendim, sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu ile başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açın?
1: Bir ağırlı olarak 04 ile başlamak istiyorum.
0: 04 diyoruz ve hemen gelsin 04. İstanbul'da bir ilçe olarak da bilinen rüzgarlı yer anlamını taşıyan isimdir diyoruz. Burası bir ilçe. Otogar da buradadır diyeyim, başladık.
1: Esenler.
0: Esenler doğru yanıtı.
2: Bilir miyim ben?
1: Önce ben.
0: Önce Emin Erdoğdu yanıtımızı verdi. Doğru yanıtımızı aldık Emin Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Antalya 07.
0: 07'ye gidelim.

0: Moda ve tanıtım sektöründe kıyafet sergileyen kişiyi soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Model?
0: Yok. Model değil.
1: Stilist?
0: Stilist de değil.
1: Diken kişiyi de unuttum.
0: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
0: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
0: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru.
1: Evet,
0: sizde stilist da başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu. Ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler böyle biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açın?
2: 10 numara.
0: 10 numaraya gidiyoruz bakalım. 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
0: Bir grup.
2: Aile.
0: Baba, oğul.
2: Aile.
0: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru. Geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
0: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Dördüncü harfi bulduk alarm yanıtında. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizle devam ediyoruz.
2: 3 numara.
0: 3 numara dedi. Mehmet Bey yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme. Süre başladı.
2: Arama.
0: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Sürenizi başlattım.
2: Astar.
0: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası, aile geldi, astar geldi, manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık, gidiyoruz. Buyurun.
2: 24 numara.
0: 24 numaraya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında, hani bir yerin hattı denir ya, ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
1: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
0: Bir hat. Bakın. Bir yüzey.
1: Zemin olmaz da ayrı. Hayır. Zemin.
0: Biraz farklı bir kelime. Bakalım diğer harfimiz ne olacak? Mehmet Bey size geliyoruz. İkinci harfimiz T geldi. Sürenizi başlattık. Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.
1: Fatıl, fatıl, satıl, fatıl. Neymiş bu? Katıl, katil.
0: Peki. Of. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey buyurun. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan.
1: İşte bir bilgim yok. Satır.
0: Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz.
1: T.
0: tekafi ihtiyacımız var. Nasıl?

0: bir harf istiyoruz. Sizin için süreyi başlattık Emin Erdoğan.
1: Satı.
0: Sürenizi başlattım.
1: Satı.
0: Satı. Satı. Doğru. S harfiydi. Satı. Satı. Satı. Dış yüzeyle ilgili zor bir kelime buldum.
1: Evet.
0: Satı. Değil mi?
1: Bayağı zor.
0: Evet. Doğru.
1: Cephe diye düşünmüştüm de.
0: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben işim biraz kolayına kaçtım.

0: suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
1: 3 harfli. Yok, sok, suç.
0: Bak, zor bir yere gittiniz.
1: Evet ya.
0: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki, biz bir harf testini daha bulunalım. Bakalım. Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey, süre sizin için başlattık.
2: Ark.
0: Doğru yanıt. Bir de R harfi geldi. Harika, babamız gittikçe arayı küçük küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biri. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
2: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Ve bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey, kaç numaralı soru yazdın?
2: 17 numara.
0: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim, güzel koku vermek için kullanılan yağın aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Doğdu. Bir harp desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin. Arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir?
1: Essa.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Essa mı?
0: Essa.
1: Essa. Hayır.
0: Parfümlerde de kullanılır.
1: Essa ne?
0: Hayır. Essa.
1: Essa. Essa. Essa.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Esans.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: esans.
0: Esans doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu. Esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ah. Pura ara açıldıkça
1: heyecan bastı.
0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10.
1: Gayet.
0: Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç aranın tamam. Açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık. Peki, ilk harfimizden destek verebilirsek zaten sizin için kelime çok net çıkacak. Emin Erdoğdu için hani denir ya, o da var, o da var, o vesaire. Süreyi başlatayım vesaire denir.
1: Vesaire.
0: Verdik 5 puanı vesaire. Sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir yarabbim. De şifre harf buluyor kendisi. E harfini milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok. Bu da ne kadar
1: önem?
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre dizmek deriz. Önemli, öncelikli de buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı. Süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. Çok sık kullandığınız bir

0: organımız diyoruz, ellerimizle dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı. Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapalım?
2: Sökme
0: yerleri. Söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey, hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfimiz? Sürenizi başlattık.
3: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bir numara.
0: Soruyu açıyorsunuz.
3: Bir numara.
0: Bir numara. Peki, geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eserdi yanıtımız.
2: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Eser. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar bakalım. Kaç puandayız şu anda? Evet, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz. Kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılsınız?
2: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok, ben söyledim.
2: Tamam,
0: her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
2: Ben aslında heyecanlatsın diye biraz pas verdim ona da.
0: Öyle mi? Destek verdim.
2: Destek verdim, bitti.
0: Evet, destek bitti diyorum. Peki. Efendim, ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorular da istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soruyu hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırdır.
0: Peki, 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz?
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse?
1: İzolasyon. İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu. Harikasınız. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika. Işıklar kapanınca
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya adlı şarkısını kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Dickens soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz. Pas. Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir sorumuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.

0: çok aşırı reaksiyon gösterdiler ama ya. Belleği kesmek neymiş? İnsan sinirlenince belleği mi kes? Ne bileyim, elektriği kes, interneti kes. Ama su böreği kesemedi. Belleği kesmek neymiş ya?
1: Başkanım, pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
0: Bahtiyar, pozitif döverim seni ha. Başbakan aradınız mı onu?
2: Arıyoruz. Çalıyor açmıyor.
0: Ver bakayım telefonu.
3: İzlediğiniz Kolay Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
4: Pas.
3: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
4: Pas.
3: Eyvah dedi bil. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Yok.

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine, bir organizasyon...
1: Köyümüze geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe gidelim.
0: Hemen diyorum, tahinli piyazıyla meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar. Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz. Pas. Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Kolonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncumuzdu kendisi. Aşırı reaksiyon
2: gösterdi ama ya. Beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirlenince beldeyi mi keser, ne bileyim. Elektriği kes.
0: Komedi dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
1: Pas.
0: Harika bir 20 saniye çıkarttınız. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla... Acaba yanıtlarımız neydi? Hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, sürede yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah yuttu, hapı yuttu denir. Peki, harika bir 120 saniyeyi tamamladık ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
0: Her zaman hazırsınız. Tabii ki. Linklerden geldi kendisi, kırmadı bizi, yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sürenizi başlatıyorum, başlıyorum okumaya. Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
3: Pas.
0: Haşim diyecektim. Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
3: Muğla.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var, dinleyelim.

0: Gökhan'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi.
1: Hostes.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin görevlisi. Eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır. Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var. Gelsin.
2: Böyle olur mu sürekli ya sezonun ortasında? Bak buraya bak. Buraya bak. Buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? E sen ne biraz paraya kıyacaksın? Niye kıyacaksın?

0: bu mekanı böyle görmekten utanıyor. Niye etti?
1: Ne olacak?
0: Ne olacak? Bak ne yapacağız? Bak bir kere yapacağız. Boruyu bir kere düşeceğim, bitecek. Ben kim?
1: Maliyet?
0: Maliyet. Nereden baksam borular 2000 tutar. Artı içilip var.
1: Oho!
0: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu?
2: Hedefim Sensin filminde yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncu soruyoruz. Aksun kim isimde?
3: Aksu. Buna daha sonra dönelim.
2: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
3: Misafir.
2: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sessiz sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı nasıldı bu kul?
1: Hatasız.
0: Hatasız kul
1: olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır. Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
1: Hoş sevdan.
0: Bir.
1: Pişman.
0: Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. 4 sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı Hoş Görsen
1: olacaktı. Hiç tarzın değil.
0: Çok normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan Aksum, İlker Aksum.
1: İlker. Çok tanıdık bir oyuncu da hani. İsim
0: çok tanıdık, ismini çıkaramadınız. Çok normal, bir de 120 evet. Saniyenin etkisi var. Evet. Geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet. Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Üçüncü etaba gidiyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Evet, onları çalıştıracağız. Rekabet iyice yükselecek. Efendim sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıtları

0: Evet, buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirleme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal manevi konularla ilgili. Hani derler ya, çok farklı
1: sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin, bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın, bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım. Ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım. Tek harfe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
2: Başını çözemedim ya.
1: Sirke, sirkeleme.
0: Peki.
2: Uzun bir harf.
0: Tek harfe. Acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
2: Ritüel.
0: Olmadı. Tüel.
2: Tüel, evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle. Tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
1: Sürütel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
2: Sürütel.
0: Yok, değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
2: Sedrüel. Sedrüel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli, kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Sürenizi başlattık.
2: Spiritüel.
0: Evet.
2: Spiritüel.
0: Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz, biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen yüksek sesle alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz ama sessizleşiniz için gidiyordu soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
1: Bu iş bende.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o
2: an.
0: An. Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı öyle, değil mi?
2: Evet, kırmızı.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Açılmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. Es. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Esre.
0: Olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre diyor doğru yanıtıyla. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam.
0: Nam doğru yanıt. Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan gördü ki Mehmet Bey Oğuz elleme ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 47.
0: 47.

0: Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim, saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver bana.
1: Kel burada.
0: 10 puan dedik. 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 nolu sorumuz. Efendim, faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Evet Bey. Peki, harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. Şimdi ipucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
1: Şey.
0: Mehmet Bey. F. Dediniz değil mi F?
1: F.
0: Dediniz doğru.
2: Ama
0: Mehmet. Ama F dedi kendisi.
2: Ama hakem var.
0: Efendim F dedi kendisi. Ben... Dediniz değil mi Mehmet?
1: Dedim. F
0: harfini dedim. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum bakalım. 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı süre başladı ki. Basacak butona. Buyurun Mehmet Bey.
1: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. İşte ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordunun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey.
1: Kurs.
0: Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. 40. Öneriyorum 51. Biraz zor ama... Önermeyeyim.
2: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
2: Benim işim bu.
0: Buyurun.
2: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
1: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var açılmamış galiba. Orada da şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek alabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz?
2: Size güveniyorum. 11.
0: 11. Peki. Gelsin bir foto sorumuz var. Evet. Büyük kedi gibilerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Ki büyük kedigillerden derisi benekli genellikle pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
1: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor? Buyurun Emin Bey.
1: Pelek yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım butonu açtım. Buyurun.
2: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu dağ aslanı pars için kullanılan pelenk.
2: Pelenk.
0: Olarak geçiyor.
2: İlk defa duydum bunu.
0: Evet.

0: Pars ailesi büyük kesigillerden deri benekli
1: pelenk
0: olarak kullanılıyor. Bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
1: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Nitel.
0: Nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum. 52'yi öneriyorum.
1: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.
0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir bu? Süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Aslında kerekli erken.
0: Ne olabilir?
2: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey evet, ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım nasıl bir harf geliyor. U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
1: Genel ismi değil mi?
0: Evet.
1: Turşudan mı sonra turlu turpu.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Turşuya çok yakın ama turşu değil tabii ki. Urf kısmı geldi. Bir şeyde denir. Sebze, meyve. Turpu. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Turfa.
0: Turfa. Turfa. Evet. Turfa. Doğru. Harikasınız. Turfa. Sevgili Emin Erdoğdu. Turfan'da yanıtını buldu. Bir de T harfinden şifre harfimizi buldu. T harfini de aldık. Sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum lütfen. Dikkat edin. 13 olabilir, 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
1: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkalı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bu. Bunun adı avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kalkılı bir deniz yumuşakçası. Çakır, deniz çakışısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Süfene miydi? Süfene miydi öyle bir şeydi? Sefine miydi? Süfene. Fena.
0: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi açılımı gelmedi aklınıza. Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sülü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
2: Sülüne.
0: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
1: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülün aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
2: Şifre kelimemiz.
0: Söylüyorum son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz. İsterseniz.
2: Olsun.
0: 39'u. Yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın. Emin Bey'e sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı.

0: Hani köplerde de vardır ya, boy boy, buyurun.
1: Ebat.
0: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
1: 43.
0: 43. Peki gelsin, güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
2: Ut.
0: Değil. Tasavvuf flüt. Müziğinde flüt. Şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır böyle uzun. Üflemesi de çok zardır. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum, sürenizi başlatmadan önce bir harf çıktı. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
1: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp üçüncü etaptaki ne? Yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim, bakalım puan tablolarımız ne durumda. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi, maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı, ikinci etapta arayı kapattı ama üçüncü etapta butonu gayet iyi kullandı ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde, öncelikli tahmin sırası sizde Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
1: Ne? İyi dinleyin.
0: Ne? Yani arka esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
2: Arka esprit.
0: Arkan esprit.
1: Tahminim yok ama Emin'in ne ismi kullanmak istiyorum.
0: Peki. Çok da doğru yaptınız. Arkan esprit doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırlayıp saklamıştık. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk.

0: Hocam harika bir yarışma çıkarttınız. Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
1: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
0: Evet, sağ olun.
1: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı, bokstan dolayı. Nasıl, bir değerlendirme alayım?
2: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağımız bir şey oldu. Ama evet, ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
0: Acımam dediniz, doğru.
2: İki avans işte biter.
0: Evet, birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
2: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiltere'de Özbekistan'da bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-4 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olmasın, neden bir dünya şampiyonu olmasın mantığıyla devam edeceğiz.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da, gelecekte de bol ödüllü, bol moda.

0: İtalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına A Para Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
0: Birer kitap. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak sırada değil mi hala?
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
3: Bizim için ilk sırada.
1: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
4: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğinizi büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
5: burada. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
9: Hangi kredi? Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
10: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda. Yatırımın

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder.

0: Sessizlik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: İnsan halinde bu hafta hayatın psikolojik tuzakları konuşuluyor. İnsanın davranışları ve seçimleri yönlendirilebilir mi? Neden ön yargılar oluşturuyoruz? Ön yargılara karşı oluşan derin bağ nasıl çözülebilir? Günlük yaşamın sıradan kararları uzun vadeli yarara dönüşür mü? Gerçekçi olmayan iyimserlik ne ifade ediyor? Hayatı deneyimlemek mi, bilimin doğrularıyla yaşamak mı? İnsan hangisini tercih eder? Profesör Doktor Zuhal Baltaş ve Profesör Doktor Acar Baltaş, insanın maruz kaldığı psikolojik tuzakların ayrıntılarını anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali yarın 23'te A-Para'da.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Digi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Digi Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında.
3: Visa'sa dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Ya kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbine.
4: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Yedi yaş ve üzeri

0: için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
1: Onların her acılarında daha fazla kenetlenmesi beni bitirir. O kadın her çocuk düşürdüğünde Alpagun'un ona daha da bağlanması canımdan can koparır.
2: Artık dayanamam İpek.
1: Alpagun'u benden alan o kadını şu ellerimle parçalasam. Gök Tengri bana uçmayı yasak kılar mı dersin?
2: Kulaycan, kendinizi perişan ettiniz.
1: İpek, ölmeli. Tılsım denen o dağlı ölmeli. Öldürmemiz gerek.
2: Kulaycan, tılsım öldürüldüğü an Alpagun senden kuşku duyar. Kuşku duyarsa
1: ne yapar? Canımı mı alır? Ben zaten böyle yaşayamam. Görmez misin? Benden kimse kuşkulanmayacak. Bana Vargı'yı çağır. Vargı Bek, tılsım denen o kadın ölmeli.
3: Buyruğunuz başım üstün olacak. Öldürür, suçun üstüme alır. Yeter ki siz iyi olun. Yeter ki ezeli düşmanımız dağdan kurtulalım.
1: Delirdin mi sen? Suçu niye üstüne alasın?
3: Bulayacağım. Tılsım Hatun'u öldürdüğümüz an Alpagun Hanım sizden şüphe edecek. Ben bunu izin veririm mi sanırsın?
1: Merak etmeyesin. Ben de Alpagun'un o kadının yasını tutmasına izin veremem. Alpagun, onun canını kendi elleriyle alacak.
4: Biz gök ordusunun nereden geçeceğini söyleyeceğiz. Kim de onu tuzağa düşürecek. Alpagun'a hiçbir şey olmayacak elbette. O en önemli şartım. Çin biraz savaşıp Alpagun'un alplarına kıydıktan sonra geri çekilecek. Sonra ölü Çinlilerin üzerinde ganimet ararken senin koyduğun bitiği Balamir bulacak.

0: Nothing far.
1: Daha ananın damgasını ver.
2: Sahte olduğunu anlayacaklar diye çok korkarım Ulayacan.
1: Kimse gerçeğini aramaz. Merak etme. Alpagun'un aklı öfkeden gitmiştir. Tılsımın aklı da korkudan gidecek. Ver.
2: Ne yazdınız Tılsım'a babasının ağzından?

Düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayemde gök ordusunu pusuya düşürdü. Ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim. Ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Tez kaçasın. Dağın oğlunu da alıp obamıza gelesin. Ordularımız hazır. Seni koruyacağız.

0: biraz. Sakın Gökhan'ına güvenip sarayda durma. Erin senin canını almaya and içmiş.
1: Anne! Bak, haber geldi. Kuşun ayağından da tek elimle çıkarmayı başardım.
2: Aferin benim oğluma. Bakayım ne haberiymiş o.
1: Daha Han'a dedemin tamgası var.

0: Hep düşünürüm. Acaba o gün kaçmasaydık. Anam yargılanma talep etseydi. Hiçbir zaman öğrenemediğimiz gerçek ortaya çıkar mıydı? Belki anam babasından gelen bitiye uyup saraydan kaçmasaydı. Ya da ben ona ana kaçmayalım deseydim. Yargılan. Türen adaletine güven deseydim. Belki anlam yaşardı.
1: Dayan bana.
0: Belki ben bugün yargılanmayı talep etmek zorunda kalmazdım.
1: Haydi.
0: Yazgı ne tuhaf. Bir şeyi yanlış yapınca dönüp dolaşıp senin karşına çıkıyor. Ama dolaştığı yollar çok dolambaçlı. Çok karışık.
2: Vatanı ihanetin cezası nedir bilirsin Tosun. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır.

0: Altın orada ölmüş. Gökteki alkışlarız. Kurtuldum.
1: Sana kızını getirdim. Boygar!

0: gök çocuklarının babaları için ağlamaları haklıdır. Ama bir gök degeninin hain anası için ağlaması hakkı değildir. Benim de canım acır.
1: Canı acıyan sana kıymaz.

0: olmaz. Seninle ölene dek konuşmayacağım.
1: Seni buraya hanını anlayasın diye getirdim. Hanına düşman olasın diye değil.
2: Saraydaki tüm dağların kına alındı.
3: Bir tek Batuga sağ kalmıştır. Buyurunca gideriz.
1: Batuga benim oğlum.
4: O senin oğlun. Ama sen baba değilsin Altuğ. Sen kansın. Ya oğlun yaşayacak, ya devletin.
1: Celladı getir.

0: Oğlum.
1: Kardeşim. Aşk gözünü.
0: Batuga.
1: Batuga. Abim.
2: En zor yalan söylemeye başladığım andı. Babam başımdaydı. Biliyordum. Ama gözlerimi açamıyordum. Daha 10 bahar yaşamıştım. Daha bir gün önce anamı yitirmiştim. Şimdi de anamın canını alan Han, anam ölürken gözlerimi açacak. Öfkelenmeyecek. Ağlamayacak. Sen de öl. Sen de öl diye bağırmayacak. Sadece boş boş bakacaktım. Tahtı kılıcıma sarıldım. Ve anamın katiline baktım.
0: Batuha. Benim babam. Tanıdın mı?
2: Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın.

Tam benim aklım gelir diye bir dolunay bekledi. Gelmeyeceğine inanınca Çin'le savaşmaya gitti. Gayrı kendi elleriyle sevdası yoktu. Gayrı kendi elleriyle aklını aldığı oğlu yoktu. Kendini öfkeye kurban vermiş bir han vardı. Ve o hanın öfkesine kurban. Hanın bilediği kılıca kan olacak.

0: lafımı hayatımı kurban ettiğim Kısmet'i büyüyeceğim günü bekledim.
1: Al bakalım. Batı Bey'e gel. Temur. Hayır. Kendisi öldü gitti. Uğursuz eksiğini bıraktı başıma.
2: Ölümün kardeşi Allah.

0: Alpagu Hanım'la konuşmak istermiş.
1: Ne konuşacaksın hanımla?
2: Tılsım'ın öldüğü gece oğlum kucağımda can verdi.
1: Yaran sağ olsun. Soyun çoğalsın.
2: Tılsım Hatun'a Batuk Ötegin'e ettiklerimizden sonra Gök Tengri cezamı verdi. Alpagu Han'a gidip her şeyi anlatacağım. Beni bağışlamasını dileyeceğim.
1: Sevdiği kadının karnındaki balaları öldürdün. Anasının karnına tutunmayı başaran Batuga'yı doğarken sakat bıraktın. Senin yüzünden çolak ve aksak kaldı. Sence Alpagu Han seni bağışlar mı?
2: Bu dediklerinizin hepsini siz dediniz diye yaptım. Batuga Tegin'i boğmamı isteyen de sizdiniz.
1: Doğru. Ama bunu kimse bilmeyecek.
3: Benim anam 9 kere gebe kalmış. Ben sımsıkı tutulmuşum. Yaşamışım. Bunun için beni yaradana borcum var. Kanıma kutu bağışlamış. Bunun için yurduma borcum var. Tatsızca sarılıp yazgıma dayanmamı sağlamış. Yazgımın yarısına çok borcum var.

Тише.

0: para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para, X, A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 24, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Denizli, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 19. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 6. Malatya 29, Erzincan 26, Van 21, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 33 ve Diyarbakır 32 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Tırım tırım tırım tırım
3: tırım tırım tırım tırım. Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak sırada değil mi?
4: Ona biraz daha var gibi.
3: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
4: Ay çok güzel olur.
3: O zaman sizin için tam sırası.
5: Oley!

0: gitti.
1: Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
1: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
3: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkarılmak lazım. Büyümeye başlayalım.
4: Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada.
1: Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirin. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
7: Evet, paralı erkekler de kadınla erkekler gelini bakıyorlar.
8: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
7: Kadınlar da olmalı tarımda.
6: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
8: Tarlaya girmeye başladım.
6: Traktör sürmeme.
9: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
6: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandım. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktif çekiyorum yani.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Gülen yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
9: bankacılık. Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitini ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Bey ile tiyatro ve dublaj sanatçısı Savaş Özdural. Her şeyi konuşalım. Cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: ne yaptın? Neden yaptın? Babamın kızı öldürmesine izin veremezdim. Şimdi ikimizi de öldürecekler.
1: Yargılanacağız. Vakit kazandım Saltuk.
0: Yargılansanız ne olur? Ne kadar vakit kazandın? Şafağa kadar mı? Bu işin affı yok. Çocukken aklınla kurtulduğun yay kirişini indi ellerinle boynuna dolar, kendini boğdurtursun. Neden teginim? Neden?
2: Kes! Bana bağırmayın, kes Saltuk!
1: Çocuktan beni kurtaramadın diye sen kendini öfkelisin. Acısını benden çıkartma.

0: Babamı öldürmeye kalkan o pençe için canından mı geçersin? Bunu bana şimdi mi sorarsın Timur? Ha? Aklımı öğrendiğin gün beni kalmaşlıktan atmayaydın. O zaman oturup konuşurduk seninle. Eğer oturup konuşabilirdik, o zaman öksüz kaldığım gün yetim kalan kız için canımı seve seve bağışlayacağımı çok iyi bilirdin. Neler bu?
1: Fagon, Tosumat'ın öldürdüğü gün Hakkız'ın babasını da öldürdü. Hakkız babasının öcü için pençe olmuş.
0: O kız babasının öcünü alırken senin hain ananın öcünü de alacaktı, öyle mi?

0: de hain değil. Çin'le marifet bir olup daha tuzak kurdular. Kanıtı var mı? Olmasa ne olacak Timur?
1: Çin'e mi inanacaksın?
2: Sen bana 15 yıl yalan söyledin. Senin Çin'den ayran ne?
0: Eğer beni Çin'le aynı kefeye koyarsan gayrı kanlaş olmadığımız çok iyi olur.
3: Teginlerim. Teginlerim. Fetmeyesiniz. Birazdan yargılama başlayacak.

0: savaş alanında bulunan bir tek sahteymiş. Ama bunu ispat etmek için Toygar Han'ın tamgası gerekliymiş. Kurganı kazmaya gittikleri gün Kayete yine var göbek saldırmış. Onlar da kazamamışlar. Daha sonra bir gün tekrar kazmaya gittiklerinde kurgandan çiğ yılanı çıkmış. Hakkısı ısırmış. Tayzun'un Batuga'yı kaçırdığı gece ise Batuga'nın odasının kapısının önünde kır çiçek, Tayzu, Minjin ve Vargöbek'i birlikte görmüş.
1: Babama bunları anlatmalıyız. O Çinlilerin ölmesi gerek. Batuga'nın değil, senin değil.
0: Olmaz.
2: Konuştuğumuz an kulağımı sırmanın canını alır. Hem Temur, sen hiçbir şey yapamazsın. Tutkun da ellerinde.
1: Ben vereceğim. Tekstecan, bir şey yapmak lazım. Bir şey yapalım, böyle durmayalım.
0: Seni buradan kaçırmamız lazım Tekin'im. Hakkı saraya nasıl girdi? Gizli geçitlerimi açtınız.
2: Açtık. Sarayda gizli geçit mi var?
0: 15 yıl önce Alfagan kapattırmıştı. Ama bizimkiler açmış. İyi ki de açmışlar. Seni oradan kaçıracağız Tekin'im.
2: Kaçmam.
0: Ne demek kaçmam?
2: Hakkı zindanlarda kilitli. Oradan tünellere geçiş yok. Onu arkamda bırakıp hiçbir yere gitmem.

0: Rehinim. Hakkı senin için canından geçti zaten. Belli ki Cino'nun bence olduğunu öğrendiği vakit onu senin ve candaşlarının canıyla tehdit etti. O da kurultayın önüne çıkıp bence olduğunu itiraf etti.
1: Saltuk haklı. Kaçmazsan öleceksin Matuga. Akkız da canını boşuna feda etmiş olacak. Benim kararım kesin. Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.
0: Batuka yeğenim. Kurultay toplanmıştır. Seni götürmemi beklerler. Kurban olayım kaç. Töre bu affetmez.
1: Olmaz. Hem kızı arkamda bırakıp bir yere gidemem. Hem de Batuka'yla bir suçlu gibi kaçmam. Törenin bana bir adalet borcu var. Öder belki.

0: borcu. Ne borcu anlamaz mısın? Anlamaz mısın Batuga, seni öldürecekler. Han'a yalan söylemenin cezası ölümdür. Ama han isterse bağışlar. Bilmem gerek Temur. Bilmem gerek. Çocukken boynuma yay kirişi dolayan Alpago han. Bugün de oğlunun canını alır mı? Yoksa beni affeder mi? Bilmem gerek. Hem görelim bakalım. Alpago han benim hanım mıymış? Babam mıymış? Yoksa düşmanım mıymış?
1: Ya düşmanınsa? O zaman ne yapacaksın?
0: O zaman ben de düşman olurum.

0: Yargılanma başlamak üzere. Savaş çubuklarını çıkar.
1: Ben sanık değil tanığım. Ne diye çıkarırım üstümdekileri?
0: Batu Gategin'in tanığısın. Ama aynı zamanda mahkumsun. Batu Gategin'e tanıklık yaptıktan sonra öldürüleceksin. Ulayıcı, Tan'ın canına kastetmiş bir suçlu savaşçı onuru taşıyamaz. Savaşçı urbalarını çıkarın, örgülerini çözün dedi.
1: Ulayıcı Onur'un bunlarda olduğunu sanırsa çok yanılır. Gidin, hazır olunca gelirsiniz.

Altaguhan! Yargılama başlamadan önce yeğenimle konuşmak isterim. Anasını öldürüp yıllarca sessizliğe mahkum bıraktığın yeğenimin sesini duymak isterim. Alpaguhan!

0: Altıgan! Niye cevap vermezsin? Yeğenimle konuşmak isterim dedim!
1: Ben istemem!

0: Present. Today. Hanım, yalnız gitmeseniz. Güvenli değildir.
1: Peşimden geleni kellesini alırım.
0: Nereye hanım? Kurultay bekler. Avukat Egin'i yargılayacağız.
1: Yarın. Yarın öldürürüz oğlumu.

oğlunuzu öldüreceğim. O bitse daha yaşasın. Ben de burada seninle birlikte öleyim, olur mu?

dağ toprağı burası. Dağın üstüne kadar. Olmaz. Olmaz.

0: kaçırdığım için benle konuşmak istemediğini söyleyecek kadar konuştuk.
1: Kandaşım bunu bilir mi?
0: Bilir. Yarın yargılayacağız.
1: Ona yalan söylemenin cezası belli. Kandaşım, oğlunun boynuna bir daha yay kirpişi dolayacak.
0: Onun acısıyla da bacımın kurganına sığındı. Tılsımın koynunda uyur.

onu öldürme vakti geldi.

0: yanına gelecekti işte. Neden? Ona ihanet ettiniz. Hem sevdiğim kadını, hem oğlumu öldürmek zorunda bıraktınız. Keşke çıkıp bağrımdan vursaydınız. Keşke göğü başıma yıksaydınız. Yeri yarsaydınız, içine atsaydınız.
1: Ana!

0: Yes.
1: Yeah.

0: Niye aklını açık ettin? Üşeceksin.
1: Ölürüm diye mi kızgınsın yoksa bana karşı kullanacak bir kozun kalmadı diye mi?
0: Batuga, ölemezsin. Beni burada bırakıp ölüp gidemezsin.

0: Sen de gel. Babam onu zehirlediğini söylememe bakar.
1: Bilmesem daha iyi. Sabahlar haber göndermişler. Dolunay'da beni istemeye geleceklermiş. Sen ölürsen beni onlara gelin gitmekten koruyabilecek hiç kimse yok.
0: Var, bir yol daha var.
1: Neymiş?
0: Saltuk bana babanın Batı Gökkaya'sında kıyım yapıp orayı yağmaladığını söyledi.
1: Doğru.
0: İşte babanı yakalatabilirsen Alpago'da, Kaya'da, Temur'da seni korur.
1: Babam beni görse öldürür. Ondan korkumdan burada kalmaya çalışırım. Nasıl yakalatacağım?
0: Ben insan tanırsın, hiçbir fikrin yok mu?
1: Aslında fikir değil de bir şey gördüm.

0: gözünden de bir şey kaçmaz.
1: Çiçek ne demek bu? Bir sende, bir Çolpan Hatun'da, öbürü o yeni Beg'de.
0: Yula Beg o. Alpogan'ın babama alp verdiği için öldürdüğü Uzlu Beg'in oğlu. Bunlardan Batı Gökhanlığı hazinesinde bir örnek 9 tane vardı. Babam birini bana armağan etmişti. Şimdi biri Çolpan Hatun'da, biri de Yula Beg'de.
1: Yani Çolpan Han'la bu Yula Beg babanla birlikte, öyle mi?
0: Babam göğe karşı isyanı hazırlanıyor. Boy beklerini de kendi tarafına çekiyor. Bu hançerleri de nişan gibi taşıyorlar derim.
1: Çiçek, sen şimdi git. Çolpan Hatun'la bu Yula Beg'i bir izle. Bir şeyler duyabilir misin? Bak, bana bir ülkeyi bölmemeli. Böldüğü anda Çin üstümüze çöker.
0: Ölürken bile devleti mi düşünürsün? Seni hiç anlamam.

0: Ben istemem!
1: Çünkü...

0: Aykucu söylesin.
1: Türk kurultayı. Sağ bekler, sol bekler. Dokuz kutlu yasamızın dokuzuncusu der ki, her kim yalan söyleye, dili alana. Her kim hanına yalan söyleye, canı alana. Batuk Ategin 15 bahar boyunca aklını saklamıştır. Şimdi 15 bahar boyunca Ulu Kağan'a ve töremize yalan söyleme suçundan yargılanacaktır. Kurultay'ın kararından sonra yarlık

0: Batuga Tekin'in atlı olduğunu ne zamandır bilirdin?
1: Göksaray'a esir düştüğümden beri.
0: Sana kendi mi söyledi?
1: Onuruma ve canıma kasteden Gökmen başından beni kurtardı. Öyle öğrendim.
0: Yani pençe olmakla kalmadın, hana söylenen yalana da kaç dolunaydır ortak oldun. Öyle mi?
1: Ne yapsaydım? Babası tarafından akılsızlığa mahkum edilmiş dağın oğlunu ölüme mi gönderseydim?

0: Töreye göre kime yalan söylemişse soruları ondan işitmek hakkındır. Sen sorarsın Abago.
1: Yüzleşmek mi istersin?
0: Sen istemez misin?

0: Bana niye yalan söyledin?
1: Neden canımı almaya kalktın?
0: Anasının öcünün peşine düşen bir tekinin canı alınmaz mı?
1: Eli ayağı olmayan

0: büyümeyecek miydin? Şimdi büyüdüm. Haydi. Türkçeyim. Yenebilir miyim seni? Elim var mı? Ayağım var mı? Alabilir miyim anamın öcünü?
1: Aklın yetmez mi öcünü almak?

Ben cevabımı aldım. Sen hala sorar mısın bana? Sana neden yalan söyledim diye. O gün aklımı kaybettim sandın diye canımı bağışladım. İmdi tahtında.

Bahamir Yabgu'nun tuzağına düştünüz. Bahamir Yabgu hepinizi kandırdı. Hepinizi o haini tahta oturttunuz.

0: korktuğum aklım olmasaydı, Gimli tahtında sen değil, Falemir Yavgu oturacaktı.
1: Balamir'in hileyle kurultayı topladığını bana diyen Batuga Tegin'dir. O ne dediyse ben de size onu dedim.
2: Sana niye inanalım? Sen Alpaguhan'ı bir kere öldürmeye çalıştın.
1: Bir kere değil. İki kere öldürmeye çalıştım. İkisine de Batuga Tegin engel oldu.
0: Kız.
1: Olmasaydı... ...imdi ölü olurdu.
0: Tamam kız.
1: Bana iki küçük çocuk öc alacak diye... ...yurdumun bölünmesine izin vermem dedi. Beni öcümden geçirdi. Batuga Tegin'e... ...can borcun vardır Alpaguhan.
0: Tüm bunları aklını saklamadan da yapabilirdi.
1: Nasıl? Aklı olsaydı başı yerinde kalır mıydı? Boynuna yay kirişi dayanmaz mıydı? İmdide dayanaynaydı. Adalete uyunaydı.
2: Biz töreye uyarız. Hana yalan söylemek bir suçtur. Yalan söyleyen de ortak olup ona uyan da töreye karşı suç işlemiştir.
0: Aklını aktırdan başka kim bilir? Yalanıma kimseyi ortak etmedim. Mecbur kalmasaydım, hakkızı da etmezdim. Bir soru daha. 15 bahardır saklanırsın da şimdi niye aşikar oldun?

Sen beni hayata getiren kadının canını aldın Pago. Bana hayat veren kadının canını almana da sessiz kalamazdım.

Kurultay kararını versin. Seninle yalnız konuşmayı dilerim. Sana söyleyeceklerim var.

Hırsızı zindana atın. Batuga Tekin odasına götürün. Kurultay kararını verdikten sonra konuşuruz.

0: Kaya, ne oldu? Dayanamam diye gelmedim ama meraktan öldüm.
1: Tutsay kararını verecek, onu bekleriz. Sanki babam Batuga'yı değil de Batuga babamı yargıladı. O nasıl iş? Yine de onu suçlu bulacaklar. Karlar olsun. Hiç kurtarır yok. 15 Bahar. 15 Bahar'dır akılsız biri gibi davrandı. İnsan bunu nasıl becerebilir?
0: Sen Batuk'u mu kıskandın?
1: Niye kıskanayım ben o kişiyi?
0: Eksik değil diye. Çok akıllı diye kıskandın belki. Ulu gece yapmayı düşündüğün ak kız pençe çıktı. Pençe çıkmakla kalmadı. Batuk onu kurtarmak için canını hiçe saydı. Belki bu yüzden kıskandın.
1: Yusuf'u.
0: Ya da aklın seni sadece bu yapmaya yetti. Onun aklı onu han yapar diye mi kıskandın?
1: Batuk han olamaz. Töreyi çiğnedi. Hanlığa yalan söyleyenin yarlığı bellidir. Ölüm. Batuk'a da kız da bugün öldürülecek. Sen de benimle Batuk'a kanlığına geleceksin.
0: Batuk Ategin'imiz el kadar çocukken o ölümden kurtulmayı akıl etmiş. Belki şimdi de bir yolun budur.
1: İyi vakit. Doyolu bulmamasını sağlarım.

0: kazarsın Gülsel Hatun. Batuga'nın kurganını ellerinle kazdın. Var olasın.
1: Ben sadece Kaya kıskanmanın nasıl bir şey olduğunu anlasın istedim.
0: Kaya'yı kıskanırsın, tutkunu zehirlersin. Kaya kıskanmayı anlasın diye Batuga'yı ateşe atarsın. Kaya hariç herkese zararın dokunur. Neden Kaya'ya dokunmaz?

0: Kılıymış. Bunca yıl hepimizi uyutmuş. Hepimizden akıllıymış. Bir de yalnız konuşmak isterim dedi.
1: Ya ak kızı Tamga'nın peşine o taktıysa?
0: O taktı tabii. Tılsımı öldüren bitiğin peşine birlikte düştüler. Kahırlar olsun. Alpagu'ya her şeyi söyleyecek.
2: Ulayacağım, ne yapacağız?
0: Ben bir şey yapmayacağım Barkar. Çin yapacak, sen yapacaksın. Konuşursa Çin seni ele veremeden kelleni ben alırım. Bana kimse ulaşamaz ama sen ölürsün. Şimdi git Çin'e söyle, kendinizi kurtarın.

0: sen de bilirsin. Töre Han'a yalan söyleyeni bağışlamaz. Bu yüzden önlemini al, Kaya Yapgu.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir Yapgu İsterse töreyi konuşturacak bütün boy beklerini hayatı zehir edebilir.
0: Karar vermeden önce bunu bilmeleri gerek. Olur da yanlış karar verirlerse diye.

0: Savduk. Bir şey yapmak lazım. Kurultay kararını verip babam yarlığını buyurduğu an cellat gelir bilirsin.
1: Hakkızı kaçırmadan Batuva kaçmaz. Ama zindandaki gökrenler gayede olayacağına sadık adamlar. Hakkız kaçmasın diye olayacı dizdi.
0: Bilirim. Bilirim.
1: Haydi. Gidip Batuga'ya bakalım. Birazdan karar açıklanacak.

0: belki bilmezsin.
1: Ben de tam bunu söylemeye gelmiştim. Yeni yabgu olarak bugün başladım, bilirsiniz. Siz konuşurken İpek yolunda ticaret yapmasına izin vereceğim boy beylerini seçeyim dedim de. Ticarette dürüstlük esas olduğundan ona göre karar vereceğim. Bir yalancıyı korumaya kalkanın dürüstlüğüne güvenip İpek yoluna sokamam. Bence bunu düşünüp bir daha karar verin. Olur mu?

얍구. 그로사이 간드신 버투가 되긴 있은 가라라들 견제할만 저래 우유마스 옌슨 얍구.

0: Hep Türklerin arasındaki en tehlikeli düşman. Ben yıllardır akıllı olduğunu sezmedim bile. Ama bugün gördüğüm en akıllıca savunmayı yaptı.
1: Yine de kurtulamaz. Konuşacağını da zannetmem. Ama yine de bir kere daha korkutmakta fayda var.
2: Ne yapacağız? Nasıl olsa öleceğim. Ak kız da ölecek. Yaman'la Sırma ölsen olur deyip konuşursa. Ha?
0: Ak kızın yanına girebilir miyiz?
2: Ayarlarım. Gireriz zindana.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada.

0: Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek
1: bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek ne zamandır aklımızda?
2: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları biliyorum bu da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarında hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla!

0: Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: net, sigortam net. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
4: Arabanı arabam.com'a
0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kararlarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: daha köle bildiğimiz ak kızın bence çıkmasına şaşıramadan eksik bildiğimiz Tekin'in fazla olduğunu öğrendik. Üstelik sen Batuga'yı kurtarmak için kendi canını feda ettin. Batuga seni kurtarmak için canına mal olacak zırhını feda etti. Tam bir Türk sadakati. Hayran kaldım.
1: Hayran kalmaya mı? Tehdit etmeye mi geldin?
0: Bir anlaşma sunmaya diyelim.
1: Ben sizinle zaten bir anlaşma yaptım. Canlaşlarımın canı karşılığı pençe olduğumu itiraf ettim. İmdi. O Çin prensesi Meijin, Çin imparatoru babasının adına verdiği sözü tutsun, canlaşlarımı serbest bıraksın.
0: Biz verdiğimiz her sözü tutarız. Ancak senin canına karşılık onların canının sözünü verdik. Merak etme. Sen ölürsen candaşların serbest kalacak. Ama ölmene gerek.

0: dostun olabilir. Dostu olabilir. Batu Gategin'in neler bildiğini 15 yıl boyunca bizim hakkımızda, saraydakilerin hakkında, devletiniz hakkında neler öğrenip sakladığını öğrenirsek anlaşmamızı yeniden konuşabiliriz. Candaşların da sen de sağ kalabilirsiniz. Dost olursak.
1: Karşında it değil, kurt var çünkü. Kurttan çeşit olmaz. Biz ölsek de devletimizi satmayız. Yılanlarla dost olmayız.
0: Eğer bu kurt bu yılanla dost olmazsa dağ obasında tek bir canlı kalmaz. Atlarınız, koyunlarınız, keçileriniz, hatta toprakta akrebiniz bile ölür.
1: Çok korkarsın değil mi? Batu Gategin ölüme giderken bildiği her şeyi almak o ana der. Sizi de yanında götürür diye. Çok korkarsınız. O yüzden tehditler savurursun. Ama haklısın. Ben de olsam şimdi dize getirecek akıldan korkardım.
0: Döne. O aklı o başta komaz. Ölü Tekin'in aklı da bizi korkutmaz. Ama sana zaafı büyük. Batugaya'daki sırlarını korursanız kim minnettar kalırmış. Dağlı arkadaşlarınızı serbest bırakır. Hatta onları altınlara, ipeklere boğarmış. Ama korumazsanız işte o zaman ucunda tek bir dağlı bile bırakmazmış. Böyle söyle. Tabii de şu saraya girip çıktığın gizli geçitlerden kaçmaya çalışırsanız Yaman'la Sırma yine ölür. Unutma. Ya ölürsünüz ya bizim itimiz olursunuz. Başka bir yolunuz yok. Bütün bunları söyle, bizi dize getirir.

0: komutayın kararı nedir?
1: Bir kişi dışında bütün kurultay üyelerine göre Batoga Tekin töreyi çiğnemiştir, suçludur.

Töre yok olursa il yok olur. İl yok olursa budun kul olur. Şimdi yarlığım odur ki.

15 bahar boyu töreye ve hana yalan söyleyen Batuk Ategin gök tahtının önünde yay kirşiyle boğulsun.

0: Eşim. Hapiste kandırdın beni. Şimdi de evlat katil edeceksin.
1: Yeter. Yeter. Yeter artık, ne olur yeter. Yeter. Her suçunu bir suçlu aramayı bırak artık. Suçlu değildim ben.
0: Bana yalan söyledin. Büyüdün, indi de bana yalan söylersin. Böyle çocuklar büyümez. Kaan'a yalan söylemeseydim ben de hiç büyümeyecektim. Kaan'a yalan söyleseydin, babana yalan söylemeseydin, babayla oğul arasında sır kalırdı. Baban Kaan'a bir şey demezdi. Kaan'ın hiçbir şeyden haberi olmazdı. Babana yalan söylemeseydin. Baba. Ben senin ne zaman Kaan? Ne zaman baba oldum?

trust me. Ben beni vurduğu gün bir ses versin oğlum. Şu karşı yatan kara dağları yıktırırım diyen babandı. Ama sen sustun. O gün canını kurtardım ben seni.

0: Ben senin ruhuma konak bildim. Ses verdiğin çorak bir toprağa girerek öldürürsün beni.
1: Beni o çorak toprağa sokan sensin.
0: Ben değil. Ses dedi. Han töreye uymazsa kimse uymaz. Devlet için evlat veda ederim ben.
1: Törene. Törene baba, törene. Bir yanlışı daha büyük bir yanlışla düzeltmek mi? Bir suçun cezasını daha büyük bir suçla vermek mi? Tertemiz yaşamak olan bir çocuğu boynuna yay kirisi dayamak mı töre?
0: Senin suçun hain bir ananın evladı olarak dünyaya gelmek. Seni dünyaya getirenin cezasını çekersin.
1: Benim anam hain değil. Hiçbir zaman da olmadı.
0: Kanıtın var mı? Var mı kanıtın?
1: Kanıtla kalanlar inanır.

0: içindeyse. Boğulma izlemek istemiyormuş.
1: Hadi Günsel'i anlarım da. Meyici'nin bu hassaslığı neden?
0: Ne bileyim ana. Görünce kendine sorarsın.

Niye itiraf ettin? Saraydan kaçmıştın. Birden burada belirdin. İtiraf ettikten sonra Batuga kendini birden ortaya attı. Hesaplarsınız.

bağışla. Benim canımı al. Sana iyilikten başka hiçbir şey etmemiş oğlunu bağışla. Ben hainim. Ben vurdum seni. O hain değil. Onu bağışla ne olursun.

Kraken! Gözlerimin içine bakan Pogohan! Bu onların son görüşü.

0: Dankeschön! Lass das schwein! Durun dedim size! Yoksa kaya çekili! Şuracıkta keselim!
1: Saltuk!
2: Durun! Yeter! Babamın da, kandaşımın da kanının dökülmesine izin vermem! Durun!
1: Nasılmış? Boynuna ölümün dolanması.

Wie könnt ihr spielen? Ben bu sarayda avucumda kanla doğdum. Şimdi de avucumda kanla giderim. Ama gök girsin, kızıl çıksın ki bir gün bu saraya geri döneceğiz.

Kong'u kuruyorsun.

0: Kimse peşimizden gelmesin.
1: Çift başlı kurt dönecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt dönecek. Türkleri bir edecek.

0: kız. İyi misin?
1: İyiyiz, iyiyiz. Haydi gidelim, gelirler.
2: Bu yaptığınız delilik. Hadi burnunu aç. Sen Saltuk.
3: Haydi.
2: Sen nasıl bu oyuna gelirsin?
0: Sarayımda daha su dökmüş bir tek kişi kaldı. O da sensin.
1: Bana iki küçük çocuk öc alacak diye yurdumun bölünmesine izin vermem dedi. Beni öcümden geçirdi.

0: Yapma.
1: Git Fatura.
0: Önce onu bir dinle sen.
2: Ah Pago, etme. Ben seni çok sevdim.

0: Şimdi benim üreğime indirmek yerine ne diye yay girişinden kurtulmanın yolunu bulduk demezsin?
1: Zindanlarda olaya Zeylekaya'nın çok çevresi vardı. Haber gönderemedik.
0: Ölürsün sandım.

0: kurtulduk ama Çinliler sırmayla yamanı yaşatmaz.
1: Ben onu düşünmez miyim hiç? Sonra yine canını feda etmeye kalkarsın. Hadi gel.

0: Bu yılanın ne işi var burada?
1: Sırmayla yamanı sıcak uyanan. Kendi canımızı kurtarmak için yamanla sırmanın ölümüne sebep olursak hakkız kahrı olur. Kurtulmaları şart. Ayrıca kandaşımın sevdiği de ellerinde. Onu da kurtarmamız gerek.
2: Kurtarmamız gerek de kim bilir Tarzu nereye sakladı? Koskoca Acun nasıl bulacağız?
1: Biz bulmayacağız. Tarzu kendi getirecek.
3: Aklında ne var Tekin'im?
1: Kurultay kararını verdikten sonra infaza kadar biraz süre var. Hep onlar bizi rehin alacak değil ya. Bu kez de biz onları rehin alacağız. Temur. Meyici'ni kaçırıp Saltuk'a vereceksin.
2: Veririm. Ama bir daha geri almam.

0: Umarım candaşlarım iyidir. Şimdi. Yoksa seni de, o itlerini de deşmeyen kurt değildir.
1: Prensesim çok kötü şeyler. Sen ne ararsın burada?
2: Tayang'un ayıbını azıcık saygı.
1: Ne ararsın burada dedim. Meizin nerede?
2: Hah. Ben de tam onu diyecektim. Hah. Batu Kategin dedi ki, eğer prenseslerini istiyorsa Taizu... burada inli yere 3 dağlı esiri getirsin dedi. Hayır, eğer getirmezsen prensesin isyancı Aksak Tegin'in ilk kurbanı olabilirmiş.

0: Ne oldu Çalayır? Köçekliğe mi özendin?
1: Sen koskoca Tayan Günay bile nasıl konuşursun? Bugüne bugün Tayzu Kertenkelesi'nin aklını almış biri var senin karşında. Böyle morardı adam, böyle.
0: Ne oldu ki morardı?
1: Şey oldu.
2: Sana ne?
1: Koca Tayan Günay bir işlerini sana mı anlatacak?
3: Sizce Batuka Tekin kurtulmuş mudur? Yakalanmamıştır değil mi?
0: Dilerim yakalanmamıştır. Tam yalnızlıktan yeni kurtulmuşken.
1: Yakalanmayı bırak. Geri dönüp bunların hepsini sürer o bre. Bak da gör. Aksak Tekin o tahtı kimseye bırakmaz.
3: Ne bilirsin?
0: Ver bakayım.
1: Ben at kemik olsam bek olacak adamım ben. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek?

0: Tüm o işkence bir şey yapmadı da bu endişe beni öldürecek.
1: Hep bu albuz yüzünden. Sana mı kaldı ak kızın pençe olduğunu söylemek? Sen niye açıyorsun ağzını?
2: Ben nereden bileyim sandıkta adam olduğunu? Sizi kurtarmaya çalışırdım.
1: Bak hala konuşuyor.
0: Tamam tamam. Aklına geldikçe saldırma şu kıza.
1: Aklıma geldikçe saldırsam şu anda onu parçalamış olurdum. Hiç aklımdan

0: meu kaks. Hemen'ın ne yapacağız? Bunlar bizi bozkırda dolandırıp durur. Akkız'ın pençe olduğunu yaydılarsa. Akkız şu an belki esir alındı. Belki de öldürüldü. Biz onu kurtaramayız.
1: Korkma. Pençe o. Her şeyin üstesinden gelecek. Erip bizi de kurtaracak. İnanmaz mısın bana?
0: İnanmak isterim. Gel buraya, çene su düşük.

0: Kesin şunların ayaklarını.
1: Nereye gidiyoruz yine?
0: Sizde nasıl derler? Muştular olsun. Kurtuldunuz. Sizin pençeniz Prenses Meiji'ni kaçırdı. Ak kızdan prensesimi alır almaz özgürsünüz.
1: Ak kız Meiji'ni mi kaçırmış? Tam ak kızlık hareket.

0: Batuka ve Kıyas oğlunu alıp giderken Alpagoğan ne yaptı?
1: Göğün gücü denilen Temur bile hiçbir şey yapamamıştır. Göksaray'a kale derdik ama önce sen kaçtın. Şimdi de Eksiktegin.
0: Biz ne kaleler gördük, içinde çürümüş bataklıklar büyüyen. Batuka gizli geçitleri açmış. Sarayı denizli peynine çevirmiş, baksana.
2: Saltuk da arkasında.
1: Biriniz teyzesi, biriniz amcasısınız. Gurur duyar gibisiniz.
3: Alın İpek sizi görmek istermiş.
0: Ne yaptın?
4: Batuka Tekin'le Akkız'ın yerini bulduk begim. Güneş Dağı'nın Kızıl yanındaki ormandaymış.
0: Bana ne söylersin? Git Alpagoğan'a söyle. O çaresine baksın. Yeğenimizi de kurtuyoruz ama başını küçükken ezmek lazım.

0: Yasin, iyi misiniz?
1: Yolla candaşlarımı.
0: Aynı anda.
1: Aynı anda.

0: heyecandır. Genç olduğunu biz söylemedik. Çok işkence yaptı ama tek kelime söylemedi.
1: Bilirim. Bilirim.
0: Düzgünde kurtaramadık. Ferz dedi ki Temur Tekin'i elimizde tutmak için ona ihtiyacımız var dedi.
1: Tutkunu kurtarmanın bir yolunu bulacağız. Siz geldiniz ya.

Onu akşama kadar yutur.

0: sardık candaşlarımı.
1: Bu sefer hiç itiraz etme Tegin'im. Bütün acın aklını duymuş. Bizi de sen kurtarmışsın. Bu diş sana vurulur.
2: Bu bağır da basılır. Kalkın, kalkın.
3: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Ben 3 gün uyuyayım diyorum. İşkence yordu biraz.
1: Asla olmaz. Az kalsın evlenemeden ölecektik.
3: Bana bak. Hemen yarın evleniyoruz.
2: Sırmam delirdin mi?
1: Sensin deli.
3: Bağışla Tegin.
4: O vakit bu birliğin ilk düğünü sizinleyindir.
3: İkincisi kimden gelecek Saltuk Begim?
0: Düğün düşüneceğinize bu yurtsuzların yolu nedir onu deyin. Sen bilirsin Datuk Ötegin'i.

0: bundan böyle yurtsuzuz diye kahırlanmak yok.
1: Yok!
0: Gökte, dağda bizimdir.
1: Bizimdir.
0: Türk bir olan da bütün acun bizimdir.
1: Bizimdir.
0: Türk'ü bir edene dek durmak yok.
1: Yok!
2: Artık diz çökmek de yok. Haydi kalk.
3: Ama düğün var.
4: Ay ağzından mal damlıyor.
3: Gel bir daha sarılayım candaşıma.
4: Oy çok özlemişim.

para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Çok şükür kira gelirmiş. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönettiği var. Midas, ilerisi sende.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de kadınla erkekle gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
3: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın.

Devlet emeklilikten 30 Haziran'a kadar prim iade hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

yatırımlara yatırım imkanı İşportföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İşportföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir.

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşın varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları medikal estetik uzmanı Doktor Gökhan Gökçe ile tiyatro ve dublaj sanatçısı Savaş Özdural. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyecek şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Asker Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli, aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlim

ömrümü diyeceğim. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

hazine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yazda adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın. Gurbet

seksenlerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden

1989'da Benimle Evlenir Misin? 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

0: sanatçısı "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı yıllar sonra "Sahnelere dönme planınız var mı?" sorusuna, "Sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak, ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler" cevabını verir.
1: Gelince karşına çıkamıyorum, darılırsın diye aklım

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun Ali Cenaplı ile bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: lezzetli bir şey oldu. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
1: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
2: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyorum.
1: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: Erken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, bak ben artist yarışmasına katılacağım der. Diğer arkadaşı İzzet de, Tamer sen de katılsana diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra ver elini İstanbul.
1: Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim.
2: İyi misin sen?
1: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
2: 3 güne kalmaz dediler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar dediler.
1: Gerçek mi?
2: Gerçek. Bütün tanıklar çellonladılar çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, ses dergisine girer. Çektirdiğim fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: Yapabilir misin?
4: Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?
3: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
4: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür.
0: Ne olur. İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çırpınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a karşı Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: Beni tepede bekle sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör, bugün o günlerden hatıra, vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise, dublör bir şey olursa halini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit, 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda! Duruyor!

oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan kuruluş

2001'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der.

yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almasam alırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatun.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldım canım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterleri hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyor.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit, 15 Ağustos 1942, Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, Şirin Evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Ama şimdi anla tersini.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadı.

0: zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raj Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, "Bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor" deyip adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
1: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemediğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecektim. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
3: Bilmem. Gidip baktım, sigortalarda bir şey mi?
2: Korktunuz mu?
3: Neden?
2: Karanlıktan.
3: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işiyle.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun, var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
5: Ne, senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden mi?
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte, öyle oldu, öyle oradan.
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: kimlerle?
1: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa, Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
2: Sen nasıl buldun?
0: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
0: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
1: ...1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın Bir Defa Sever, Gülümse Biraz, Sevgiye Hasret, Yaşamaya Mecburum gibi filmlerde rol alır. Can Dost'u yönetmen Ömer Kavuk

0: Burun unutulmaz filmi Gizli Yüzde de görürüz sanatçıyı.
1: Sizi kaybetmek istemiyorum.
2: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıokların belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin savaşta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
3: Sesinden tanıdım. Bu dedim bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesi Ali. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
4: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
5: Göksel?
4: Merhaba. Bana bir şey mi söyledin?
5: Ne fikrin var? Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
6: Nereden biliyorsun?
4: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyorum.
7: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
4: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
8: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
9: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış.
0: Sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy bugün 88 yaşında.
9: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
10: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Ersoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Ersoy'dur.
9: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
11: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
9: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Ersoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
1: İnan, onu değil seni seviyorum Lale.
11: Göksel.
1: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
5: Göksel.
10: Necla mı?
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim

0: adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
2: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
1: Olur. Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: Kimi bırakmıyor ki iş tutayım?
4: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Aa, sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
4: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
4: Annenizin size verdiği nasihatle asker etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yağmur Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenarın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
5: Siz ki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
1: Bir delinin saçmalığı dedim.
5: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
1: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
5: Peki değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
1: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
5: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
1: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
5: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
1: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
6: Yaran var mı?
7: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
6: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
7: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun.
7: Geçmiş olsun.
6: Teşekkür ederim.
7: Az daha kebap oluyordu.
6: Geçmiş olsun üsteğim.
7: Teşekkür ederim.
8: Çok korkuttun bizi.
7: Olur böyle şeyler.
6: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansa.
7: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
6: Üsteğmen bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
7: Baş ne başım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür altın çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
9: Aman seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
10: Çavuk kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
9: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
10: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sabri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
11: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgi.

0: sevgilim.
1: 78'de Dost Bildiklerim filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: miras yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hacca. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü, anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşklık, yoluna özgüm aşklık.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Aşklık yüzünden yaptım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamadım.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine! Gene mi karanfil?
5: Ya her sabah.
4: Kimdir acaba?
5: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
5: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla,
5: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'a

0: yaşındaki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır ve bunun için ilk aşama olan Ses dergisine başvurur, birinci seçilir.
1: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
2: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
1: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
3: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
4: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yle uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
5: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
6: Tahir!
5: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
6: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
5: Sen de benim tek sevgilisin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
7: Kiremit haneden hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
4: Deftere bakarsam fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
7: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
4: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
8: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
9: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
8: Bekar hanımların kaderi budur.
9: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
8: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız

0: Zeden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
1: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Ben yaşam boyu onur ödülü ve sinema onur ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, korkak, yıllarını sanata adayan ustalardı.
2: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'ı.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür, vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: bana kurban, kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıyma Mevlam bana. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Pinhan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu da ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftağında adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
3: Ne olursun dedeciğim, ben de geleyim.
4: Defol
3: ne
4: kız.
3: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.

0: büyük olmam ben.
1: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Ah, hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
2: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
2: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
2: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan duydum.
2: Tövbe de!
0: Vallahi tövbe!
3: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol savaşa kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
4: Bedrana.
5: Bedrana öyle. Ne istiyorsun?
4: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Hele bak.
4: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
4: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden bu?
5: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
3: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
6: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
5: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm altında olur.
6: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
3: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
2: Pek de korkakmışsın canım. Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi. Al.
7: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli babam soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
2: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
7: Haklısın.
2: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
0: Baba. Midem affedersiniz.
2: Midene gidecek lan kız.
3: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
8: Hoş geldin kızım.
0: Hoş bulduk.
8: Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
8: Güzel kızım, adın ne senin?
0: İnci.
8: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
0: Allah razı olsun teyze.
8: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
0: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
8: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
3: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya ver-

0: Eren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen o kadar kalıcı olursun.
1: Bebem benim, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kanalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değer kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak gerekiyor.
2: Değerlendirme aşaması.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas. İlerisi sende.

Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kenarında.

Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: bilmekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatan dokuma sanatçısı akademisyen Fırat Neziroğlu.
2: Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir.
1: Sanatını gelenekselle çağdaşta buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip dokumaya başladım.
1: Anadolu'nun zengin kültürünü nasıl anlatıyor?
2: Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende her şeyde vardır bu.
1: Kral ve kraliçelerin portrelerini dokumaya nasıl başladı?
2: İster istemez bazı saraylar.
1: Anadolulu gibi dokuyor, dünyalı gibi anlatıyor sözü ne ifade ediyor?
2: Biz onunla doğduk, onunla büyüdük. Onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbirinde yok.
1: Geleneksel desenler neler anlatıyor?
2: Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer biz biliriz o gün çok üzgünmüş. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış.
1: Sürdürülebilir moda trendi hakkında ne düşünüyor?
2: Zamansız yaz ve zamansız kış. Yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz.
1: Funda Karayel'de Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da Ahbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Para ile ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermek

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımızda 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda farklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık, nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak, beni bırak, benim de yavrularım var, yavrularımı

0: balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
1: Balığı bıraktığı.
2: Balığı diyor, bıraktığı yer benim çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli? Zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
2: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle ben de size alkışlıyorum.

0: sabahlar alarm doğru yanıtı, şöhret ve ün anlamına gelen kelime süre başladı. Buyurun.
1: Şam.
0: Şam değil.
1: Cam. Nam.
0: Nam. Nam. Doğru yanıt.
1: Sana sana.
0: Saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
2: Kel.
0: Kel. Doğru yanıt. Hey kel. Ver
2: kel burada.
0: Buyurun Mehmet Bey. Pek hak koyacaksınız. Evet Bey. Buyurun Mehmet Bey.
2: Şey.
0: Mehmet Bey. Fe. Dediniz doğru.
1: Ama
0: büyüne. Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
1: Ortayı ben açtım.
0: Ama Emin Bey yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
1: Ney?
0: Ney? Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdık. Harikasınız.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmadayız. Sır küpünün yeni bölümündeyiz. Stüdyomuzda yine çok önemli iki misafirimiz var. Hemen dönüyorum misafirlerimizi tanımaya. Sevgili Mehmet Erdoğdu, merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sizi tanımaya geçeceğim. Tabii soyadından da anlaşılacağı üzere biz genellikle önce sol masadan başlıyoruz ama bugün bir değişiklik yapıyoruz ve babamıza hoş geldiniz efendim diyoruz. Sizi tanıyarak başlayalım.
1: Sağ olasın. Ben Mehmet Erdoğdu, 54 yaşındayım. İstanbul'da bir tekstilde çalışıyorum. Bu kadar.
0: Harika. Maşallah, nur topu gibi de bir genç yetişkin evladımız, kardeşimiz var değil mi?
2: Evet.
0: Sevgili Emin Erdoğdu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Senin biraz kariyerinle de ilgili tanıyoruz, biliyoruz ama seni de bir senden tanıyalım.
2: Merhabalar, Emin Erdoğdu ben. Milli sporcu, milli boksörüm. Uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yaptım. Bir 10 sene kadar Beşiktaş takım kaptanlığını yaptım. Boks branşında çeşitli derecelerim var. Bir alt Türkiye şampiyonum var. İkinciliklerim var, üçüncülüklerim var tabii ki. Ayrıca dünya madalyasına sahibim. Dünya ikinciliği mevcut. Uzun yıllardır boks branşında devam ediyorum. Şu anda hem eğitmenlik yapıyorum Piyalepaşa'da bir salonda. Hem de profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Orada da 2-0'lık bir skorum var. Uzun zaman devam edip inşallah burada da iyi skorlar yapacağım.
0: Harikasın. Severek, beğenerek izliyoruz, takip ediyoruz. Maçlarında, kariyerinde başarıların devamını gönülden diliyoruz. Neyi yaptın? Bir de bulmaca yarışmasına. Babamızı da davet ettin. Beraber bir yarışalım dedim. Var mı iddiamız?
1: Yenmeye geldik.
0: Yenmeye geldiniz diyorsunuz ki.
1: Evet.
0: Evladımızı yetiştirdik. Beraber yarışalım. O zaman hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Birinci etabı.

0: Evet efendim, sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki soruları seçeceğiz. Tablomuzun 1'den 25'e kadar olan kısmındaki soruları yanıtlayarak başlayacağız. Hazırsak Emin Erdoğdu ile başlayacağız. Emin Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir ağırlığı olarak 0-4 ile başlamak istiyorum.
0: 0-4 diyoruz ve hemen gelsin 0-4. İstanbul'da bir ilçe olarak da bilinen rüzgarlı yer anlamını taşıyan isimdir diyoruz. Burası bir ilçe. Otogar da buradadır diyeyim, başladı.
1: Esenler.
0: Esenler doğru.
2: Diyebilir miyim?
1: Önce ben.
0: Önce Emin Erdoğdu yanıtımızı verdi. Doğru yanıtımızı aldık Emin Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Antalya 07.
0: 07'ye gidelim. Moda ve tanıtım sektöründe kıyafet sergileyen kişiyi soruyoruz. Süremizi başlattık.
1: Model?
0: Yok. Model değil.
1: Stilist
0: de değil.
1: Diken kişiyi unuttum.
0: Peki. Bir harf desteğimizi Mehmet Bey sizin için açıyoruz. İlk harfimiz M.
2: Manken.
0: Ve sürenizi başlatayım, yanıtı alayım.
2: Manken.
0: Manken doğru yanıtıydı. Ama doğru. Evet, sizde stilist başlığı doğruydu. Diğer başlıklarımız da, diğer yanıtlarımız da doğruydu. Ama biz onu seçmemiştik. Evet. Mankenden yürüyorduk. Bu bölümler biraz ipucu almadan küçük küçük açılana kadar bu şekilde gidecek. Siz de devam edelim. Ve kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10 numara.
0: 10 numaraya gidiyoruz. Bakalım 10 numara. Bu arada tekstille uğraşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Manken hemen yanıt hızlı geldi değil mi? Sürekli evet. Mankenlerle tekstil işleriyle uğraştıkları için. Sorumuz geliyor. Toplumun en küçük yapısı olan sosyal birim.
2: Çocuk.
0: Bir grup.
2: Aile.
0: Baba, oğul.
2: Aile.
0: Evet, aile yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Evet, sizinle devam ediyoruz. Aile yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Harika bir yer buldunuz. Çok da güzel bir soru. Geliyor. Tehlike anında uyarı veren sesli sistem. Süreniz başladı. Dükkanlara da bol bol takılır.
2: Alarm.
0: Alarm doğru yanıtı. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Dördüncü harfi bulduk alarm yanıtında. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizle devam ediyoruz.
2: 3 numara.
0: 3 numara dedi. Mehmet Bey yine çok güzel bir soru buldu. Efendim, bir şeyi bulmak için yapılan detaylı inceleme. Süre başladı.
2: Aramak.
0: Arama doğru yanıtımız. 1-5 puan daha yazdık annemize. Sevgili Emin Erdoğdu. Babamız bayağı hızlı puanları alarak arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Mehmet Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaraya gidiyorum. Yine çok güzel bir yerden geldi sorunuz. Çok da bildiğiniz yerden geldi. Kıyafetlerin iç kısmına dikilen destekleyici kumaşı soruyoruz. Süreniz başlattım.
2: Astar.
0: Astar doğru yanıtını aldım. Bir tabii ki tekstille ilgilenen bir kişiye gelebilecek en güzel sorular geldi. Kendisi bir ailenin babası, aile geldi, astar geldi, manken geldi. Bir de dükkandan alarm geldi. Alarmları da çaldırdık, gidiyoruz. Buyurun.
2: 24 numara.
0: 24 numaraya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bir zor kelime çıktı karşımıza şu anda. Benden söylemesi. Biraz ipucuyla beraber çözeceğiz gibi düşünüyorum bunu. Bu yüzey, dış tabaka anlamında bir yerin hattı denir ya. Ona benzer bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? A harfimiz geldi. Ne olabilir bu? Emin Erdoğdu için süre başladı.
1: Çok farklı bir şey düşünüyordum. Çok farklı bir harf açıldı.
0: Bir hat.

0: Bakın, bir yüzey.
1: Zemin olmaz da ayla. Hayır, zemin.
0: Biraz farklı bir kelime. Çekildi. Bakalım diğer harfimiz ne olacak? Mehmet Bey, size geliyoruz. İkinci harfimiz T geldi. Sürenizi başlattık. Bir hattın tersi gibi düşünün. Bir dış tabaka anlamına geliyor bu. Peki. Bir harf desteği daha sağladık. Süreyi başlattık. Emin Erdoğdu.
1: Satıl, fatıl, satıl, satıl. Neymiş bu ya? Katıl, katil.
0: Peki. Tuhaf. Bir harf desteği daha verdik. Tek harfe ihtiyaç olacak. Acaba ne olabilir bu kelime? Mehmet Bey, buyurun. Yüzey, dış tabaka anlamında kullanılan.
1: İşte bir bilgim yok.
0: Satır. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir söz. Tek harfe ihtiyacımız var. Nasıl bir harf istiyoruz? Sizin süreyi başlattık Emin Erdoğan.
1: Satı.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Satı.
0: Satih. Satı. Doğru. S harfiydi.
1: Satih.
0: Satih. Satih. Dış yüzeyle ilgili zor bir kelime bulmuş.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı zor.
0: Evet. Doğru.
1: Cepheye diye düşünmüştüm.
0: Çok da haklısınız. Bulamama noktasında eski kullanılan S harfini de şifre harfi olarak belirledik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben işim biraz kolayına kaçacağım. Çok geride kaldım. O yüzden 29'da başlayalım.
0: 29'da başlayalım.
1: Biraz taktiksel yapalım.
0: Başlamanızı isterim ama başlayamazsınız çünkü 25'e kadar açabiliyorum.
1: Aa, doğru.
0: 1 ile 25.
1: O zaman şöyle yapalım. 25'e kadar yapabiliyorsak.
0: Ama derseniz Oğuz bana destek ver.
1: Bence 21 açılabilir.
0: 21 açılabilir. Tabii ki 21'e gidelim o zaman. Hazır. Yani. Geliyorum 21. Bakalım ne arıyoruz? Tabii. Tarımda suyu taşımak için kullanılan küçük bir kanal soruyoruz. 3 harfli. Süreyi başlattık.
1: 3 harfli. Yok. Sok. 3.
0: Zor bir yere gittiniz.
1: Evet ya.
0: Zor bir yere gittiniz. Keşke beni dinleseydiniz. Peki biz bir harf desteğini daha bulunalım. Bakalım Mehmet Bey'den yanıt alabilecek miyiz? Mehmet Bey, süre sizin için başlattık.
2: Ark.
0: Ark doğru yanıt.
1: Yine.
0: Bir de R harfi geldi. Harika, babamız gittikçe arayı küçük küçük açıyordu. R harfi de buradaki şifre harflerden biriydi. Sizinle devam ediyoruz Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Yine güzel bir yer buldu Mehmet Bey. Kadın ismi olarak da kullanılan açık kahverengi bir göz rengini soruyoruz size. Süreyi başlattık.
2: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Ve bir 5 puan daha yazdık halimize. Sevgili Emin Erdoğdu, küçük küçük puanları babamız Mehmet Erdoğdu'ya kaptırıyordu. Sizle devam ediyorum. Mehmet Bey, kaç numaralı soruya?
2: 17 numara.
0: 17 numaraya gidiyorum. Bakalım 17 numarada ne var? Efendim, güzel koku vermek için kullanılan yoğun aromatik bir madde soruyoruz. Sürenizi başlattık.

0: Sevgili Emin Erdoğdu, bir harf desteğimizi kabul edin. Bir de küçük ipucuyla geliyorum. Hadi bunu bilin, arayı da kapatın. Mesela parfümlerde de kullanılır bu. Bir şeyin neyi denir?
1: Esa.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Esa mı?
0: Esa. Hayır. Parfümlerde de kullanılır.
1: Esa ne?
0: Hayır.
1: Esase. Esasa. Esasa.
0: Olmadı. Neydi bu acaba? Biz bir harf desteğiyle beraber Essence. Tekrar Mehmet Bey'e dönüyoruz.
2: Essence.
0: Ve sürenizi başlatıyoruz. Ve
2: Essence.
0: Essence doğru yanıtını alıyoruz. Sevgili Emin Erdoğdu, Esane nereden?
1: Ne bileyim, aklım oraya gitti.
0: Ah ah ah. Burak ara açıldı.
1: Heyecan.

0: Heyecan bastı. Acaba gidiyor mu diye. Ama şöyle bir ipucu vereyim. İlk etapta her doğru yanıt 5 puan. İkinci etapta 10. Üçüncü etapta 10.
1: Evet.
0: Yani arayı çok hızlı kapatabilirsiniz. Şu anda hiç açı aranın tamam. açıldığını düşünmeyin yani. Puan olarak çok yakın gidiyorsunuz. Efendim 5 sorumuz var. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey.
2: 5 numara.
0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 5. Benzerlerinin de olduğunu anlatmak için kullanılan ifade, sürenizi başlattı.

0: Ve sağ vesaire. Süreyi başlatayım vesaire.
1: Vesaire.
0: Vesaire denir. Vesaire. Verdik 5 puanı. Vesaire. Sevgili Emin Erdoğdu köşesine gidiyor. Bir de şifre harf buluyor kendisi. E harfini milli boksörümüz sevgili Emin Erdoğdu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18 numaralı soruyu açıyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyin değerini ve önceliğini belirten kavram. Süremiz başladı. Çok, bu da ne kadar
1: önem?
0: Önem tabii ki. Ne kadar önemli deriz, değil mi?
1: Evet.
0: Önem sırasına göre evet. Dizmek deriz. Önemli, öncelikli ve buradaki kelimemiz. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyorum hemen. Çok güzel bir soru buldunuz. İnsan vücudunda tutma ve kavrama organı süre başladı.
1: El.
0: El. Sizin el. Çok sık kullandığınız bir organımız diyoruz. Ellerinizle dövüş tekniklerinde kullanıyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Son olarak 2.
0: 2 numaralı açılmış yerlerden yine destek alarak bir yer açıyoruz. Efendim, hafif rüzgarın estiği durumu anlatan bir söz. Süre başladı.
1: Hafif rüzgarın estiği.
0: Ne olur böyle, oh mis gibi, şöyle küçük küçük bir ne yapayım?
1: Sakma geldi.
0: İyi söylemiş oldum. Acaba nasıl bir harf desteğiyle geliyoruz Mehmet Erdoğdu'ya? Mehmet Bey hazır mısınız? Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tek harfe ihtiyacımız var. Nedir acaba bu harfim? Sürenizi başlattık.
2: Esen.
0: Esen doğru yanıt tabii ki. Bir E harfiyle desteğimizi aldık ve geldik 45 puanla. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Son
2: bir numara.
0: Soruyu açıyorsunuz.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki geliyor bir numaralı soru. Ortaya konan sanatsal ya da edebi bir ürünü soruyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Bir eser. Peki. Bu arada ben cevabı söylemiş oldum size ama şimdi sizin için başlatayım. Buyurun. Eser doğru yanıttı. Ortaya konan sanatsal ürün eserdi yanıtımız.
1: Bana orta açtı aslında, çok geride kalmayayım diye.
0: Harikasınız, eserdi. Mesela. Çok hızlı bildik ve geldik ilk etabın sonuna. Hemen gidiyoruz bakalım bir puan tablosunu tekrar bakalım kaç kaç puandayız şu anda. Evet, Emin Erdoğdu milli boksörümüz, kendisi şu ana kadar 6 doğru kelime bildi ve 30 puanda şu anda yarışıyor kendisi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu ise 9 doğru yanıt verdi kendisi ve 45 puanla birinci etabı tamamlamış oldu. Nasılız?
1: Çok da fark yokmuş.
0: Çok fark yok. Söyledim.
1: Tamam,
0: her soru 5 puan değerinde. Şimdi bundan sonra sorular 10'ar puan değerinde. Dolayısıyla arayı çok hızlı kapatabileceksiniz.
1: Ben aslında şey heyecanlatsın diye biraz pas verdim ona da.
0: Öyle mi? Destek verdim.
1: Destek verdim bitti.
0: Evet, artık destek bitti diyorum. Peki. Efendim ikinci etaba geçiyoruz hazırsanız. Sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Hızla pas diyerek geçebilirsiniz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki 120 saniyenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Fırat Üniversitesi'nin bulunduğu ilimiz.
1: Elazığ.
0: Elazığ, harika bir yanıt geldi. Göz yanılgısı ya da el çabukluğuna dayalı gösteriler yapan kimse.
1: İllüzyon.
0: İllüzyonist doğruydu. Harikasınız. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var. Önce onu bir dinleyelim bakalım. Kim gelecek?
1: Teoman. Teoman.
0: Alacağım yanıtınızı. Harika.
1: Teoman.
0: Dinlediğiniz Papatya Adası şarkısının kim seslendirmektedir Teoman? Yanıtını aldım çoktan. Oliver Twist'in yazarıdır. Dickens soy ismiyle diyorum ama gelecek mi acaba aklımıza? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Hemen geçtim. Araba kelimesinin eş anlamlısı.
1: Otomobil.
0: Otomobil tabii ki. Efendim bir videomuz var. Önce seyredelim bakalım nasıl bir görsel geliyor.
2: Aşırı reaksiyonlu herifler ama ya. Beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirlenince beldeyi mi keser, ne bileyim. Elektriği kes, interneti kes. Ama su böreği keser gibi beldeyi kesmekteymiş ya.
3: Başkanım, pozitif düşünürsek il yapacağım derken ülke yaptınız buraya.
4: Bahtiyar, pozitif döverim seni ha. Başbakanı aradınız mı onu?
5: Arıyoruz. Çalıyor açmıyor.
4: Ver bakayım telefonu.
0: İzlediğiniz Kolonya Cumhuriyeti filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyimdir. Mesela bir şeyi yuttu.
1: Pas.
0: Eyvah dedi. Peki. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor.

Evet efendim, sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız bölümdeyiz. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu birinci etabı önde 45 puanda bitirdiği için kendisiyle başlayacağım. Efendim 120 saniyeniz var. Video ve sesli sorular da istediğiniz kadar bekleyebilir, dinleyebilir ve seyredebilirsiniz. Bilemediğiniz, cevap vermediğiniz soru

0: Efendim, Ferdi Tayfur'dan dinlediğiniz şarkının adı.
1: Hadi gelin köyümüze geri dönelim.
0: Geri dönelim ama kimin bir yerine bir organizasyon... Köyümüze
1: geri dönelim.
0: Yok, birinin düğününe gidelim.
1: Kimin? Fadime'nin düğününe gidelim.
0: Hemen diyorum, tahinli piyazıyla meşhur ilimizi soruyorum.
1: Antalya.
0: Antalya harikadır tabii ki, tahin ve piyazla meşhur ilimiz. Evet, hemen dönüyorum sorularımıza. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir diyoruz.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum tekrar. Oliver Twist'in yazarıdır diyorum. Oliver Twist'in, Dickens, oraya da pas diyoruz. Pas. Bir videomuz vardı, tekrar görebilir miyiz acaba? Kolonya Cumhuriyeti filminde oynayan bir başrol oyuncusu kendisi.
2: Aşırı reaksiyon gösterdi ama ya. Beldeyi kesmekteymiş. İnsan sinirlenince beldeyi mi keser, ne bileyim. Elektriği kes,
0: komedi
2: kes.
0: Dünyasında da çok başarılı, yetenekli bir oyuncuydu.
1: Pas.
0: Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Hiç. Birkaç sorumuz var. Ben hemen onları tek tek sırasıyla, acaba yanıtlarımız neydi? Hemen gidiyorum. Birinci sorumuza geliyorum. Şair evlenmesi en bilinen eserlerinden biridir demiştik. Şinasi olacaktı. Gidiyorum hemen. Oliver Twist'in yazarıdır. Ne olacaktı? Charles Dickens olacaktı efendim. Charles Dickens. Gidiyorum. Kolonya Cumhuriyeti filmiydi. Sevgili Çağlar Çorumlu olacaktı. Ve bunu çok rahat bilecektiniz de 120 saniyeyi kullanmadınız, sürede yetmedi. Kötü bir duruma düşürüldüğünü anlayan deyim. Hani derler ya, eyvah yuttu, hapı yuttu.
1: Hapı yuttu.
0: Denir. Peki, harika bir 120 saniyeyi tamamladık ve geliyorum Emin Erdoğdu'ya. Hazır mıyız Emin Bey?
3: Her zaman.
0: Her zaman hazırsınız. Tabii ki ringlerden geldi kendisi, kırmadı bizi, yarışıyor ve 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sürenizi başlatıyorum, başlıyorum okumaya.

0: Göl Saatleri ve Piyale şiir kitaplarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Kim diyecektim? Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir.
1: Muğla.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var, dinleyelim.

0: Ajda Pekkan'dan dinlediğiniz şarkının adı?
1: Hiç tarzım değil, pas.
0: Peki, o zaman gidiyorum. Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumlu kişi?
1: Hostes.
0: Bir başka şey daha denir. Kabinle ilgilidir.
1: Kabin memuru.
0: Kabin memuru, kabin görevlisi. Kabin görevlisi. Eş anlamlı, tam kabul sayıyoruz. Tom Sawyer'ın maceralarının eserinin yazarıdır. Tom Sawyer.
1: Pas.
0: Geçiyorum. Hemen bir video sorumuz var. Gelsin.
2: Böyle olur mu ustacığım ya? Sezonun ortasında. Bak. Buraya bak. Buraya bak. Buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? E sen ne biraz paraya kıyacaksın? Ne kıyacaksın? Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum. Yetti.
3: Ne olacak?
2: Bakır yapacağız. Bakır bir kere yapacağız. Boruyu bir kere döşeyeceğim. Bitecek. Ben kefilim.
3: Maliyet?
2: Maliyet. Nereden baksam borular bir 2000 tutar. Artı içilik var.
3: Oho!
2: Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu? Ben mi satıyorum boruyu?
0: Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz. Aksum diyeyim isimde.
1: Aksu... Buna daha sonra dönelim.
0: Peki. Konuk kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Misafir.
0: Misafir tabii ki. Hemen bir şarkımız daha geliyor. Sessiz sorumuz gelsin.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adı nasıldı bu? Cool?
1: Hatasız.
0: Hatasız cool.
1: Olmaz.
0: Olmazdı. Harikasınız. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamındaki deyim.
1: Göz boyamak.
0: Göz boyamak. Harikasınız. Tava ciğeriyle meşhur şehrimizi soralım.
1: Ciğeriyle.
0: Tava ciğeri batıya doğru giderken.
1: Edirne.
0: Sınırı geçmeden bir güzel tava ciğeri yiyip gelelim Edirne'den. Göl Saatleri ve Piyale şiirinin kitaplarının yazarıdır. Haşim. Soy ismiyle. İsim.
1: Haşim Bas.
0: Peki. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı bir karşılıklı.
2: Hangimiz uğramadı sanki.
0: Neydi bu? Hoş.
1: Dinle beni. Hoş sevdam.
0: Değil.
1: Çıtar mı? Bas.
0: Peki efendim. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarıdır diyecektim. Olmadı. Hemen gidiyorum. 4 sorumuz eksik kaldı. Sıkıntı değil. Hemen yanıtlayalım. Göl Saatleri ve Piyale şiiri kitaplarının yazarıdır Haşim. Ahmet Haşim olacaktı.
1: Ahmet Haşim.
0: Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkı Hoş Görsen
1: olacaktı. Hiç tarzım değil. Hiç dinledim sanatçı
0: çok
1: değil.
0: Çok normal. Dinlemiyorsanız. Tom Sawyer'ın maceraları eserinin yazarı Mark Twain olacaktı. Gidiyorum. Ve Hedefim Sensin filminde Yarım Hasan Aksum, İlker Aksum.
1: İlker. Olacaktı. Film az çok tanıdık bir oyuncu da hani ismi
0: çok vardı. Tanıdık çok ismini değil. Çıkaramadınız. Çok normal bir 120 evet. Saniyenin etkisi var. Evet. Geliyoruz puanlarımıza. İkinci etapımızı tamamladık. Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Hemen bakalım. Evet. Mehmet Bey, Mehmet Erdoğdu şu anda 105 puanda efendim kendisi ve Emin Erdoğdu arayı kapattı. 90 puanla kendisi bu etapta arayı bir kapattı. 15 puanlık küçük bir fark kaldı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü

0: Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Artık butonlar devreye giriyor. Yarışmacılarımız soruları seçecek ama tek karar veren olacak. O da butonlarımız. Hemen dönüyorum. Mehmet Erdoğdu 105 puanla şu ana kadar 2. etabı da önde tamamladı ve yarışmamızı önde götürdüğü için efendim siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidelim. Bakalım 9 numaralı sorumuzu kim bilecek? Soruyu okuduktan sonra butonu ilk kullanan cevap hakkını kazanır. Madde ötesi ruhsal ve manevi konularla ilgili olan süre başladı. Sürekli basıp yanıt verin. Evet buyurun Mehmet Bey. Ne olabilir bu?
1: Sinirleme. Sinirlenmek.
0: Yok. Bu bir ruhsal manevi konularla ilgili. Hani derler ya çok farklı.
1: Sinirliler.
0: Manevi konular diyelim. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak? Bir şeyin bir ritüelden bahsedilir burada. Bir ritüel denir. Buyurun Mehmet Bey. Ama süremiz doldu. Bir harf desteği daha veriyoruz. Nasıl bir ritüel bu? Bir ruhani ritüel. Süreyi başlattık.
1: Serinleme. Serinleme.
0: Değil efendim. Bakın bir ritüel diyorum. Bir kelime gizli burada. Bakalım. Ruhani, ruhsal ve manevi konularla ilgili bir ritüel. Süreyi başlattım. Tek harfe ihtiyacımız var orada. Bir ritüel.
2: Başını çözemedim ya.
1: Sirke, sirkilme.
0: Peki.
2: Uzun bir harf.
0: Tek harfe acaba nasıl bir harf koyacağız? Nasıl bir harfe ihtiyaç olacak? Süreyi başlattık. Kim kullanacak butonu? Buyurun.
2: Ritüel.
0: Olmadı.
2: Ritüel. Ritüel evet.
0: Kısmı da çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu nasıl bir harf acaba? Şöyle. Tek göbecikli bir harf diyeyim ben.
1: Sürütüel.
0: Süreyi başlattık. Yukarıdan göbeği var. Buyurun.
2: Sürütüel.
0: Yok değil. Tek göbecikli bir harf böyle.
2: Sedrüel. Sedrüel.
0: Göbeği biraz yukarıda. Böyle tatlı bir harfi açamıyorum. Çünkü şifre harf kendisi aynı zamanda. Öyle değerli, kıymetli bir harf sakladık. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Sürenizi başlattık.
2: Spiritüel olur mu?
0: Evet.
2: Spiritüel.
0: Doğru yanıtı aldım. Sesi söylüyorsunuz, evet. Biliyorsunuz. Spiritüel. Doğru. P harfiydi. Bir de şifre harf olarak buldunuz. Harikasınız. Lütfen yüksek sesle alabilirim. Çünkü yanıtınızı ben buradan duyuyorum. Spiritüel diyorsunuz ama sessiz dediğiniz için gidiyor soru gümbürtüye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Hazır gelsin 31.
1: Bu iş bende.
0: Zamanın en kısa parçasını ifade eden kelime. Sürenizi başlattım. İşte o
2: an.
0: Doğru yanıtı aldık. Emin Erdoğdu köşesinden. Nasıldı öyle değil mi?
2: Evet kırmızı köşesi.
0: Bir puan daha kazandı ve kendisiyle devam ediyoruz. Sevgili milli boksörümüz Emin Erdoğdu seçiyor ama butonlar karar veriyor. Babamız da gayet iyi bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Ara

0: Durmadan kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyla devam edelim. Gelsin bakalım 29. Eski yazıda bir harfin i veya ı sesiyle okunmasını sağlayan hareket işareti. Es, süreyi başlattım. Buyurun.
2: Esra.
0: Esra değil.
2: Esra. Esre.
0: Esre. Esre olacaktı burası. Harikasınız. Bir harf desteğini aldık. Esre doğru yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyorum. 33. Şöhret ve ün anlamına gelen kelime, süre başladı. Buyurun.
2: Şam.
0: Şam değil.
2: Cam. Nam.
0: Nam. Nam. Doğru yanıt. Son saniyede nam yanıtı geldi. Mehmet Erdoğdu da oradan söyledi ki Mehmet Bey, Oğuz elleme, ben alacağım o soruyu diyordu ama kısmet sizeymiş. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Gelsin bakalım 47 numaralı sorumuz. Hemen iki harfli bir kelime açıyoruz. Utanma duygusu ve haya anlamına gelen bir kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
3: Ar.
0: Ar tabii ki. Harika. Babamız hemen bir 10 puanı aldı. Bir dakika dedi. Ara fazla açılmasın. Sizle devam ediyorum Mehmet Bey. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
3: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum. Hemen açalım 26. Efendim, saçı olmayan kişiler için kullanılan ifade, süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
3: Kel.
0: Kel. Doğru yanı. Hey kel. Ver bana.
3: Kel burada.
0: 10 puanı aldık kel kelimesinden. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 27.
0: 27. İsterseniz açalım 27'yi. Gelsin 27 ne oldu? Sorumuz. Efendim, faydalı ve yararlı anlamına gelen bir kelime soruyoruz. Ne olabilir? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Mehmet Bey. Tek harf koyacaksınız. Mehmet Bey. Peki, harfi aşamıyorum. Butonu önce kullanan alır. İpucunu bulduk gibi. Süreyi başlattım. Buyurun Mehmet Bey.
3: Şey.
0: Mehmet Bey. F. Dediniz değil mi?
3: F.
0: Peki, doğru.
1: Ama
0: ama F dedi kendisi.
1: Ama hakem var.
0: Efendim, F dedi kendisi. Ben dediniz mi Mehmet?
3: Dedim F.
0: F harfini dedim. Nafiydi buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
3: 50 numarayı.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne arıyoruz? Çok rahat bileceksiniz. Hazır geliyor. Eller butonda. Bir konuda eğitim verilen ders programı, süre başladı ki basacak butona. Buyurun Mehmet Bey.
3: Ders programı başladı.
0: 4 harfli. En belirgin örneklerinden biri. Ehliyet almak için gidilir, yazılır, ordunun eğitimi alınır, süre harfi verilir. Süre başladı. Kim kullanacak? Buyurun Emin Bey.
1: Kurs.
0: Kurs tabii ki. 4 harfli kurstu yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Öneriyorum 42. Kış. Öneriyorum 51, biraz zor ama önermeyeyim.
1: Ben 42'den devam edeyim ya.
0: Peki 42'den devam edelim. Geliyor, hazır 42. Sorunuzu okuyorum. Havada dönerek yapılan akrobatik hareket.
1: Benim işim bu.
0: Buyurun.
1: Takla.
0: Takla. Doğru geldi. Benim işim bu.
3: Benim işim.
0: Takla geldi. Harikasınız. Bir de şifre. Harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Bu arada 11 var, açılmamış galiba. Orada da şifre harfimiz saklı. Aynı zamanda bir foto soru. Onu kullanabiliriz. Oradan destek alabiliriz. Ama nasıl devam etmek isterseniz?
1: Bilmiyorum. 11.
0: Peki. Gelsin, bir foto sorumuz var. Evet.

0: Büyük kedigillerden bir hayvan soracağız size. Bu genellikle Pars için kullanılan bir kelime. Ama lütfen dikkatli cevap verin. Büyük kedigillerden, derisi benekli, genellikle Pars için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mehmet Bey. P ile başlıyor. Bir şey ek lazım.
1: Büyük kedi.
0: Peki. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. Ve süreyi başlattım butonu kim kullanıyor? Buyurun kim? Emin Bey.
1: Gerek yok.
0: Peki. Bir harf desteği daha bizden size olsun. Tek harfe ihtiyacımız olacak. Acaba o harfimiz hangi harf olacak? Süreyi başlattım, buton açtım. Buyurun.
2: Pelenk.
0: Pelenk doğru yanıttı. Bu pelenk dağ ya. Aslanı Pars için kullanılan pelenk.
2: Pelenk. Pelenk. Pelenk.
0: Pelenk olarak geçiyor.
2: İlk defa duydum bunu.
0: Evet, Pars ailesi büyük kedigillerden pelenk. Deri benekli
1: pelenk.
0: Pelenk olarak kullanılıyor. Bu sorumuzun yanıtı. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Nasıl yol alalım?
2: Biraz puan toplayalım. 19.
0: Peki 19'a gidelim o zaman. Puan toplayalım. Bu arada son 5 soru civarındayız. 5 soru içerisinde yanıtımıza doğru gideceğiz. Bilginiz olsun. Efendim soru geliyor. Bir şeyin özelliğini ve niteliğini belirten sıfat. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Nitel.
0: Nitel doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Bir de şifre harf buldunuz. Ve artık harfler konusunda da yardımcı oluyorum. Çünkü 4 yerimiz kaldı. Efendim 23 veya 13'ü öneriyorum. Bakın 13'ü öneriyorum. 41'i öneriyorum. 52'yi öneriyorum.
2: Size 41 kere maşallah deyip 41'e gidelim.
0: Peki o zaman 41'e gidiyoruz. 41 kere maşallah gelsin sorumuz. Mevsimi dışında yetiştirilen ya da erken olan bir ürün ismi soruyoruz. Nedir? Bu süre başladı. Buyurun Mehmet Bey.
1: Aslında kerekli erken.
0: Ne olabilir?
1: Karpuz.
0: Değil. Mevsimi dışında yetişen ya da erken olan bir ürüne söyle. Genellikle ürünlere söylenir. Bir şey evet. Ürün denir şu anda. Özellikle tarımda çok kullanılır. Evet, bir harf desteğimizi alalım bakalım. Nasıl bir harf geliyor? U geldi. Süreyi başlattık. Acaba butonu kullanacak olan yarışmacımız var mı diyorum. Buyurun.
2: Genel ismimiz değil mi?
0: Evet.
2: Turşudan mı yoksa turlu... Turpu.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Turşuya çok yakın ama turşu değil tabii ki. Urf kısmı geldi. Bir şeyde denir. Sebze, meyve. Turpu. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Turfa.
0: Turfa. Turfa. Evet. Turfa. Doğru. Harikasınız. Turfa. Sevgili Emin Erdoğdu. Turfanda yanıtını buldu. Bir de T harfinden şifre harfimizi buldu. T harfini de aldık. Sizle devam ediyoruz. Şifre harf vermek istiyorum lütfen. Dikkat edin. 13 olabilir. 39 olabilir. 13 bir foto soru aynı zamanda. 13 kullanabilirsiniz.
2: Yapalım. 13 yapalım.
0: 13 yapalım. Peki önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Gelsin fotoğrafımız. Efendim bunu denizde avlananlar çok bilir. Özellikle balık yemi olarak çok kullanılır bu. Dar ve uzun kavkalı bir deniz yumuşakçası soruyoruz size. Bunu böyle açarsınız, oltanın ucuna takarsınız. Bayağı da avlanırken çok gelir bu. Bunun adı avlanırken balık, olta balıkçıları çok iyi bilirler. Okuyorum sorunuzu. Dar ve uzun kalkılı bir deniz yumuşakçası. Çakı, deniz çakısı nedir bu? Ne olabilir? Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Senin

0: miydi, süfene miydi, öyle bir şeydi. Sefine miydi? Süfene. Fena.
1: Çok doğru yerden başladınız ama tam ismi açılımı gelmedi aklınıza. Bir harf desteğimizi verelim. Acaba L harfi geldi. S harfini zaten biz bulmuştuk. Sülü. Süreyi başlatayım. Buyurun Mehmet Bey.
0: Sülüne.
1: Sülüne tabii ki 10 puanı kaptırdınız.
2: Ortayı ben açtım.
1: Ama Emin Bey, yani siz de sürekli ben bileyim istiyorsunuz. Sülüne tabii ki. Mehmet Bey hemen oradan 10 puanı Sülün. Aldı. İ harfini de açtı. Tebrik ediyorum. Sülüneydi. Buradaki kelimemiz.
3: Şifre kelimesi.
1: Söylüyorum, son 2'ye girdik artık. 39'u açabiliriz isterseniz.
3: Olsun.
1: 39'u yine bildiğiniz yerden de geliyor Mehmet Bey. Bu soruyu kaptırmayın Emin Bey'e. Sorunuzu okuyorum. Bir nesnenin boyutunu ve ölçülerini ifade eden kelime. Süreniz başladı. Hani çöplerde de vardır ya. Boy, boy. Buyurun.
2: Ebat.
1: Ebat doğru yanıtını kaptırdık. Son sorumuzu açıyorum. A'yı da açmış olduk. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu?
2: 43.
1: 43. Peki gelsin. Güzel bir soru bulduk. Rahat bulacaksınız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Sorunuzu okuyorum. Türk tasavvuf müziğinde kullanılan üflemeli bir çalgı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mehmet Bey.
0: Ut.
1: Değil. Tasavvuf flüt. Müziğinde flüt. Şöyle flüte de çok benzer. Kamıştan yapılır. Böyle uzun. Üflemesi de çok zardır. Ondan ses çıkarttığınız zaman zaten enstrümanı çözmüşsünüz demektir. Diyorum, sürenizi başlatmadan önce bir harf açtık. Süreyi başlattık. Ne oldu? Buyurun.
2: Ney.
1: Ney. Doğru yanıtıyla size bir 10 puan daha kazandırdı. Harikasınız sevgili Emin Erdoğdu diyorum ve geldik puan tablosuna bakıp 3. etaptaki yarışmamızın sonuna ve hemen dönüyorum. Evet efendim, bakalım puan tablolarımız ne durumda. Sevgili babamız Mehmet Erdoğdu, Emin Erdoğdu, milli boksörümüz kendisi, maçlarından da tanıyoruz. Emin Erdoğdu ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ama 3. etapta butonu gayet iyi kullandı. Ve sevgili babamız Mehmet Erdoğdu'dan farkı birazcık açarak devraldı ve yarışmamızı önde tamamladı. Evet, geldik finalimize ve burada birinci tahmin hakkı sizde. Öncelikli tahmin sırası sizde. Emin Erdoğdu. Tek seferde tek harf kullanmanızı rica ediyorum. Acaba şifre kelimemiz ne olacak? Buyurun.
2: Ne? İyi dinleyin.
1: Ne? Yani arka esprit diyorsunuz. Acaba böyle bir kelime var mı? Varsa ne anlama geliyor? Biliyor musunuz böyle bir kelime?
3: Arka esprit.
1: Arkan esprit.
2: Tahminim yok ama Emin'in ismini kullanmak istiyorum.
1: Peki. Çok da doğru yaptınız. Arkan esprit doğru biliyorsunuz. Çünkü ruhsal bilgi, ruhsal güç anlamına gelen bir harfi sırlayıp saklamıştık. Böylece sır küpünün 3. etabını da tamamlamış olduk.

0: yarıştınız. Emin Erdoğdu. Hoş geldiniz. Çok güzel yarıştınız. Birinci etapta, ikinci etapta biraz geride kaldık ama üçüncü etapta butonu iyi kullandınız. Birazcık da tabii elimizde yatkın değil mi? Özellikle dövüş sporundan kaynaklı bokstan dolayı. Nasıl bir değerlendirme alayım?
1: Çok eğlenceli o geçti bizim için. Yani babamın da güzel bir anımız oldu bizim için. Hani ömür boyu unutamayacağımız bir şey oldu. Ama ben başta uyardım. Evet. Acımam dedim.
0: Acımam dediniz, doğru.
1: İki avans işte bitti.
0: Evet, birazcık da rekabete binince, iş hırslanınca nasıl ilerleyen dönemde maçlarımız, tablomuz nedir? Bekleyen bir mücadele tablosunda var mı?
1: Evet, şu yakın zamanda bir Temmuz ya da Ağustos sonu gibi bir tekrar profesyonel bir maçım olacak. Büyük ihtimalle İngiliz ya da Özbekistan'da bir rakibimi bekliyorum. Bakalım, hazırlık sürecimiz de devam ediyor. Bir yandan spor salonu işletmeye devam ediyorum. Bir yandan da eğitmenlik spora devam ediyorum. Umarım bunu da kazanıp 3-4 yapacağız. Daha sonra 7-8 olduktan sonra WBC, WBA'de büyük turnuvalarda neden bir Türk sporcu olması, neden bir dünya şampiyonu olması mantığıyla devam edeceğiz.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız, yarıştınız. Spor hayatında da, gelecekte de bol ödüllü, bol madalyalı bir spor hayatı diliyoruz. Kariyer planlaması, kariyer diliyoruz size. Bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük bir hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kitap. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırkupu@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi göndermeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Evet efendim, harika bir yarışma çıkarttınız. Çok teşekkür ederiz. Bir baba oğlum mücadelesini beraber seyrettik. Hemen bir değerlendirme alayım. Mehmet Bey, nasıl geçti yarışma?
1: Çok güzeldi sizinle yarışmak. Mükemmel oldu. Vaktimiz de iyi geçti.
0: Evet, sağ olun.
1: Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Katıldınız.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: 산 나옵튼 마초가 산 나옵튼 내산이 없든 마법으로 아크스 만들고 세네스 말해봤음 근데 이 김스도 만들어 잭다스 Yargılan caz. Vakit kazandım çocuk. Yargılansanız ne olur? Ne kadar vakit kazandın? Şafağa kadar mı? Bu işin affı yok. Çocukken kızınla kurtulduğun yay kirişini indi ellerinle boynuna dolar kendini boğdurtursun. Neden teginim? Neden? Kes! Bana bağırmayı kes çocuk! Çocuktan beni kurtaramadın diye sen kendini öfkelisin. Acısını benden çıkartma. Haklısın Pekin'im. Haklısın. Ben seni öldürecekler diye korkarım. Çekil.
1: Yamuk Tekin'im. Yasavu sorgula. Siz sonra. Ölmek istemiyorsan çekil.
0: Acar oldu.

0: Babamı öldürmeye kalkan o pençe için canından mı geçersin? Bunu bana şimdi mi sorarsın Timur? Ha? Aklımı öğrendiğin gün beni sandaşlıktan atmayaydın. O zaman oturup konuşurduk seninle. Eğer oturup konuşabileydik, o zaman öksüz kaldığım gün yetim kalan kız için canımı seve seve bağışlayacağımı çok iyi bilirdin.
1: Neler bu? Alfagon, Dostum Altın'ı öldürdüğü gün Hakkız'ın babasını da öldürdü. Hakkız babasının öcü için pençe olmuş.
0: O kız babasının öcünü alırken senin hain ananın öcünü de alacaktı, öyle mi? Çin'le vargı bekbir olup daha tuzak kurdular.
2: Kanıtın var mı?
0: Olmasa ne olacak Timur?
3: Çin'e mi inanacaksın?
0: Sen bana 15 yıl yalan söyledin. Seni Çin'den ayıran ne? Eğer beni Çin'le aynı kefeye koyarsan gayrı kandaş olmadığımız çok iyi olur.
2: Peki nereye gittin?

0: savaş alanında bulunan pitik zateymiş. Ama bunu ispat etmek için Toygar Ağa'nın tamgası gerekliymiş. Kurganı kazmaya gittikleri gün Kayete yine var göbek saldırmış. Onlar da kazanmamışlar. Daha sonra bir gün tekrar kazmaya gittiklerinde kurgandan çin yılanı çıkmış. Akkızı ısırmış. Taycan'ın Batuga'yı kaçırdığı gece ise Batuga'nın odasının kapısının önünde kıl çiçek, Tayzu, Meijin ve Vargöbek'i birlikte görmüş.
1: Babama bunları anlatmalıyız. O Çinlilerin ölmesi gerek. Batuga'nın dil senin değil.
2: Olmaz. Konuştuğumuz an Çin yabanlı sırmanın canını alır. Hem Temur, sen de bir şey yapamazsın. Tutkun da ellerinde.
1: Ben vereceğim. Teslim edeceğim. Bir şey yapmak lazım. Yapalım, böyle durmayalım.
0: Seni buradan kaçırmamız lazım Tekin'im. Hakkı saraya nasıl girdi? Gizli geçitleri mi açtınız?
2: Açtık.
1: Sarayda gizli geçit mi var?
0: 15 yıl önce Alfagan kapattırmıştı. Ama bizimkiler açmış. İyi ki de açmışlar. Seni oradan kaçıracağız Tekin'im.
2: Kaçmam.
0: Ne demek kaçmam?
2: Hakkı zindanlarda kilitli. Oradan tünellere geçiş yok. Onu arkamda bırakıp hiçbir yere gitmem.
0: Tekin'im. Hakkı senin için canından geçti zaten. Belli ki Cino'nun bende olduğunu öğrendiği vakit onu senin ve candaşlarının canıyla tehdit etti. O da kurultayın önüne çıkıp bence olduğunu itiraf etti.
2: Saltuk haklı. Kaçmazsan öleceksin Batuga. Akkız da canını boşuna feda etmiş olacak.
1: Benim kararım kesin. Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.
0: Batuga Tekin'im. Kurultay toplanmıştır. Seni götürmem beklerler. Kurban olayım kaç. Töre bu affetmez.
1: Olmaz. Hem kızı arkamda bırakıp bir yere gitmem. Hem de bu saraydan bir suçlu gibi kaçmam. Törenin bana bir adalet borcu var. Öderler ki.

0: Ben vuracağım.
1: Ne vurucu anlamaz mısın? Anlamaz mısın Batuga, seni öldürecekler. Hana yalan söylemenin cezası ölümdür. Ama han isterse bağışlar. Bilmem gerek Temur. Bilmem gerek. Çocukken boynuma yay kirişi dolayan Alpago Han bugün de oğlunun canını alır mı? Yoksa beni affeder mi? Bilmem gerek.

O zaman ne yapacaksın? O zaman ben de düşman olurum. İkimizden biri ölür.

0: Yargılanma başlamak üzere. Savaş çubuklarını çıkar.
1: Ben sanık değil tanığım. Ne diye çıkarırım üstümdekileri?
0: Batu Gategin'in tanığısın. Ama aynı zamanda mahkumsun. Batu Gategin'e tanıklık yaptıktan sonra öldürüleceksin. Ulayıcı, Han'ın canına kastetmiş bir suçlu savaşçı onuru taşıyamaz. Savaşçı urbalarını çıkarın, örgülerini çözün dedi.
1: Ulayıcı Onur'un bunlarda olduğunu sanırsa çok yanılır. Gidin, hazır olunca gelirsiniz.

Altagon'a yargılama başlamadan önce yeğenimle konuşmak isterim. Anasını öldürüp yıllarca sessizliğe mahkum bıraktığın yeğenimin sesini duymak isterim. Alpagohan!

0: Batuga Tegin'im. Hediye kendilerine verirsin.
1: Sen niye verirsin?
0: Bilirsin.
1: Sen de bilirsin.
0: Ben ölürdüm, sen yaşardın. Şimdi ikimiz de ölürüz.
1: Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz.

0: Altoghan! Niye cevap vermezsin? Yeğenimle konuşmak isterim dedim!
1: Ben istemem!

0: Hanım yalnız gitmişsiniz. Güvenli değildir.
1: Peşimden gelenin kellesini alırım.
0: Nereye hanım? Kurultay bekler. Lahtokat Egin'i yargılayacağız.
1: Yarın. Yarın öldürürüz oğlumu.

Dağ toprağı burası. Dağın üstüne kalır. Olmaz.

0: Kız bir yaptı töreniymiş bu.
1: Bu sokak hırsız değilmiş.
0: Ne?
1: Boynuna yay girişi doladığınız günden beri aklını saklarmış.
0: Sen ne dersin? Eksik değil miymiş yani? Emin misin? Konuştun mu?
1: Hakkınızı sırdığım için benle konuşmak istemediğini söyleyecek kadar konuştuk.
0: Kardeşim bunu bilir mi?
1: Bilir. Yarın yargılayacağız.
0: Ona yalan söylemenin cezası belli. Kardeşim. Onun boynuna bir daha yay girişi dolayacak.
1: Onun acısıyla da bacımın kurganına sığındı. Tılsımın koynunda uyur.

Pues tú qué. Yeah.

Allah'ın ördüğüme vakti geldi.

0: mutlusun. Onun yanına gelecek değil mi? Neden? Ona ihanet ettiniz. Hem sevdiğim kadını, hem oğlumu öldürmek zorunda bıraktınız. Keşke çekip bağrımdan vursaydınız. Keşke göğü başıma yıksaydınız. Yeri yarsaydınız, içine atsaydınız.
1: Ana!

0: Sizi Göktengri gönderdi, değil mi? Kıymam için.
1: Yeah.

Tengri'ye alkış et. Uçmak yolunda beni bir daha görme.

0: Niye aklına açık ettin? Öleceksin.
1: Ölürüm diye mi kızgınsın yoksa? Bana karşı kullanacak bir kozun kalmadı diye mi?
0: Batuga, ölemezsin. Beni burada bırakıp ölüp gidemezsin.

0: Sen de gel. Babam onu zehirlediğini söylememe bakar.
1: Gelsem daha iyi. Sabahlar haber göndermişler. Dolunay'da seni istemeye geleceklermiş. Sen ölürsen beni onlara gelin gitmekten koruyabilecek hiç kimse yok.

0: Neymiş?
1: Saltuk bana babanın Batı Gökkanlı'nda kıyım yapıp orayı yağmaladığını söyledi.
0: Doğru.
1: İşte babanı yakalatabilirsen Alpago'da, Kaya'da, Temur'da seni korur.
0: Babam beni görse öldürür. Ondan korkumdan burada kalmaya çalışırım. Nasıl yakalatacağım?
1: Ama yeni insan tanırsın, hiçbir fikrin yok mu?
0: Aslında fikir değil de bir şey gördüm.
1: Ne gördün?

0: isterim dedim.
1: Ben istemem. Çünkü hakkısı sürdüm. Teyzemin belindeydi. Bir de onun yanında duran bu yeni beklerden birinde.
2: Akıllı Tekin. Gözünden de bir şey kaçmaz.
1: Kır çiçek ne demek bu? Bir sende, bir çolpan altında, öbürü o yeni bekle.
2: Yula Beko. Alpogan'ın babama alp verdiği için öldürdüğü Uzlu Bek'in oğlu. Bunlardan Batı Gökhanlığı hazinesinde bir örnek 9 tane vardı. Babam birini bana armağan etmişti. Şimdi biri çolpan altında, biri de Yula Bek'te.
1: Yani Çolpan Han'la bu Yula Bek babanla birlikte öyle mi?
2: Babam göğe karşı isyanı hazırlanıyor. Boybeklerini de kendi tarafına çekiyor. Bu hançerleri de nişan gibi taşıyorlar derim.
1: Kır çiçek. Sen şimdi git. Çolpan altında bu Yula Bek'i bir izle. Bir şeyler duyabilir misin bak. Bana bir ülkeyi bölmemeli. Ölü üstümüze çöker.
2: Ölürken bile devleti mi düşünürsün? Seni hiç anlamam.
3: Şey,

0: Yasavul söylesin.
1: Batuga Tekin, töre yasadır. Töre kanun bile üstündedir. Sen töreyi çiğnedin, yargılanma talep ettin.
0: Ben de
1: Türk yasavulu olarak seni tutukladım. Şimdi de yargılanacaksın.

0: baykuşu söylesin.
1: Türk kurultayı. Sağ bekler, sol bekler. Dokuz kutlu yasamızın dokuzuncusu der ki, her kim yalan söyleye, dili alana. Her kim hanına yalan söyleye, canı alana. Batuk Atekin 15 bahar boyunca aklını saklamıştır. Şimdi 15 bahar boyunca Ulu Kağan'a ve töremize yalan söyleme suçundan yargılanacaktır. Kurultayın kararından sonra yarlık Kağan'ımdır.

0: Öyle öğrendim.
1: Yani pençe olmakla kalmadın, hana söylenen yalana da kaç dolunaydır ortak oldun. Öyle mi?
0: Ne yapsaydım? Babası tarafından akılsızlığa mahkum edilmiş dağın oğlunu ölüme mi gönderseydim?

0: Hatuka Tekin'in aklı olduğunu ne zamandır bilirdin?
1: Göksaray'a esir düştüğümden beri.
0: Sana kendi mi söyledi?
1: Onuruma ve canıma kasteden Gökben başından beni kurtardı.

0: Göreye göre. Kime yalan söylemişsem soruları ondan işitmek hakkımdır. Sen sonrasın Albago.
1: Yüzleşmek mi istersin?
0: Sen istemez misin?

0: Babalani ye yalan söyledin.
1: Neden canımı almaya kalktın?
0: Anasının öcünün peşine düşen bir tekinin canı alınmaz mı?

0: Yenebilir miyim seni? Elim var mı? Ayağım var mı? Alabilir miyim anamın öcünü?
1: Aklın yetmez mi öcünü almaya?

Ben cevabımı aldım. Sen hala sorar mısın bana? Sana neden yalan söyledim diye. O gün aklımı kaybettim sandın diye canımı bağışladım. İmdi tahtında aklın sayesinde oturursun.

0: korktun. Aklıma olmasaydı İmdi tahtında sen değil Samir Yavga oturacaktı.
1: Balamir'in hileyle kurultayı topladığını bana diyen Batu Gategin'dir. O ne dediyse ben de size onu dedim.
2: Sana niye inanalım? Sen Alpa Guhan'ı bir kere öldürmeye çalıştın.
1: Bir kere değil. İki kere öldürmeye çalıştım. İkisinde de Batu Gategin engel oldu. O olmasaydı... İmdi öyle olurdu.
0: Haklısın.
1: Bana iki küçük çocuk öc alacak diye... yurdumun bölünmesine izin vermem dedi. Beni öcümden geçirdi. Batu Gategin'e can borcun vardır Alpa Guhan.
3: Tüm bunları aklını saklamadan da yapabilirdi.
1: Nasıl? Aklı olsaydı başı yerinde kalır mıydı? Boynuna yay kirişi dayanmaz mıydı? İmdide dayanaynaydı. Adalete oyunaydı.
2: Biz töreye uyarız. Hana yalan söylemek bir suçtur. Yalan söyleyen de ortak olup ona uyan da töreye karşı suç işlemiştir.
3: Ortak etmedim. Mecbur kalmasaydım hakkızı da etmezdim.
4: Bir soru daha. 15 bahardır saklanırsın da şimdi niye aşikar oldun?

seni hayata getiren kadının canını aldın Alpago. Bana hayat veren kadının canını almana da sessiz kalamazdım.

Kızı zindana atın. Batuga Tekin odasına götürün. Kurultay kararını verdikten sonra konuşuruz.

0: Kaya, ne oldu? Dayanamam diye gelmedim ama meraktan öldüm.
1: Kurultay kararını verecek, onu bekleriz. Sanki babam Batuga'yı değil de Batuga babamı yargıladı. O nasıl iş?
2: Yine de onu suçlu bulacaklar.
1: Karlar olsun. Hiç kurtarı yok. 15 Bahar. 15 Bahar'dır akılsız biri gibi davrandı. Bir insan bunu nasıl becerebilir?
0: Sen Batuga'yı mı kıskandın?
1: Niye kıskanayım ben o kişi?
0: Eksik değil diye. Çok akıllı diye kıskandın belki. Ulayıca yapmayı düşündüğün ak kız pençe çıktı.

0: Bence çıkmakla kalmadı. Batugo onu kurtarmak için canını hiçe sardı. Belki bu yüzden kıskandın.
1: Yusuf'um.
0: Ya da aklın seni sadece yap bu yapmaya yetti. Onun aklı onu han yapar diye mi kıskandın?
1: Batugo han olamaz. Töreyi çiğnedi. Hanlığa yalan söyleyenin yarlığı bellidir. Ölüm. Batugo daha kızla bugün öldürülecek. Sen de benimle Batugo kanına geleceksin.
0: Batugo Tegin'imiz el kadar çocukken o ölümden kurtulmayı akıl etmiş. Belki şimdi de bir yolun budur.
1: İyi o vakit. Ben de o yolu bulmamasını sağlarım.
2: Kaya! Sakın!

0: olasın Güzel Hatun. Batuga'nın kurganını ellerinle kazdın. Var olasın.
1: Ben sadece Kaya kıskanmanın nasıl bir şey olduğunu anlasın istedim.
0: Kaya'yı kıskanırsın, tutkunu zehirlersin. Kaya kıskanmayı anlasın diye Batuga'yı ateşe atarsın. Kaya hariç herkese zararın dokunur. Neden Kaya'ya dokunmuyorsun?

0: kızımıymış. Bunca yıl hepimizi uyutmuş, hepimizden akıllıymış. Bir de yalnız konuşmak isterim dedi.
1: Ya ak kızı Tamga'nın peşine o taktıysa? O taktı tabii. Tılsımı öldüren bitiğin peşine birlikte düştüler. Kahırlar olsun. Alpagu'ya her şeyi söyleyecek.
2: Ulayacağım, ne yapacağız?
1: Ben bir şey yapmayacağım Marga. Çin yapacak, sen yapacaksın. Konuşursa Çin seni ele veremeden kendini ben alırım. Bana kimse ulaşamaz ama sen ölürsün. Şimdi git Çin'e söyle, kendinizi kurtarın.

0: nasıl mümkün?
1: Sen de bilirsin. Töre Han'a yalan söyleyeni bağışlamaz. Bu yüzden önlemini al, Kaya Yapgu.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir Yapgu İsterse Töre'yi konuşturacak bütün boy bedelini hayatı zehir edebilir.
1: Karar vermeden önce bunu bilmeleri gerek. Olur da yanlış karar verirlerse diye.

Sal Doku. Bir şey yapmak lazım. Kurultay kararını verip babam yarlığını buyurduğu an cellat gelir bilirsin. Hakkızı kaçırmadan Batuk'a kaçmaz.

0: yanındaki hükmenler, gayede olayacağına sadık adamlar. Hakkız kaçmasın diye bizde.
1: Bilirim. Bilirim.
0: Haydi. Gidip Batuga'ya bakalım. Birazdan karar açıklanacak.
1: Haydi.

0: 가해 압구 그룹사이 간드신 버투가 되기니 지금 가라라들 갱갱만 저래 우유마스 예니슨야 백이빌마스
1: Ben de tam bunu söylemeye gelmiştim. Yeni yabgu olarak bugün göreve başladım, bilirsiniz. Siz konuşurken İpek yolunda ticaret yapmasına izin vereceğim boy beylerini seçeyim dedim de. Ticarette dürüstlük esas olduğundan ona göre karar vereceğim. Bir yalancıyı korumaya kalkanın dürüstlüğüne güvenip İpek yoluna sokamam. Bence bunu düşünüp bir daha karar verin. Olur mu?

0: Artık Türklerin arasındaki en tehlikeli düşman. Ben yıllardır akıllı olduğunu sezmedim bile. Ama bugün gördüğüm en akıllıca savunmayı yaptı.
1: Yine de kurtulamaz. Konuşacağını da zannetmem. Ama yine de bir kere daha korkutmakta fayda var.
2: Ne yapacağız? Nasıl olsa öleceğim. Ak kız da ölecek. Yaman'la Sırma ölsen olur deyip konuşursa. He?
0: Ak kızın yanına girebilir miyiz?
2: Ayarlarım. Gireriz zindana.

0: daha köle bildiğimiz Akkız'ın pençe çıkmasına şaşıramadan eksik bildiğimiz Tekin'in fazla olduğunu öğrendik. Üstelik sen Batuga'yı kurtarmak için kendi canını feda ettin. Batuga seni kurtarmak için canına mal olacak zırhını feda etti. Tam bir Türk sadakati. Hayran kaldım.
1: Hayran kalmaya mı? Tehdit etmeye mi geldin?
0: Bir anlaşma sunmaya diyelim.
1: Ben sizinle zaten bir anlaşma yaptım. Candaşlarımın canı karşılığı pençe olduğumu itiraf ettim. İmdi.

0: Çin prensesi Meijin, Çin imparatoru babasının adına verdiği sözü tutsun, canlaşlarımı serbest bıraksın.
1: Biz verdiğimiz her sözü tutarız. Ancak senin canına karşılık onların canının sözünü verdik. Merak etme. Sen ölürsen candaşların serbest kalacak. Ama ölmene gerek kalmayabilir. Dost olabiliriz. Batu Gategin'in neler bildiğini 15 yıl boyunca bizim hakkımızda, saraydakilerin hakkında, devletiniz hakkında neler öğrenip sakladığını öğrenirsek anlaşmamızı yeniden konuşabiliriz. Candaşların da sen de sağ kalabilirsiniz. Dost olursak.
0: Karşında it değil, kurt var çünkü. Kurttan çeşit olmaz. Biz ölsek de devletimizi satmayız. Yılanlarla dost olmayız.
1: Eğer bu kurt bu yılanla dost olmazsa dağ obasında tek bir canlı kalmaz. Atlarınız, koyunlarınız, keçileriniz, hatta toprakta akrebiniz bile ölür.
0: Çok korkarsın değil mi? Batı Gategin ölüme giderken bildiği her şeyi yapmak o ana der. Sizi de yanında götürür diye. Çok korkarsınız. O yüzden tehditler savurursun. Ama haklısın. Ben de olsam şimdi dize kesilecek akıldan korkardım.
1: Döre, o aklı o başta koymaz. Ölü bir Tekin'in aklı da bizi korkutmaz. Ama sana zaafı büyük. Batugaya'daki Selinan'ı korursanız Çin minnettar kalırmış. Dağlı arkadaşlarınızı serbest bırakır. Hatta onları altınlara, ipeklere boğarmış. Ama korumazsanız işte o zaman Acun'da tek bir dağlı bile bırakmazmış. Böyle söyle. Tabii de şu saraya girip çıktığın gizli geçitlerden kaçmaya çalışırsanız Yaman Nasırma yine ölür. Unutma. Ya ölürsünüz ya bizim itimiz olursunuz. Başka bir yolunuz yok. Bütün bunları söyle, bizi dize getirecek olan Tekin'ine.

0: Kurultayı kararınız.
1: Bir kişi dışında bütün kurultay üyelerine göre Batoga Tekin töreyi çiğnemiştir, suçludur.

Töre yok olursa il yok olur. İl yok olursa budun kul olur. Şimdi yarlığım odur ki

5 bahar boyu töreye ve hana yalan söyleyen Batu Gategin gök tahtının önünde yay kirşiyle boğulsun.

0: kabul edeceksin.
1: Yeter. Yeter. Yeter artık, ne olur yeter. Yeter. Yeter! Her suçunu ve suçlu aramayı bırak artık. Suçlu değildim ben.
0: Bana yalan söyledin. Büyüdün, indi de bana yalan söylersin. Böyle çocuklar büyümez. Kaan'a yalan söylemeseydim, ben de hiç büyümeyecektim. Kaan'a yalan söyleseydin, babana yalan söylemeseydin, babayla oğul arasında sır kalırdı. Baban Kaan'a bir şey demezdi. Kaan'ın hiçbir şeyden haberi olmazdı.

söylemeseydin. Baba. Ben senin ne zaman Kaan, ne zaman baba oldun? Hiç bilemedim.

0: Logan. Ses versen oğul. Karşı yatan kara dağları yıktırırım diyen baban da. Ama sen sustun.
1: O gün Caner'i kurtardım ben seni.

0: Ben senin ruhuma konak bildim. Ses verdiğin günde çorak bir toprağa girerek öldürürsün beni.
1: Beni o çorak toprağa sokan sensin.
0: Ben değil. Töre istedi. Han töreye uymazsa kimse uymaz. Devlet için evlat feda ederim ben.
1: Töre ne? Töre ne baba, töre ne? Bir yanlışı daha büyük bir yanlışla düzeltmek mi? Bir suçun cezasını daha büyük bir suçla vermek mi? Tek hevesi yaşamak olan bir çocuğu boynuna yay gerisi dayamak bu töre.
0: Senin suçun. Hain bir ananın evladı olarak dünyaya gelmek. Seni dünyaya getirenin cezasını çekersin.
1: Benim anam hain değil. Hiçbir zaman da olmadı.
0: Kanıtın var mı? Var mı kanıtın?
1: Kanıtla kalanlar inanır.

0: Oğlunu izlemek istemiyormuş.
1: Hadi Günsel'i anlarım da. Meyici'nin bu hassaslığı neden?
0: Ne bileyim ana. Görünce kendine sorarsın.

Niye itiraf ettin? Saraydan kaçmıştın. Birden burada belirdin. İtiraf ettikten sonra Batuga kendini birden ortaya attı. Hesaplarsınız.

asla. Benim canımı al. Sana iyilikten başka hiçbir şey etmemiş oğlunu bağışla. Ben hainim. Ben vurdum seni. O hain değil. Onu bağışla ne olursun. Ne olur.

0: Action! Yaklaşmayın! Durun dedim size! Yoksa kaya çekiyi şuracıkta keserim!
1: Saltuk!
2: Durun! Yeter! Babamın da, kandaşımın da kanının dökülmesine izin vermem! Durun!
1: Nasılmış? Boynuna ölümün dolanması.

çeşmeyedir. Ben bu sarayda avucumda kanla doğdum. Şimdi de avucumda kanla giderim. Ama gök girsin, kızıl çıksın ki bir gün bu saraya geri döneceğiz.

0: Michael Jackson. Kill the vaccine. Bundan gayrı biz seninle ne Kaan'la kuluyuz, ne de babayla oğluyuz. Bundan gayrı biz seninle düşmanız.
1: Savun!
2: Kaya!
0: Saltuk!
1: Kimse peşimizden gelmesin!
2: Çift başlı kurt dönecek! Altın yayı gelecek! Gümüş oku atacak! Çift başlı kurt dönecek! Türkleri bir edecek!

0: olayımda daha sütü emmiş bir tek kişi kaldı. O da sensin.
1: Bana iki küçük çocuk öc alacak diye yurdumun bölünmesine izin vermem dedi. Beni öcümden geçirdi.

0: Baba, anama kıyma.
1: Gitme Tuğra.
0: Önce onu bir dinle sen.
2: Al Pago, ettim seni. Ben seni çok sevdim.

0: Hem de benim üreğime indirmek yerine ne diye yay girişinden kurtulmanın yolunu bulduk demezsin.
1: Zindanlarda Ulay Zeylekaya'nın çok çerisi vardı. Haber gönderemedik.
0: Ölürsün sandım.

0: kurtulduk ama Çinliler sırmayla Yaman'ı yaşatmaz.
1: Ben onu düşünmez miyim hiç? Sonra yine canını feda etmeye kalkarsın. Hadi gel.

0: Bu gibanın ne işi var burada?
1: Sırmayı memuru kurtarsak uyumam. Kendi canımızı kurtarmak için Yaman'la Sırma'nın ölümüne sebep olursak hakkız kahrolsun. Kurtulmaları şart. Ayrıca kandaşımın sevdiği de ellerinde. Bunu da kurtarmamız gerek.
2: Kurtarmamız gerek de kim bilir Tarzu nereye saklar? Koskoca Acun nasıl bulacağız?
1: Biz bulmayacağız. Tarzu kendi getirecek.
3: Aklında ne var Tekin'im?
1: Kurultay kararını verdikten sonra infaza kadar biraz süre var. Hep onlar bizi rehin alacak değil ya. Bu kez de biz onları rehin alacağız. Temur. Meclini kaçırıp Saltuğa vereceksin.
3: Veririm. Ama bir daha geri almam.

0: Umarım candaşlarım iyidir. Şimdi de o etlerini de deşmeyen kurt değildir.
1: Prensesim çok kötü şeyler. Sen ne ararsın burada?
2: Tayangun abine azıcık saygın.
1: Ne ararsın burada dedim. Meizin nerede?
2: Ha. Ben de tam onu diyecektim. Ha. Batuka Tekin dedi ki, eğer prenseslerini istiyorsa Taizu. Burada imli yere 3 dağlı esiri getirsin dedi. Hayır, eğer getirmezsen prensesin isyancı Aksak Tekin'in ilk kurbanı olabilir.

0: oldu Çalayır? Köçekliğe mi özendin?
1: Hey! Sen koskoca Tayangun ağabeyiyle nasıl konuşursun? Bugüne bugün Tayzu Kerten Kölesi'nin aklını almış biri var senin karşında. Böyle morardı adam, böyle.
0: Ne oldu ki morardı?
1: Şey oldu.
2: Sana ne?
1: Koskoca Tayangun ağabeyi işlerini sana mı anlatacak?
3: Sizce Batuka Tekin kurtulmuş mudur? Yakalanmamıştır değil mi?
0: Dilerim yakalanmamıştır. Tam yalnızlıktan yeni kurtulmuşken.
1: Yakalanmayı bırak. Geri dönüp bunların hepsini sürer o bre. Bak da gör. Aksak Tekin o tahtı kimseye bırakmaz.
3: Ne bilirsin?
0: Ver bakayım.
1: Ben ak kemik olsam bek olacak adamım ben. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek?

0: başıma işkence bir şey yapmanı da bu endişe beni öldürecek.
1: Hep bu ağzınız yüzünden. Sana mı kaldı ak kızın pençe olduğunu söylemek? Sen niye açıyorsun ağzını?
2: Ben nereden bileyim sandıkta adam olduğunu?
1: Sizi kurtarmaya çalışırdım. Bak hala konuşuyor.
0: Tamam tamam. Aklıma geldikçe saldırma şu kıza.
1: Aklıma geldikçe saldırsam şu anda onu parçalamış olurdum. Hiç aklımdan çıkmıyor ki ak kız. Yaman'ım ne yapacağız? Bunlar bizi bozkırda dolandırıp durur. Ak kızın pençe olduğunu yaydılarsa. Ak kız şu an belki esir alındı. Belki de öldürüldü. Biz onu kurtaramayız.
0: Korkma. Pençe yok. O her şeyin üstesinden gelecek. Bir bizi kurtaracak. İnanmaz mısın bana?
1: İnanmak isterim. Gel buraya, çenesi düşük.

0: Baksana attım. Yakaladım mı onu? Çözün şunların ayaklarını.
1: Nereye gidiyoruz yine?
0: Size nasıl derler? Muştular olsun. Kurtuldunuz. Sizin pençeniz prenses meyjini kaçırdı. Akkız'dan prensesimi alır almaz özgürsünüz.
1: Akkız meyjini mi kaçırmış? Tam akkızlık hareket.

0: işi yapamamıştır. Göksaray'a kale derdik ama önce sen kaçtın. Şimdi de eksik Tekin.
1: Biz ne kaleler gördük, içinde çürümüş bataklıklar büyüyen. Batuka gizli geçitleri açmış. Sarayı delikli peynine çevirmiş, baksana.
2: Saltuk da arkasında.
0: Biriniz teyzesi, biriniz amcasısınız. Gurur duyar gibisiniz.
3: Balamir Bek sizi görmek istermiş.
1: Ne yaptın?
4: Batuka Tekin'le Akkız'ın yerini bulduk Begim. Güneş Dağı'nın Kızıl yanındaki ormandaymış.
1: Bana ne söylersin? Git al Boguan'a söyle. O çaresine baksın. Yeğenimizle konuşacağız ama başını küçükken ezmek lazım.

0: Batuka ve kısa bulunu alıp gidersem Alpagufan ne yaptı?
1: Hiç. Göğün gücü denilen Temur bile

0: Prensesim. İyi misiniz?
1: Yolla candaşlarımı.
0: Aynı anda.
1: Aynı anda.